severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Sen bana, ben sana, komşu evlerde. Gök sarmışık

Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin, bu kalpsin.

Oturacağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak. Fırtınasız olacak. Saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağım.

yok.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine çok, mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İsrail ile İran arasında gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele demişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 5 kentini vurdu. İran'dan da İsrail topraklarına füze fırlatıldı. İran'a anlaşma masasına geri dönme çağrısı yapan Trump, saldırıların anlaşmaya engel olmaması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunda yeni başkan seçildi. Aziz Yıldırım 17.245 oyla 8 yıl sonra yeniden başkan oldu. İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına, Antalya'da ise Otokoç Yetkili Servisine maskeli kişiler tarafından silahla ateş açıldı. İki saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı. MHP ve CHP adayları da birer belde kazandı. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Karabük-Zonguldak Karayolu'nda mola verdiği sırada ayağa kayarak Filyos Çayı'na düştü. Erten'i arama çalışmaları sürüyor. Pasifik Ateş Çemberi'ndeki Filipinlerin Burias Adası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede ve çevrede dev dalga riskine ilişkin uyarılar yapıldı. Dominik Cumhuriyeti'nde pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu iş jeti havalandıktan sonra motor arızası nedeniyle düştü. İki pilot hayatını kaybetti.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
14: Borusan Next.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
16: Kazancım Net, sigortam Net.
17: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
18: Migros yemek.
17: Migros uygulamasında.
19: Temiz

0: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: efendim, iyi sabahlar diliyoruz. Burası Alem FM ve şov başlar. Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla. Karşımızda hocamız var, şimdi onu karşılayacağız. Son hazırlıklarını yapıyor. Çıplak bedene papyonunu taktı ve hazır. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Nasıl sen hocam?
1: Teşekkürler Fatih Bey.
0: Hasta gibisiniz zaman öyle
1: var. Var bir şeyler var sevgili Yıldırım. Var.
0: Ne oldu ya?
1: Ya? Bir burunsal tıkanıklıklar sevgili Yıldırım. Kafasal tıkanıklıklar hepsi birlikte. Kulak da tıkanık. Her yer tıkanık ya.
0: Bakmıyorsunuz kendinize, bakmıyorsunuz.
1: Ne yapalım? Daha ne yapalım sevgili Yıldırım? Daha nasıl bakalım?
0: Hani böyledir mesela, çok sevdiğim bir eşin, dostun, arkadaşın hayatını kaybeder. Yani kontrol dışıdır yani,
1: evet,
0: bu ecel meselesi.
1: Tabii ki.
0: Hemen şu yapıştırılır. Bakmadın ki kendini. Vallahi bakmadın ki.
1: Baksam bir 3 ay daha yaşardı.
0: Siz de öyle yani, hiç bakmıyorsunuz kendinize.
1: Bakmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar sevgili Yıldırım. Yani onu sümkürüyoruz, bir şeyler yapıyoruz işte.
0: Sümkürmeli olmaz. Takviye yapmalı.
1: Peşesimiz yanımızda sürekli yapıyoruz.
0: Bu arada Perşembe, Cuma günü döndük ya, biz yayında yoktuk falan.
1: Evet, evet.
0: O, ben de o günden beri hastayım, rahatsızım böyle.
1: Sizde de mi gitti?
0: Problemler var. Ama takviye aldım. Gayet taş gibisiniz.
1: Nasıl bir takviye alıyorsunuz sevgili Yıldırım? İşte multi böyle, olarak mı? Multi mi?
0: Multi olur, meyveler olur, şeyler olur.
1: Öyle şeylerle vücudu ayakta tutmaya, evet, çalışma. Tamam, tamam.
0: Önemli yani.
1: Ben de bir iki gün yapayım bari ya. Böyle olmuyor çünkü sevgili. Duymuyorum yani. Kulaklığı takıyorum, her şey böyle cızır cızır yapıyor. Böyle bir değişik değişik sesler.
0: Keyifsizlik
1: yapar. Keyifsizlik var tabii, keyifsizlik oluyor. Halledeceğiz inşallah, inşallah.
0: Senacığım günaydın yavrum.
2: Günaydın abicim.
0: Sena zayıflamayı durdurdu bu arada, bir yere kadar getirdi, sonra yok. Instagram'da daha zayıf ama onu söyleyeyim.
2: Yok yani, var
0: artık
2: var.
0: Orada filtre mi uydu? Devam mı?
1: Ediyormuş ya.
2: Ama durdu yani, hani kendi durdu.
1: Azalmıştır tabii.
0: Eski zayıflığı yok be. Vallahi eski zayıflığı yok.
1: Yani vücut da belli bir yere kadar gitti gitti hızlı bir şekilde. Şimdi tabii, sakin sakin
0: sakinleşti.
1: Ilerliyor.
0: Peki kimler uyandı çocuklar?
1: Gelsin bakalım.
0: Bakalım mı?
1: Gelsin.
0: Bakalım. Gelsin. Bakalım. Gelsin bakalım.

0: Tabii gündemde yoğundu biliyorsunuz, hafta sonu bir şeyler oldu. Fenerbahçe'yi çok büyük ilgilendiren bir şey oldu.
1: Evet,
0: Aziz Başkan tekrar başkan oldu dün, evet, çocuklar.
1: Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe'nin başkanı seçildi sevgili Yıldırım. 8 yıl aradan sonra
0: hayır olsun.
1: Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı kendisine olsun. De Fenerbahçe camiasına da.
0: Hadi bakalım. Açıklamasını okudum, az önce okudum.
1: Ne diyor?
0: Son sözümüz Fenerbahçe diyor.
1: Dar ağacında
0: ne gerekiyorsa diyor. Ne gerekiyorsa diyor şey için diyor.
1: Şampiyonluk için.
0: 15 gün içinde diyor.
1: Halledeceğiz.
0: Yapıyorum diyor.
1: Halledeceğiz diyor.
0: Fenerbahçelilerin de Aziz Başkan'a karşı bir ayrı bir şey var değil mi?
1: Sevilen biri. Sevilen biri camiada. Sevgili Yıldırım, Aziz Başkan sonuçta geldi. İki katı neredeyse oyla. Yeni başkan seçildi Hakan Safi'nin önünde.
0: Evet.
1: Doğal olarak camiada da sevilen biri. Yönetimsel olarak da sevilen biri.
0: Hayırlı olsun.
1: Ve yeni başkan tekrardan geri geldi.
0: Kayseri bu sabahın şampiyonu, onu da söyleyelim.
1: Kayseri günaydın.
0: Kayseri fena.
1: Bozüyük, Bursa günaydın.
0: Peki İstanbul yol durumu ve hava durumu ülke geneli?
1: İstanbul trafiği sevgili Yıldırım %40'la açılışını yaptı.
0: Güzel.
1: %40'la açılışını yaptı. Hava durumu ülke genelinde gayet iyi. İstanbul anlık olarak 20 derece 21 derece civarlarında, gün içerisinde 28'ler 29'lar hissedilenler, arabanın içine girdiğiniz zaman anlıyorsunuz zaten. Bir bakıyorsun araba olmuş 40 derece.
0: Değil mi öyle bir?
1: Hiçbir yeri tutamıyorsunuz. Direksiyon
0: sıcaklık
1: yanıyor, koltuk yanıyor.
0: Evet.
1: İstanbul Türkiye genelinde de aynı sıcaklıklar bu şekilde devam ediyor sevgili Yıldırım. Yaz artık tamam ya.
0: Tamamdır, yaz geldi. Aa,
1: bitti. Bu
0: geldi,
1: saatten sonra geldi. Artık tatil matil işleri.
0: Hocam plan yaptınız mı? Şuraya gideyim, buraya gideyim.
1: Yok sevgili Yıldırım. Benim biliyorsun her zaman yıl olduğu gibi.
0: Son dakikadır, son dakikadır.
1: 3 gün dakikadır kala. Ben erken rezervasyona inanan biri değilim.
0: Öyle değil mi oğlum? Yani bugün erken rezervasyon reklamı yapmak zorunda kalırsan ne yapacaksın böyle durumda? Ya,
1: ben yapamıyorum. Kendim yapamadım sevgili
0: Kendin
1: Yıldırım.
0: Kendin yapamadığını başkasına nasıl yapamadım önereceksin?
1: Ya işte ben yapamadım çocuklar. Çocuklara nasıl, çocuğun nasıl yetiştiriyorsun? Kendi yapamadıklarını yapabilsin diye yetiştirmiyor musun?
0: Hmm,
1: onun
0: öyle,
1: gibi.
0: Öyle bağladım.
1: Onun
0: olur,
1: gibi
0: olur,
1: tabii.
0: Olur, ben ikna oldum. Tamam.
1: Yapılması çok güzel bir şey ama bir türlü
0: ben yapamıyorum.
1: Başaramıyorum.
0: Ben yapamıyorum.
1: Başaramıyorum. Hmm.
0: Alanya burada çocuklar. İzmir burada. Bursa burada. Görebildiklerim Kayseri burada. Katılım gayet başarılı.
1: Harikasınız.
0: Danimarka'da yayın yok diye bir şey yazan var.
1: İmkansız.
0: Refresh yapın, refresh. Sayfayı F5 yapın.
1: İlla gelir o ya.
0: Evet.
1: İlla gelir o. Fethiye'den selamlar, günaydın. Fethiye dediysek ne diyor? Tatilde değiliz diyor.
0: Ha, oralardayız.

0: Direkt deniz geliyor, kum geliyor, evet. Güneş geliyor.
1: Oğlum banyoda liflenirken siz niye benim aklıma geliyorsunuz demiş Murat Kuğu. Banyoda liflenirken aklına gelmişiz.
0: Murat Bey, şimdi buradaki serzenişiniz bize değil kendinize olmalı. Yani hiç mi hayal edecek kimseniz yok?
1: Ya da acaba banyoya bizim stickerlardan mı astınız onu? O da olabilir.
0: Ya da banyodaki bir obje bizi mi hatırlatıyor?
1: Hatırladı. Mesela, ya da ne hatırlattı? Ya
0: banyoda ne bizi hatırlatabilir? Ya, musluğun sağa solu mu? Bir taraf sıcak bir taraf soğuk. İkimizden birini mesela kendi kafasına göre. İkisini de açayım da bari ılık olsun.
1: Hanımlar beyler, 7.15. Şov başladı. Uğur Derin Dondurucu'nun
0: katkıları.

0: Gece yatmadılar, sabah kalkmadılar. Benimkileri bir uyandırıverin. Hasan, Arda, Aslı. Biz bu işten para mı kazansak acaba ya?
1: Uyandırma seansı. Hasan, Arda. Üç kişi bunlar galiba.
0: Hasan, Arda, Aslı.
1: Hadi kalkın kuzucuklar.
0: Kaç çocuğum?
1: Hadi kuzucuklar.
0: Kahvaltıya kuzucuklar. Hadi.

0: Sevgili Yıldırım, tam bir manav şarkısı ya. Ya bunu niye, al niye? Her şeye. Bu kibir senin yer bitirir. Patlıcan keyfi bilir. Ondan sonra kabağının keyfi bilir. Domatesinin keyfi bilir. Bunların hepsini uyarlayabiliriz.
1: Şarkıyı sen öyle mi okuyorsun?
0: Şarkıyı patlıcan diye seslen. Ben okumuyorum. Şarkıcı okuyor. Bu kibir seni yer bitirir. Patlıcanının keyfi bilir. Manavın
1: tatlı
0: şeyi.
1: Tatlıcanının diyor. Tatlıcanının keyfi bilir diyor.
0: Aa.
1: Patlıcanının ne alakası var patlıcanla bunun?
0: Bir oluşum bir manav ya da bir annenin bir serzenişi.
1: Hayır.
0: Ne yapayım patlıcanının keyfi bilir anne. İstediğini yap ya.
1: Bu kibir seni yer bitirir. İster karnını yarık yap yani. Tatlıcanının keyfi bilir. Anladın mı? Tatlıcanının keyfi.
0: Tatlıcanının.
1: Tatlıcanının. Sana bazı şeyleri çok sıfırdan anlatmak lazım ya. Çok başka bir yerdesin.
0: Ama okuma tarzı sevgili Yıldırım P'ye bastırıyor gibi.
1: Yok değil.
0: T.
1: Yani kendi çok tatın aman gibi bir yerde
0: evet,
1: yani.
0: Yani işte. Sen bilirsin.
1: Geceden beri yoldayım, sizi bekliyorum. Uykum geldi lan, nerede kaldınız bir şey verebilirim.
0: İyi yolculuklar geceden beri. Nereye gidiyorsunuz efendim?

0: beyler günaydın. Fahri Bey, cumartesi günü balık tutmaya nereye gittin diyor. Şeydi, Boğaz'a gittik.
1: Neye kaldın be? Güzel. Ne kadar çıktı?
0: Bayağı çıktı. Bir akşam yemeğe kadar çıktı.
1: Çıktı değil mi?
0: Bir tane de kefal yakaladım, biliyor musun?
1: O tuttuğun uzun kefal miydi?
0: Kefal, evet.
1: Ha, lüfer gibi sandım.
0: Yok,
1: böyle
0: kefaldi,
1: bir.
0: Yok, kefaldi. Ha. Bir kefal.
1: Yeniyor kefal değil mi?
0: Niye yenmesin? Yedin böyle halk yani? Arasında böyle bir algı var, kefal yenmez.
1: Bazıları yenmez diyor, bazıları yiyor falan.
0: Yapmasını bildikten sonra yenir.
1: Yedin mi peki?
0: Yedim tabii ki.
1: Afiyet şeker olsun.
0: Balıktan babam çıksa
1: olur.
0: Balıktan deniz çıksa yerim.
1: Balıktan deniz çıksa içerim.
0: Yedik vallahi, çok güzel,
1: güzel
0: oldu.
1: Güzel, afiyet olsun.
0: Ama balık mevsimi olmuş gerçekten.
1: Gelmişler değil mi?
0: Gelmiş, evet, balık.
1: İstavrit
0: gelmiş.
1: Miydi onlar?
0: İstavritti, çok güzeldi.
1: İstavrit güzel.
0: Çok güzeldi. Kendi balığımı kendim tutuyorum.
1: Vallahi ya.
0: Öyle, ben başkasının balığına güvenemiyorum.
1: Bütün iğnelere gelmişler. Maşallah.
0: Ya o bir kareydi. Her attığım öyleydi.
1: İnanılmaz güzel.
0: İnanılmaz
1: ya.
0: Eğlenceli,
1: akmış
0: keyifliydi.
1: Demek ki. Boş muydu sahil?
0: Sahil boştu.
1: Ha,
0: güzeldi.
1: Enteresan.
0: Ama bir amca geldi, bir nazar etti. Taktım, hey, taktım, şeyi taktım.
1: Tamam.
0: Hemen takınca
1: göze
0: bir daha da
1: tutamam. Bir daha bitti.
0: Göze
1: bitti.
0: Zaten mu? Kafayı mu çevirdim. Amca, şu anda takacağım, biliyor musun dedim. Niye dedi? Dedim ki nazar ettin şu anda.
1: Bak,
0: benim gözüm değmez oğlum dedi.
1: Ama.
0: Yanıma da geldi, böyle yaptı. Bak, eller arkada şöyle geldi. Yarım saattir izliyorum, iyi tuttun dedi. Bak.
1: Ya demeyin
0: onu
1: şunları
0: dediği,
1: işte.
0: Bunu
1: deyince de bitiyor abi. Bir de balıkçıysa amca, bitti, geçmiş olsun
0: bitti,
1: yani.
0: Bitti bitti.
1: Bitti, kesilir ardı arkası gider.
0: Gitti. Ama şey, lezzetliydi. Bundan sonra balık sezonu açılmıştı bende, tamam.
1: Afiyet olsun.
0: Sabah 5.30'da sahildeyim.
1: Gidelim diyorsun her
0: giderim,
1: hafta
0: her hafta sonra giderim. Çok,
1: çok güzel,
0: keyifli.
1: Harika.
0: Tavsiye ederim. Parası olmayıp aktivite yapamayanları söyleyelim buradan. Param yok, aktivite yapamam. Balık tutun.
1: Buyurun.
0: Bedava.
1: Tek ihtiyacınız olan bir olta.
0: Bu kadar.
1: Balık size bir olta kadar uzak. Ya da yakın, artık ne kadar isterseniz.
0: Olta, kova, deniz. Bu kadar.
1: Bunlar ya. Bir de sabahın erken saati gerekli değil mi sevgili?
0: Tabii yani.
1: Kaçta? 5.30 mu gittiniz?
0: Valla erkende oluyor. Erkende, saat erken vakitlerde. Niye kuramadım cümleyi?
1: Erken vakitte başlayıp erken vakitte bitiriyorsun. İşte benim... 9'da 10'da bitiyor gibi değil mi?
0: Evet.
1: Evet yani.
0: Ama öğlen de tutan oluyor.
1: İlla ki dolu bir gün boyu devam ediyor.
0: Evet, balıklar sabahın erken vakitlerinde daha çok kıyıya doğru geldiği için erken gitmeyi tercih eder balıkçılar.
1: Afiyet olsun.
0: Evet, tavsiye ederim efendim. Radyoyu açtığımda farklı biri konuşuyordu. Kim bu ya, yeni mi tatile gittiler dedim. Bir baktım ki başka radyo kanalı. Buna alıştık artık. Bütün dinleyiciler bu sistem.
1: Ya nasıl bunu karıştırıyorsunuz ben anlamıyorum ya.
0: Kapatırken farklı kapatıyor demek ki.
1: Ama açtığında herhalde. Da yani duyduğun seslerle. Neyse.
0: Onu bir anlarsın ya. Değil mi?
1: Bir farklılığı vardır illaki radyonun.
0: Ankara'da nasıl yapacağız balık işini demiş.
1: Yani. Balık tezgahına olta atacağız.
0: Vallahi Ankara'da da. Civar illere gidip göllerde, derelerde, belki bir yerlerde, tutulabilir.
1: Belki bir şey yapılabilir.
0: Peki. Ara gidiyorum çocuklar.
1: Haydi bakalım.
0: Aradan sonra devam sevgili dinleyiciler. 7.22.

0: Sabah 5'ten beri yoldayız diyor Sinop'tan Ankara'ya. Havva Hanım ve ailesi.
1: İyi yolculuklar.
0: Kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz. Ayrılmayın.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: insanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında evcil hayvan mama ve aksesuarlarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Bebek gaz çıkarmazsa ne oluyor sayın
4: bebek
3: hocam?
4: Bebek gaz çıkarmazsa sana hayatı dar eder.
3: Dar eder.
4: Geceni gündüzünü birbirine karıştırır.
3: Karıştırır.
4: Ağzını burnunu yarar.
3: Yarar.
4: Dizlerinden hafifçe bükerek karnına doğru. Pırt hadi oğlum pırt.
3: Pırt hadi oğlum pırt. Pırt hadi oğlum pırt.
4: Onlar arkadan pırtlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlar.
3: Pırt hadi oğlum pırt.
4: Çocuğumda gaz var var var var var var var pırt pırt pırt.
3: Pırt hadi oğlum pırt.
4: Kızsa kıza.
3: Pırt hadi oğlum pırt.
4: Pırt hadi oğlum pırt. Bir alt ritim verin.
3: Pırt hadi oğlum pırt. Pırt hadi oğlum pırt.

0: Efendim, zeka geriliği yapan 5 besin açıklanmış. Sosyal medyada da bu besinler şöyle yorumlandı. Listeyi annem mi hazırladı? Çünkü listede şunlar var. Bebek bisküvisi, nugget, noodle,
1: evet,
0: kola ve cips var. Hocam hangilerini kullanıyorsunuz bunların içerisinde?
1: Sevgili Yıldırım, bebek bisküvisi kullanmıyorum. Nugget yemiyorum. Yani çok uzun yıllardır yemedim herhalde. Yani evde yapılan bir şey değil. Şirkette de yemiyorum çıktığı zaman.
0: Noodle.
1: Paketli şeyden bahsediyor muhtemelen. Noodle'dan bahsediyor. Tabii, iğrenç şeyden bahsediyor. Onu asla yemedim.
0: Kola.
1: Kola var maalesef.
0: Maalesef var. Cips var.
1: Cips var. Kola, var, cips, evet. Bende ikisi var. O yüzden zeka geriliğim çok az seviyede benimkiler.
0: Efendim, bunlar, bu besinler geri zekalılık yapıyormuş. Ya zeka geriliği deyince kola şey, yani daha böyle estetik duruyor ama aslında gerizekalılık. Adı mı duruyor yani?
1: Gerizekalılık. IQ düşük oluyor. Ne yaptığın belli değil. O haldesin.
0: Evet, dinleyicilerimize soralım hangilerini kullanıyorlar, sıklıkla kullanıyorlar. Galiba burada en sık kullanılan kola ve cips diyebilirsin.
1: Mesela işte bebek bisküvisini çok severdim eskiden.
0: Ben hala çok seviyorum.
1: Çok severdim. Yiyorum yani, onu çaya arada, süte bandırmayı var ya, üf, kıtır kıtır bir şey böyle küçük. Ama demek ki bak ne yapıyormuş. Gördün mü?
0: IQ düşürüyor, haberiniz olsun. IQ düşüyor,
1: gerizekalı yapıyormuş.
0: Bebekliğimden beri kullanmıyorum diyor, şeyi diyor.
1: Bisküviyi mi?
0: Bisküvi diyor. Bisküvi. Kullanmıyorum diyor. Bebek bisküvisi yiyor gibi hocam, sanki öyle bir vibe aldım kendisinden.
1: Bebek bisküvisi yiyenler genelde ben görüyorum sporcular sevgili Yıldırım. Böyle hani vücut geliştirmeciler var ya böyle şey zamanlarında, böyle hani kilo alma zamanları vardır ya onların. Bir alma bir verme zamanları oluyor. Oralarda çok yiyorlar.
0: En çok kola gelmiş.
1: Evet, kola içiyoruz, çok fazla sevgili Yıldırım. Diye.
0: Evet, kola, bak hep kola yazdım. Kola içiyorum. Cips var arada bir iki tane. Efendime söyleyeyim. Bunları tüketmeyi bırakınız efendim.
1: Bebek bisküvisi ve noodle hariç hepsini kullanıyorum ama zekiyim demiş.
0: Evet. Çok güzel. Sarı kola mı abi, hangisi demiş.
1: Fark
0: efendim.
1: Etmez sarısı siyah fark etmez.
0: Kola koladır efendim. Kola koladır. Noodle var. Tüp mideliyim, noodle kolay yeniyor, tüketiyorum diyor maalesef diyor. İşte bir daha bir düşünün. Haberiniz olsun. Ben de bugün itibariyle bebek bisküvisini bırakıyorum.
1: Bırak artık. Bırakıyorum. Bırak artık. Çünkü diğerlerinden başka bir şey var mı sende? Sadece bebek bisküvisi var.
0: Valla kola var.
1: Kola, cips var mı?
0: Bende diğerlerinden cips var.
1: Nugget var mı?
0: Nugget yok, noodle var.
1: Noodle var.
0: Bende 5'te 4.
1: Beşte dört.
0: Ne diyorsun?
1: Vallahi sevgili Yıldırım, az kaldı. Şu an gerisin.
0: Valla neredeyse gerizekalıyım ben o zaman.
1: Az kalmış valla.
0: Baksana besin. Senacığım hangileri kullanıyorsun yavrum?
2: Diyetten önce.
1: Evet.
2: Şu an hiçbirini kullanmıyorum da sadece cips. Cips çok kullanırdım.
0: Cips dinleyicilerimiz de bak, cips kola çok gelmiş ama en çok kola gelmiş.
1: Kola, cips ya en çok tüketilen şeydir herhalde.
0: Trump'ın da en çok tükettiği galiba şeydi değil mi, kola mıydı?
1: Kola hamburgerdi galiba değil
0: ben
1: mi
0: oğlum? Ben bir şey demedim abi, haber söylüyor, haber söylüyor ben demiyorum.
1: O kesin noodle da yiyordur, nugger da yiyordur, kesin alıyordur, üçlü nuggerlar alıyordur.
0: O saydınız o gıdaları, zehirlerin hiçbirini yemiyorum diyor, içmiyorum çok şükür demiş efendim.
1: Ne güzel yapıyorsunuz ya.
0: Zorunda kalmadıkça tüketmiyorum ama zekam geri diyor, ne yapacağız diyor Nurdan Hanım. Madem geriyim yiyeyim mi diyor. Zaten
1: daha da geri gider mi diye şüpheleri var herhalde Nurdan, evet. Hanım. Bence daha geri gitmez. Belli bir seviyede.
0: Hocama sorar mısınız diyor. Bunları evde yapıp yesek olur mu diye bir soru
1: tabii geldi. Ki olur, tabii ki olur. Evde en azından içine ne katıldı? Bebek bisküvisini yapmak çok kolay. Şekeri koy. Ununu koy, suyunu koy,
0: bitti,
1: küçük
0: gitti.
1: Küçük parçalara böl, ondan sonra da fırına ver, kıtır kıtır ye.
0: Evet, kola içmiyorum ama bıdı bıdı kullanıyorum. O da kola.
1: Hepsi
0: markayı
1: kola.
0: Yazmış direkt.
1: Yani kola, olayın adı kola zaten.
0: Mevzunun adı o zaten.
1: Ne kadar çok tüketmeyen de çıktı ya. Enteresan, çok güzel.
0: Mert diyor ki 34 yaşından sonra zeka geriliği olsa ne olur, olmasa ne olur diyor.
1: 2 yıldır oğluma bebek bisküvisi veriyorum, benden zeki diyor.
0: Halk ekmeğin bebek bisküvisinde hiç katkı maddesi yok. Halk ekmeğin bebek bisküvisinde yok diyor.
1: Orada da bebek bisküvisi satılıyormuş.
0: Öyleymiş baksana.
1: Vay.
0: Evet, peki biz uyaralım, artık geri size kalmış.
1: Yapmışlar, araştırmayı yapmışlar, buraya koymuşlar.
0: Yarın öbür gün ben niye hiçbir şey aklımda tutamıyorum bilmem ne falan derseniz.
1: Hatırlarsınız bu yayını, hatırlayabilirseniz. o da gidecek muhtemelen.
0: Evde kola tarifi alabilir miyiz hocamdan demiş. Yeni dinleyici kattım, yok mu tebrik? Dur bakayım.
1: Tebrik, alkış gelsin.
0: Dur oğlum, önce bir söyleyelim kim olduğunu.
1: Gerek yok ya, hiç önemli değil. Adı ne?
0: Dur söyleyeyim. Kanada'dan günaydın. Montreal, Calgary mi? Neresi oluyor burası?
1: Calgary mi? Ne?
0: Calgary mi? Bilmiyorum.
1: İtalya bilemedim. Oluyoruz ya, Calgary. Neyse
0: Montreal'de. Yolculuğumuzda bizi eşlik ediyorsunuz. Yol eğlenceli. Yeni tanıştı arkadaşım sizinle diyor.
1: Selam olsun.
0: Evet, artı bir ekleyin diyor. Taner diyor. İsmi Taner, diyor Taner.
1: Taner günaydın, hoş geldin. Taner'e çok fazla şey yapmayalım. Türkiye'de değil çünkü reytinglere etkisi yok da eyvallah Taner.
0: Taner'in videosu da gelmiş. Taner'in sakallar falan.
1: Uzun mu? Benim eski sakallar gibi mi?
0: Bu Yüzgen'in Efendisi'nde şey var ya. Ne onun adı?
1: Sakal. Gandalf sakalı.
0: Gandalf sakalı. Taner'in sakalı. Herhalde fotoğraftaki Taner galiba.
1: Taner hoş geldin. İnşallah aramızdan ayrılmazsın bir daha.
0: Taner'cim çok öpüyoruz.
1: Seviliyorsun.
0: Sakallar güzel olmuş Taner.
1: İyi yolculuklar Taner.
0: Kola kola kola. Peki herkesikler kola tüketmiş.
1: Afiyet olsun.
0: Geçiyorum.
1: Sana bir tane...
0: Millileri kutlayalım da öyle geçelim.
1: Venezuela hazırlık maçımız vardı.
0: 2-1.
1: 2-1
0: üstü üzerinden birkaç gün geçti ama yine geçti. De tebrik edelim.
1: Yine de tebriğimizi yapalım.
0: Bir şey kalmadı. Epi topu şurada Dünya Kupası'nın başlamasına.
1: 3 gün kaldı değil mi? 3 gün kaldı. Bizim maçada pazar günü bizim maçta.
0: Bir şey kalmadı.
1: Bir şey kalmadı. Geldi
0: pazar
1: vallahi.
0: Günü buradayız. Haberiniz olsun sevgili dinleyiciler.
1: Öyle oldu.
0: Pazar
1: öyle
0: günü
1: oldu.
0: Buradayız.
1: Sabah buradayız.
0: Pazar günü maçı radyoda dinleyeceğiz, seyredeceğiz ve yayında olacağız aynı anda.
1: Bakacağız neler olacak.
0: Haberiniz olsun.
1: İnşallah uğurlu geliriz sevgili yıldırım.
0: Allah'ım inşallah ya Rabbi.
1: İnşallah işe yarar.
0: İnşallah.
1: İnşallah işe yarar.
0: Peki ilk maçı kaybettik diyelim buraya geldi. Bir daha gelmeyeceğiz mi?
1: Geliriz herhalde ya. Niye gelmeyelim?
0: Biz ne bileyim uğursuzluk kabul edip.
1: Ama şey yapmayalım. Evrene bunu göndermeyelim. Diyelim ki kazanacağız.
0: Tamam, bütün yırtıcıları çağırıyorsun şu an. Tamam.
1: Yapmayalım.
0: Gelelim. Yine gelelim.
1: Gelelim yine gelelim. Destek olalım. Bakalım pazar sabah 7'de kimler gelecek göreceğiz. Kimler olacak burada.
0: Evet. Erzincan'dan selamlar diyor.
1: Günaydın Can Erzincan.
0: Can Erzincan. Can Erzincan.
1: Can Erzincan'ım günaydın. Yok senin gibi tulum hiçbir yerde be.
0: Vallahi Erzincan ya. Canım Erzincan. Venezuela'yı da yenelim abi diyor. Venezuela'yı da yenelim abi diyor. Adamları prim olarak çikolatalı gofret veriyorlar.
1: Abi belli olmaz
0: bizim
1: işte.
0: Bizim diyor yenmemiz lazım onları.
1: Abi sağ farklı, seyirci farklı, sıcaklık farklı, hava şartları farklı. Her şey farklı. Başka bir coğrafyaya giden bir milli takım. Sonuçta öyle dememek lazım. Venezuela da zor rakip.
0: Zor.
1: Zor rakip. Bu şartlar altında zor rakip ama yenmeyi başardılar bizimkiler.
0: Vallahi rakipleri küçümsediğimizden... Patlarız ben
1: patlarız, size patlarız, patlarız.
0: Ne olacak ya bunları yeneriz dediğimiz zaman patlarız.
1: Anında gider.
0: Yunan'a yaslayacağımız bir haber bu sabah.
1: Oh.
0: Yani yaslamak demeyelim de ben okuyayım siz anlayın.
1: Tamam.
0: Gönüllü askerlik programı kapsamında 72 kadın askeri eğitime başlamış Yunanistan'da.
1: Yunanistan'da. Hmm. Kadınlar askere geliyor.
0: Askere gidiyor artık. Gönüllü ama zorunlu değil.
1: Zorunlu değil.
0: Zorunlu değil.
1: Zaten zorunlu olsa 72 tane olmazdı. Gönüllü 72 kişi bulmuşlar.
0: Evet.
1: Zamanla artar sevgili. Arayı kapatmaya çalışıyorlar.
0: Zor ama.
1: Ama zor tabii yani. Zor. Nüfus olarak da belli. Yani hepsi asker olsa gene olmuyor. Bütün Yunanistan'ın hepsi.
0: Olmuyor.
1: Komple ülke asker olsa gene.
0: Hatta Yunanistan gibi 5 tane daha olsa yine.
1: Gene yetmeyebilir.
0: Yetmeyebilir.
1: O yüzden. Yine size şey hobi olarak yapın.
0: Yine yapın yani. Şey, ateş edin. Sıkışın bir şeyler. İşte,
1: talim falan yapın birazcık boşta. Hedefe falan bir şeyler. Üçgen yapın.
0: İhtiyaç var demek.
1: Kendi aranızda yapın canım. Eğlenin yani.
0: Efendim 1 Temmuz'dan itibaren tüm Türkiye'de devreye girecek depozito iade noktalarında cihazlara atılan her şişe için 1 lira ödenecek. Bu önemli.
1: Evet plastik şişeler artık sağa sola atmayın. Gidin
0: hocam cam şişe dahil mi?
1: Hepsi dahildir diye düşünüyorum sevgili Yıldırım. Şişeler dediğine göre bir de bu şişelerin 250 mililitresi var, 1 litresi var, 5'lik su şişeleri var. Hepsi 1 lira mı bunların acaba? Onu da açılınca mı göreceğiz acaba? Netler.
0: Galiba hepsi 1 lira.
1: Evet, hepsi 1 liraysa.
0: Evet 1 lira. Kavgalar çıkar mı?
1: İlla.
0: O çöp benimdi lan deyip tekme atmalar bir şeyler.
1: İlla bir şey olacak sevgili Yıldırım. Makine kilitlenecek, birileri onu sallayarak parayı almaya çalışacak. Kolamak için. 10 attım 8 TL verdi diye.
0: Ki çağrı merkezini arayayım.
1: Tabii o başında bekleyecekler.
0: Alo.
1: Alo efendim.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler sağ olun.
0: Ben bir plastik attım az önce de.
1: Evet.
0: 1 lirayı vermedi.
1: Evet bir saniye. Plastik.
0: Halkalı'dayım şu anda. Halkalı depozitonun önündeyim.
1: Halkalı depozito 728 numaralı.
0: Doğru evet. Evet doğru. Tamamdır. Oradayım. Şu an kameradan beri görüyor musunuz bilmiyorum ama.
1: Evet şu an kamera yanıyor mu yeşil ışık?
0: Yanıyor.
1: Şu an görüyorum sizi.
0: Evet.
1: Elinizde de şişe var galiba.
0: Var işte 2 tane 2 lira alacaktım.
1: Birini attınız
0: birini
1: gelmedi.
0: Birini attım gelmedi 1 lira vermedi.
1: Bir saniye. Şimdi
0: ben vurayım mı sallayayım mı aleti?
1: Ben buradan bir titreşim gönderiyorum alete ilk başta.
0: Tamam bekliyorum.
1: Titredi mi?
0: Titredi evet.
1: Bir daha iade edip almak istiyorum tuşu var orada. İade
0: gördüm
1: tuşu.
0: Evet.
1: Oraya
0: evet.
1: Basalım bir kere daha.
0: Şöyle basayım ben onu. Evet.
1: Evet, ne diye attınız bunu? Cam şişe diye mi?
0: Cam şişe diye.
1: Plastik karışık olduğu için vermiyor. Plastik bölümünü seçmeniz gerekiyor.
0: Ha öyle mi? Evet, ben ne yapacağım bunu peki? Ben geri alabiliyor muyum?
1: Tuşa basıyorum, tükürecek size geri onu.
0: Yani şey, geri mi vereceğim
1: evet,
0: valla?
1: Evet, ağzı elini tutalım aşağıda kırılmasın. Elimizi
0: evet,
1: aşağıda tutalım.
0: Tamam aldım.
1: Üstten
0: evet,
1: geriye sayıyorum.
0: Aldım,
1: dikkat yakalayın.
0: Aldım aldım verdi
1: geldi
0: ama.
1: Geldi mi?
0: Verdi verdi.
1: Allah Allah, bu sistemleri niye böyle ya, basmadan geldi.
0: Ne yapayım şimdi ben?
1: Tamam şimdi plastiği seçin.
0: Seçtim.
1: Atılacak şey
0: tamam,
1: plastiği
0: evet,
1: seçin. Şimdi sokun bakalım.
0: Şimdi, tamam aldı.
1: Evet görüyorum soktunuz.
0: Evet.
1: Evet. Bastım paranıza.
0: Bastım.
1: Verdi mi?
0: Yok vermiyor.
1: Gene mi vermiyor?
0: Vermiyor.
1: O zaman sizi iki telli bankomata yönlendiriyorum. Onu alın.
0: Ulan 1 lira alacağız. 10 lira yakıp harcayalım.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Uğur uğur olsun. Reklam.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylı

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Joli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
6: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor. Müzik.

0: Canım Kıraç. Peki İstanbul yol durumu %40'lardaydı biz yayını açtığımızda, bir saat önce yani. Şu anda
1: evet sevgili dostum %62 olmuşuz.
0: Açtı.
1: Yoğun yoğun açtı.
0: Sevgili dinleyiciler, bilim insanları 5300 yıllık bir mumyanın bağırsaklarında binlerce yıldır maya ürettiğini tespit ediyor. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu mumyadan ekşi mayalı ekmek yapıyorlar.
1: Aa.
0: Ve o oluyor bu arada. Tadım adı 10 numaraymış.
1: Ekşi yiyenlerin mumyalı yoluna, ekmek.
0: Mumyalı. Ekmek çok güzel ya.
1: Ya ne kadar çekecek ki? Sürekli üretiyor mu ya böyle?
0: Üretmiş. 5300 yıldır mumyanın bağırsaklarındaki o maya... çoğalmaya devam etmiş.
1: Bir gün
0: yani
1: Nasrettin Hoca'ya sormuşlar sevgili Yıldırım. Mumya tutar mı diye. Ya tutarsa demiş.
0: Ya tutarsa tutmuş.
1: Bak
0: tutmuş.
1: Aradan kaç bin yıl? 5000 yıl mı dedin?
0: Bir dinleyicimiz de bu arada bu az önceki depozito ile ilgili 1 lira veriyor ya.
1: Evet.
0: Mesela demiş ki ya 1 lira vermesin diyor, güvercin yemi versin diyor mesela dinleyicimiz. Biz onu alalım diyor, güvercinlere serpelim.
1: Yem versin.
0: Yem versin diyor.
1: Normalde uygulama olacak.
0: Ya da
1: uygulama
0: kedi köpek maması versin demiş mesela. Nasıl?
1: Öyle şeyler de güzel.
0: Güzel fikir.
1: Öyle şeyler de güzel.
2: Ben atarım o zaman.
0: Abi 1 lira şimdi cebine koyacaksın, ağırlık yapacak, bilmem ne yapacak. Şimdi bazı almayacak.
1: Muhtemelen parayı da vermeyecek sevgili Yıldırım.
0: Niye vermesin
1: yani ya? Uygulama olacak, depozito oraya yükleyecek falan filan. Yani. Orada bir kartın olacak, bir şey olacak. Onun üzerinden gidecek. Muhtemelen öyle olacak da 1 lira. Kaç kişiye 1 lira bulacaksın ya?
0: Doğru söylüyorsun ya, dijitalden gönderir değil mi?
1: Dijitalden gönderecek ama mama fikri güzel. Mama fikrini gönderebilir.
0: Çok güzel
1: mama
0: fikir.
1: Mama verebilir.
0: Ya. Vallahi inşallah olur.
1: İnşallah inşallah. Güzel ilerlesin.
0: Abi o zaman ekşi mayalı değil de ekşi mumyalı ekmek mi diyelim? Yani, diyebiliriz.
1: Diyebiliriz.
0: Ekşi mumyalı ekmek. Vallahi şey bilmiyorum işte da ya. Ben son 6 aydır ekşi mayalı ekmek yiyorum, tüketiyorum.
1: Siz kendiniz yapıyorsunuz.
0: Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim.
1: Güzel olmaz
0: biraz
1: mı ya?
0: Biraz zahmetli ama.
1: İşte ama zahmetli olan şey güzel olur sevgili Yıldırım. Evde yaptığın mis gibi. Mis
0: emeksiz
1: gibi.
0: Yemek olmuyor.
1: Kokar bir de o, mis gibi kokar yapıldıktan sonra.
0: Kokmaz
1: o
0: mı?
1: O ekmek öf, sıcak
0: ev ekmek kokuyor.
1: Aman aman aman aman aman. Aman.
0: Evde koktuğunda çok mutlu olduğum 2-3 tane şey var. Bir tanesi kuru fasulye.
1: Koktuğunda
0: kokusu
1: mı?
0: Kokusu evet.
1: Kuru fasulyenin.
0: Kuru fasulye.
1: Allah Allah.
0: 2 nohut, 3 ekmek.
1: Ekmek bir numara bende ya.
0: Bir numara.
1: Ekmek
0: iki.
1: Bir numara. İki de sevgili Yıldırım, o soğanla sarımsağın tereyağı üçlüsünün buluşma anında.
0: Evet.
1: Buluşma anında çıkardığı efsane koku.
0: Evet o.
1: O kokunun hastasıyım işte. Üçte ne kokusu var?
0: Evde ne kokusu?
1: Evlat kokusu diyelim.
0: Gerçekçi olalım mı? Gerçekçi şeyler söyleyelim. Buyurun evet, dinliyorum.
1: Üçte üç. Sevgili Yıldırım. Üç sanki numarada. Sevgili Yıldırım. Güzel bir karpuzun kesildiği anda verdiği koku.
0: Yani evi çok bence sarmaz o. Evi, oğlum evi saracak bir koku lazım.
1: Evi karpuzu gezdir.
0: Ya öyle olur mu canım? Hayır. Üçe güzel bir şey bu.
1: Üçe güzel. Evi saran tek koku sevgili Yıldırım. Ne olabilir ki? Evi saran koku. Karnabahar kokusu.
0: Öf, iğrenç kokar karnabahar kokusu.
2: Köfte kızartması. Köfte. Çok güzel kokar.
1: Ya abi güzel. Yerken güzel ama kızarma kokusu köftenin çok güzel olmayabiliyor
0: ben
1: bazen.
0: Ben seviyorum vallahi, çok seviyorum.
1: Güzel. Patatesin seviyorum. Çok güzel kokar mesela. Patates kızartması.
0: Patates kokması.
1: Patates kızartmasının kokusu efsane.
0: Soğan kokusu sever misiniz diyor evde. Ben sevmiyorum ya.
1: Soğan yani o yok.
0: Soğanı kavurduğun koku okey. Onu tamamım yani.
1: O kavurma anında koku evet ama direkt o çiğ kesilmiş yok, o birazcık sıkıntılı. 5000 yıllık lezzet. O ekmeğin reklamında kullanılabilir abi diyor. 5000 yıllık lezzet. Atalarımızın tohumlarından.
0: Çay kokusu, Adana kebabı kokusu, çilek reçeli kokusu evde.
1: Kaynarken evet. Çilek reçeli doğru. Kaynarken fokur fokur böyle.
0: Banu Hanım yazmış. Börek, poğaça, kek. Kokusu diyor.
1: Ne normal.
0: Arnavutlar böreğidir. Arnavutlar böreğidir.
1: Arnavut böreği değil mi? Özellikle bir de.
0: Lahana haşlaması.
1: Aman aman aman. Uf. Menemen kokusu. Güzel evet, kokar.
0: Severiz. Severiz. Sucuk ve balık kokusu da güzel olur.
1: Balık diyor. Zaten ev değil, apartman kokuyor.
0: Yani.
1: Ya bir alt katta oturuyorsan bütün en üst kata kadar çıkar
0: İptal,
1: o koku.
0: İptal.
1: Gider.
0: Evet. Kek kokusu çok geldi. Kek güzel kokar ya, kek.
1: Güzel kokar. Kekik kokusu evet. Aynı şekilde. Kekik. Beyler daha kahvaltı yapmadık. Yapın diye işte efendim, yapalım. Biz
0: vallahi
1: de yapmadık.
0: Sizin bu daha kahvaltı yapmadık sistemlerinizden dolayı aşırıyorum köşesini bitirdik.
1: Aynı biz de şu an açız yani.
0: Biz de açız.
1: O yüzden üstüne gidiyoruz. Belki toklaştırır bizi.
0: Beyaz sabun kokusu sever misiniz?
1: Beyaz sabun kokusu...
0: Severiz ya.
1: Severiz ama o şeylerde, temizlik ürünlerinde böyle yerleri sildiğin beyaz sabun kokuları biraz esansı fazla olabiliyor sevgili. Normal elini sabunladığın beyaz sabun öyle kokmuyor. O kadar yoğun kokmuyor yani.
0: Sabah sucuklu yumurta kokusunu uyanmak diyorum, konuyu kapatıyorum diyor.
1: Ya böyle fıkır fıkır. Üstüne yumurtayı kırıyorsun, aman aman aman.
0: Bebek bezi kokusu.
1: Pudra değil mi? Hani ilk çıktığı andaki.
0: Bayılırım.
1: İlk çıktığı andaki.
0: Bayılırım gerçekten de.
1: Daha temiz haldeyken yani.
0: Şöyle var ya, bıraktı bu galiba ya. Bu ne bu?
1: Nereden geliyor bu ses ya?
0: Doldurmuş öyle derler biliyorsun.
1: Gene doldurmuş. Doğru ifade o aslında, dolduruyor çünkü.
0: Yeni pişir.

0: Pişirilmiş poğaça kokusu. Evet, çok güzel.
1: Güzel, genel olarak sevgili Yıldırım böyle şey glutensi kokular, kektir, poğaçadır, börektir, ekmektir, bunlar çok fazla var.
0: Evet, İstanbul'da 8 Haziran 15 Ekim arası ormanlara giriş
1: artık
0: yasak efendim, yasak. Haberiniz olsun.
1: Ve size şimdi mangal yapabileceğiniz 20 mesire alan adresi veriyorum.
0: Yine söyleyelim, 8 Haziran 15 Ekim arası ormanlara giriş yasak.
1: Dikkat edin yani.
0: Evet.
1: Elinizde şeylerle, mangallarla kalmayın ortada.
0: Kalmayın. Neye yasak? İşte bizim yüzümüzden yasak.
1: Yine evet. Kendimiz gidip kendimiz ortamı mahvettiğimiz için yine cezalı kendimiz oluyoruz.
0: Orman yangınlarından dolayı evet. Yasak.
1: Serbest yerler var, gözetimli yerler var. Onlara artık bakarsınız.
0: Çevre kirliliğinden dolayı yasak. Yani biz ne zaman ki ormanda nasıl davranılırı öğreniriz, o zaman bu yasaklarda
1: giriş çıkış serbest hale gelir.
0: Yaz ya yaz. Yaz. Tam ormanların tadını çıkaracağımız vakitte.
1: O gölgede serinleyeceğim vakitte.
0: Tam onun zamanında giremiyoruz ormanlara. Niye? İşte bazı gerzekler, gerizekalılar yüzünden giremiyoruz. Bazı vatan hainleri yüzünden
1: yakıyor, yıkıyor,
0: yakıyor diye giremiyoruz yani. O yani hani bir laf var ya, senin salaklığın beni etkiliyor kardeşim. Bu o tam işte,
1: İşte
0: o.
1: Etkiliyor. Bütün bu memleketi o. Etkiliyor.
0: Senin yüzünden biz güzel ülkemizin imkanlarını kullanamıyoruz.
1: Maalesef.
0: Kısa bir ara, Alem FM Haber Merkezi sonu buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İsrail ile İran arasında gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele demişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 5 kentini vurdu. İran'dan da İsrail topraklarına füze fırlatıldı. İran'a anlaşma masasına geri dönme çağrısı yapan Trump, saldırıların anlaşmaya engel olmaması gerektiğini söyledi. İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına, Antalya'da ise Otokoç Yetkili Servisine maskeli kişiler tarafından silahla ateş açıldı. İki saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı. MHP ve CHP adayları da birer belde kazandı. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Karabük-Zonguldak Karayolu'nda mola verdiği sırada ayağa kayarak Filyos Çayı'na düştü. Erten'i arama çalışmaları sürüyor. Pasifik Ateş Çemberi'ndeki Filipinlerin Burias Adası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede ve çevrede dev dalga riskine ilişkin uyarılar yapıldı. Dominik Cumhuriyeti'nde pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu iş jeti havalandıktan sonra motor arızası nedeniyle düştü. İki pilot hayatını kaybetti.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe'nin yeni başkanı 8 yıl sonra yeniden Aziz Yıldırım oldu. Yıldırım, Sarı Lacivertli camiada artık ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti. Basketbol Süper Ligi playoff yarı final 4. karşılaşmasında Anadolu Efes ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya uzatmada 102-93 mağlup oldu. Sarı lacivertliler seriyi 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Ameli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 46 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika. Ekspertiz.
8: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir 35, Adana 33, Kayseri 29, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 35 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Demişler meteorolojiye göre bugün Nemo'nun %97'ye kadar çıkacakmış. Aman haberiniz olsun, dikkatli olun diye uyarmış bizi Fahrettin.
2: Fahrettin Bey, teşekkürler. Nemli nemli, nemli nemli. Bugün nemli, İstanbul nemli.
1: Oğlum kendine gel, tamam.
2: Nemli nemli.
1: Tamam artık, uzatma. Nemli nemli.
2: Nemli nemli.
1: Funda Hanım da şarkı istemiş bizden. 6 yıllık kredim var diye bir şarkı istiyorum, onu bir çalın demiş.
2: Allah Allah.
1: Hayat şaşırtır hep zaten.
2: Ben gittin hain erken. Çok umudun kalmamışken bir güneş var bazen. O muydu o?
1: Tamam işte, çalmış olduk.
2: Tamam.
1: Ocumuzdan dinlediniz efendim.
2: Az çok birazcık ucundan.
1: Efendim Türkiye'nin en mutsuz meslekleri: müşteri temsilcisi, avukat, fabrika işçisi, acil servis, sağlık çalışanı, garson, gazeteci ve kamyon şoförü Türkiye'nin en mutsuz meslekleriymiş efendim. Ya meslek demişken sosyal medyada bir doktor bir abimizden gördüm. Belki denk gelmişsinizdir. Diyor ki hadi şimdi herkes diyor mesleğini yasa dışı bir iş yapıyor gibi yazsın. Çok güzel cevaplar vardı altta.
2: Allah Allah.
1: Dedi ki biz bunu yayında yapalım.
2: Yasa dışı bir iş yapıyor gibi.
1: Gibi.
2: Ne, mesleğin adını söylemiyorsun, yasa dışı bir iş yapıyormuş gibi söylüyorsun, tahmin mi ediyorlar?
1: Hayır, mesleğini, öyle, yok, mesleğini öyle anlatıyor.
2: He.
1: İşte para karşılığı insanların diyor organlarını tamir ediyorum. Çünkü şeyler yani. Mesela ne yazmış, bir iki tane örnek söyleyeyim ben sana.
2: Söyle bakayım.
1: Hayvanları bayıltıp çene kemiklerini kesiyorum. Veteriner diş uzmanı. Öyleymiş, onu öyle yazmış. Burun kaçakçısıyım. Eskisini alıp yenisini veriyorum.
2: KBB mi ne?
1: KBB bu? Evet.
2: Burun kaçakçısı.
1: Ondan sonra ne yazmış? İnsanların kişisel bilgilerini alıyoruz, onları borçlanmaya teşvik ediyoruz ve telefonlarını gün içinde sürekli bildirimlerle arama gönderiyoruz diyor.
2: Bankacı mısın acaba?
1: Ya hocamız çok güzel bir şey yapmış, çok hoşumuza gitti. Biz de hocamızın bu akımına katkıda bulunmak, devam ettirmek istiyoruz. Dinleyicilerimiz bize bir yazsınlar ya mesleklerini.
2: Biz de bulalım bakalım nasıl ya.
1: Yasa dışı şeyle yazsınlar. Ama yanına tabii ne olduğunu yazın, birbirimize soralım, bilebilecek miyiz
2: tahmin
1: acaba?
2: Tahmin edelim.
1: Evet. Yazar mısınız sevgili dinleyiciler mesleğinizi? Yasa dışı bir iş yapıyormuş gibi yazın ama.
2: Suçlu, he, bu şey, yazsa keşke şeyi. He, suçlu insanları koruyorum diyor.
1: Nasıl yani? Neymiş?
2: Avukat.
1: Ha, güzel.
2: Şehirler arası insan kaçakçısıyım.
1: Neymiş acaba?
2: Hırcı. Otostop çekenleri alıyorum.
1: O olabilir, şey olabilir. Otobüs şoförü olabilir. Bir grup genci bir odaya toplayıp zorla onları bildikleri dili unutturuyorum. İngilizce öğretmenim diyor.
2: Ana dilini unutturuyorum.
1: Beğendik, güzelmiş. Mesleğinizi böyle yasa dışı.
2: Teşkilatın içindeki bilgi dolaşımını takip ediyorum. Düz memurum.
1: Küçük çocukları kendi doğrularıma göre yönlendiriyorum.
2: Oo,
1: öğretmenim.
2: İnsanların yuvalarını dağıtıyorum. Yine aynı şekilde. Avukatım.
1: İnsanları köle gibi çalıştırıp istediğimiz parayı veriyoruz.
2: Abi bir tane gel. Ne o? Normal beyaz yakalı.
1: İK'ymış. İK.
2: Bak bir tane söyleyeceğim sana. Hap satıyorum.
1: Eczacı mı?
2: Tıbbi mi mesleği?
1: İçeri girenleri aşağı yukarı taşıtıyoruz. Dur, çok yasa dışı olmamış bu ya.
2: İçeri girenleri aşağı yukarı taşı. Ne ki bu?
1: Asansörcüymüş de.
2: Ay
1: çok...
2: ya. Naylon fatura kesiyorum. Bunu da her seferinde kayıt altına alıyorum.
1: Neymiş?
2: Mali müşavir. İnsanların küçük çocuklarını alıkoyuyoruz gün boyu.
1: Anaokul öğretmeni. Öyle mi?
2: Evet. Sahibi direkt.
1: Para karşılığı risk satıyorum. Ama şey mesleğini yazmamış.
2: Yazmamış. Adam kaçırıyorum.
1: Neymiş?
2: Polis. Kovalıyorum ya.
1: Efendim mesleğinizi bir yasa dışı bir iş yapıyor gibi bize yazmanızı isteriz. 536-901-8902. Radyonun abi, WhatsApp hattıdır.
2: Zorla insanları bayıltıyorum.
1: Şey mi? Anestezist mi?
3: Anestezist. Anestezist. Bravo. Ne kadar çok geliyor ya.
1: İnsanların araçlarına evrak düzenleyerek polis ve polis noktalarından kolayca geçmelerini sağlıyorum.
3: Gerçek olmasın.
2: Gerçek yatalım.
1: Ergün yazmış ama mesleğini yazmamış. Ne
3: tabii
1: olabilir?
3: Demedim.
1: Sigortacıdır muhtemelen. Ha geldi sigortacım yazmış zaten.
3: Tamam değil mi?
1: Evrak düzenliyorum. Polis noktalarından kolay geçmelerini sağlıyorum.
3: Sigorta var mı? Kasko var. Geç.
1: Abi çok iyi olmuş.
3: İnsanların duygularıyla oynuyorum.
1: Neymiş?
3: Psikolojik danışmanım. Ben toz işindeyim abi diyor. Süt tozu üreticisi.
1: Abi ceset taşıyoruz demiş. Tavukçuyum. Efendim yanına mesleğinizi de yazın ama ne olduğunu ki bulalım. Bulamıyoruz bazılarını. Milyon yıllık tarihi Amerika'yı kaçırıyorum diyor ama yine o da yazmamış.
3: Yazmamış mı?
1: Ne olabilir?
3: Milyon yıllık tarihi eserleri değil mi? Tarihi dediği
1: tarihi eser,
3: Amerika'ya kaçırıyor.
1: Eserdir herhalde.
3: Hiçbir fikrim yok.
1: Neyse bulamadık. Ölü hayvanların etini satıyorum.

0: İşimiz öldürmek diyor.
1: Net yazmış.
2: Ne iş yapıyor?
0: Ziraat mühendisiyim. Böcekleri.
2: Ha, böcekleri.
0: Torbacıyım abi diyor. Torbacıyım. Ya satışı değil, torba satıyorum.
2: Torba ha, torba.
0: Kiloyla. Kiloyla torba. Zaten işin normali ya satışı gibi. Abi karanlık işlerle uğraşıyorum. Oo çok geniş oldu bu.
2: Neymiş?
0: Elektrikçiyim.
2: Bu çok iyiydi. Milletin malına çöküyoruz demiş.
0: Milletin malına çöküyoruz. Oo ciddi. Ne bu?
2: İcra müdürü.
0: Siz doğru.
2: Firmaların kritik sistemlerine giriyoruz. Bu sistemlerin açıklarını tespit ediyoruz. Ve üstüne bunun açıkları tespit ettikten sonra para talep ediyorum diyor firmadan.
0: He bu şey mi?
2: Siber güvenlik uzmanı.
0: Siber güvenlik.
2: Hani bulurum ama parasını da alırım.
0: Bak bu açığınız var, kapatırım ama paranızı alırım. İnsanların hayallerini dinleyip tabii ki yaparız diyorum. Sonra da uygulamada hayal kırıklığına uğratıyorum diyor.
2: Neymiş?
0: Hayal kırıklığı da çok yasa dışı gibi değil değil mi? Mimarmış. Mimar. Son dokunuşları yapıyorum.
2: Saplıyorum diyor. Kebapçıyım. Onların öyle bir tabiri var değil mi? He? Et saplarsın ya şeye.
0: Şişe.
2: Abi çok pis işlerle uğraşıyorum, yazmak istemiyorum demiş.
0: Tuvaletçi mi?
2: Çöpçüyüm diyor.
0: Çöpçü mü?
2: Ya inanın arkadaşlar artık yazmayın da yazılanları okuyalım. Bence yazmayın. Çünkü kilitlendi WhatsApp.
0: Yok tıklıyorsun onu da almıyor.
2: Almıyor, sayfayı bir yenileyim ben, belki düzelir.
0: Ben de yapayım aynı şekilde.
2: Evet, insanların evlerini yıkıyoruz biz demiş efendim. Müteahhit yazmış. Çocuklara zorla eşofman giydiriyorum.
0: Ya bu dolandırıcılık yapıyorum. Bunu nasıl bağdaştırdın acaba? Tur rehberiyim.
2: Dolandırıyorum.
0: Dolandırıyorum oradan oraya.
2: Çocuklara zorla eşofman giydiriyorum da beden eğitimi öğretmeni. Para karşılığında iş sahiplerinden belli oranda paralar alınmasını sağlıyorum.
0: Para karşılığı iş...
2: Muhasebeci. Küçük çocukların... Ya abi çok hızlı gidiyor. Artık yazmayın.
0: Yok.
2: Tam yazmayın
0: vallahi
2: artık.
0: Vallahi okuyamıyoruz. Bak tıkladığın anda gidiyor zaten.
2: İptal ya.
0: Para karşılığı kafa kesiyorum.
2: Neymiş?
0: Beyin cerrahıyım.
2: Beyin cerrahı. Abi yok tamam ya. Yok bende iptal ya.
0: Gitti. Güzel bir şey de görünce basamıyoruz.
2: İnsanlara elektrik veriyoruz. Yok yasa dışı yazın dedik efendim. Bunda bir şey yok.
0: Normalde de.
2: Makineleri sorguya çekiyorum. Elektronik teknisyeni.
0: Hadi bakayım. Aç karnınızı doyuruyorum. Bu çok bir şey değil ya, yasa dışı değil. Beleş işçiyim. Ev hanımı.
2: Erkekleri... bunu okuyabilecek miyim acaba? Deneyeyim bir. Erkekleri soyuyorum, jelliyorum. Kardiyoloji EKG hemşiresi. Mehmet Emin Atak.
0: Ya o jeli çıkarmanın bir kolay yolu yok mu ya?
2: Çıkmıyor. Ya duş alman lazım.
0: Yalandan
2: abi.
0: Peçete veriyorsunuz.
2: Yok, daha peçeteli çok... olmuyor abi.
0: Yayıyoruz
2: onu. İğrenç oluyor peçete. Keşke peçete vermeseniz.
0: Vermeseniz yapış yapış gitsek daha iyi ya.
2: Peki teşekkür ederiz efendim. Mesleklerinizi öğrenmiş olduk ama aşırı katılımdan dolayı...
0: Kilit olduk.
2: Kilitlendi, ekran kilitlendi.
0: O kadar çok yazıldı ki. Vallahi sağ olun.
2: Çocuklara hayata küstürüyorum.
0: Okul öğretmenimi
2: gene. Matematik öğretmeni. Matematik
0: öğretmeni. Yaptığım işten değil, yapmadığım işten para kazanıyorum.
2: Neymiş?
0: Müteahhitim.
2: Güzeldi. Peki geçtik.
0: Hadi geçelim.
2: Türkiye'de sinema seyirci sayısı %15 azalmış. Geçen yıla göre. Evet, insanlar gitmiyorlarmış efendim salonlara.
0: Azalıyor. Yazın da daha çok azalacaktır sevgili Yıldırım.
2: Zaten uzun bir süredir grafik aşağı doğru biliyorsun. Çünkü insanların artık bazı alışkanlıkları oldu. Filmi durdurmak. İstediği ses seviyesi.

0: içerisinde izlemek. İstediği zaman devam etmek. İstediği zaman başlamak. Yani birazcık
1: kendi karar veriyor aslında.
0: Konforuna düşkün insan izleyiciler.
1: Evet.
0: Sinemada bunu vermiyor ya.
1: Giriyorsun. Bir süre reklam seyrediyorsun. Ondan sonra başlıyor ara. Ya başkasının şeyindesin, kontrolündesin. Evet. Onun herhalde etkileriyle beraber.
0: Sinemanın tadı ayrı tabii ama.
1: O başka bir şey
0: şimdi,
1: tabii ki.
0: Bunun içine doğmuş bir jenerasyona bunu nasıl anlatacaksın?
1: Anlatamazsın.
0: Hadi bizim anne babamız onların.
1: Bize sinemayı geri getirirler. Yani bize sinemayı bir şekilde gidin derlerse biz gene gideriz sinemaya.
0: Gideriz ama.
1: Ama yenilerin. Yani...
0: Dijital mecraya doğan jenerasyon bunun tadını çok fazla bilmiyor.
1: Anlamaz da. Hani gitse de anlamaz.
0: En son gittiğimde ben bir baktım ki yani salonun %99'u şey.
1: Belli bir yaşın üzeri değil mi?
0: Bizim kuşak yani.
1: Evet belli bir yaşın
0: üzeri. Öyle bir Z kuşağı göremedim yani.
1: Çok az. Çok çocuklar gidebiliyor. O çizgi filmler falan filan animasyonlar
0: i̇şte
1: olabiliyor.
0: İşte onlara.
1: He onlar olabiliyor.
0: Onlara.
1: O kadar başka da bir şey yok.
0: Sinemanın büyük ekran ve yüksek ses sistemi falan bunların dışında tek avantajı. Filmin sinemada vizyona girmesi başka yok ki var mı avantajı?
1: Evet ilk defa seni seyrediyor olman işte belli bir süre sosyal dijital mecralarda yer almıyor olması.
0: Onu da maalesef bu
1: eskisi gibi değil o da hemen.
0: Dengeyi bozdular. Bozdu. Erkenden veriyorlar.
1: Hemen geliyor hemen sinemaya giriyor 5 hafta sonra tak şeyde.
0: Dijitalde. Şimdi bunu böyle bir sinema yapan yapımcılar birlikler ya da meslek birlikleri şöyle bir karar alsalardı. Abi 5 yıldan önce ya da 3 yıldan önce. Hiçbir platformu satamıyoruz.
1: Eskiden beklerdin ya.
0: Beklerdin abi. Yıllarca 3 yıl 5 yıl beklerdin.
1: Bekliyordun ki televizyonda yayınlansın diye.
0: Şimdi öyle değil abi. 2-3 hafta sonra tak.
1: Ya ne gideceğim diyor. Zaten yayınlanacak diyor bilmem nerede.
0: Gidecek diyor. En son hangi filmi izlediniz?
1: Sinemada mı?
0: Şey izledik beraber
1: izledik. Beraber izlediğimiz işte.
0: Disko'yu.
1: Disko'ya oraya gittik. Başka da ondan önce de yine beraber gitmişizdir.
0: Ondan önce de beraber Ölümlü yani. Dünya'ya gittik ölümlü, galiba.
1: Bir sene öncesi yine beraber gittiğimiz film vardı. Arada ben hiç kendi başıma sinemaya gitmedim.
0: Bak mesela şu
1: birinin beni götürmesi gerekiyor.
0: Michael Jackson
1: filmi
0: için hani gidelim gitmeyelim nasıl olur falan. En son konu buraya geldi. Ama verirler şeydi. Dijitalde verirlere geldi.
1: Ya, tanımadığınız biri mi ya? Michael Jackson diye.
0: Neye gittin en son?
2: Kardeşim için çizgi filme gitmiştim. Çizgi o da film. Çok oldu yani.
0: Hmm. Şeye mi? Neydi adı?
2: Hemen bakıyorum.
1: Buz devrimi.
2: Evet buz devrimi.
1: Olabilir.
0: Zaten platformlara para veriyoruz. Bir de sinemaya mı vereceğiz demiş. Ama sinemanın tadı ayrıdır.
1: O başka bir şey ya.
0: Başka bir şey yani.
1: O başka bir şey.
0: Ben keyif alıyorum mesela sinemadan.
1: Kesinlikle öyle.
0: Başka bir şeyi var. Disiplini var.
1: De doyuruyor abi. Doyuruyor. Şimdi filme başlıyorsun ve bitirmek zorundasın. Anladın mı? Yani o 2 saatlik bölüm değil mi? 2 saatlik bölüm diyelim. 2 saat sürüyor. 2 saat boyunca konsantren ekrana. Evde o konsantrasyonu yakalayamayabiliyorsun. Zil çalıyor.
0: İşte o disiplin dediğim o yani.
1: Ya çay koyayım bilmem ne oldu sana 2 saatlik 3 saat oluyor. Kopuyorsun yanındakine soruyorsun lan ne oldu demeyi kaçırmışım. Bundan ortadan kalkıyor sinemada.
0: Sinemada evet sinemada böyle izlemek kaçırmamak zorundasın ya o güzel.
1: Takiptesin.
0: Ne oldu birazdan ne olacak filan.
1: Tabii.
0: Bu güzel. Michael Jackson geldi diyor şeye.
1: Tamam.
0: Yok gelmedi filmi gelmedi o belgeseli.
1: Belgeseli.
0: Filminden bahsediyoruz efendim. Filmi. Yakın zamanda filmi vizyona girdi ama o sizin bahsettiğiniz platformdaki Michael Jackson belgesel olan. Gideceğim de mısır pahalı demiş. Yoksa giderim.
1: Yemeyeceğim mısır.
0: Sinema iyidir ya sosyalleşiyoruz diyor efendim. Yok ya bunu yemiyoruz artık.
1: Kimse şey yapmıyor. Yok sosyalleşiyoruz falan. Dışarı çıkmış olalım yani bari bir sinemaya gidelim. Hiçbir şey yapmıyoruz bari bir sinemaya gidelim oluyor.
0: Eski Adana sinemalarında aralarda gazoz satıyordum diyor o zamanlarda bir şoförüm.
1: Açık havada değil mi?
0: Evet.
1: Ya da şey kapalı gazoz. Ortamlarda da var mıdır bilmiyorum da açık
0: bu
1: havalarda vardı.
0: Bu şeydeki gazozu çok seviyorum ya. Adalardaki gazozcular var ya biliyorsun gazoz yapıyor. Seçiyorsun şundan yapıyorsun.
1: Hiç denk gelmedim ben ona.
0: Şaka.
1: Vallahi denk gelmedim.
0: Yapıyorlar ya.
1: Aa.
0: Tabii. Aynı 90'lardaki gibi.
1: Makineyle tık
0: gazoz
1: tık tık
0: dükkanı.
1: Tık tık.
0: Makineyle yapıyor.
1: Adalarda dedim bizim Büyükada, Heybeliada falan
0: evet,
1: orada.
0: Evet.
2: İşte Büyükada'da evet.
0: Büyükada'da var.
1: Denk gelmedim biliyor
0: seçiyorsun,
1: musun?
0: Seçiyorsun bunu istiyorum diyorsun. Hatta mix de yapabiliyorsun.
1: Karışık.
0: Biraz bundan falan. Bir sıra var dükkanda. İnanılmaz.
1: Zaten adada her yer sıra. Hafta sonu gittiysen geçmiş olsun zaten. Vapurda inemiyorsun. Yok ya. <yani. gülüyor> Tıklım tıklım. Her yer tıklım tıklım.
0: Eski tadı yok diyor filmlerin diyor. Bu yüzden gitmiyorum demiş efendim. Eski tadından kastımız ne acaba ya?
1: Yok ya, ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Bizim çünkü elimizde başka şeyler var, veriler var. Başka şeylere gidebiliyorsun. O yüzden onu ikinci plana ittin.
0: Ben eski tadından ziyade insanların artık görebilecek daha fazla bir şey kalmadığını düşünüyorum.
1: Kalmadı filmlerde
0: ki,
1: mi?
0: Kalmadı ki yani.
1: Her şey yapıldı mı diyorsun?
0: Hayır hayır.
1: Yani, çekici mi değil artık?
0: Yani şimdi Reels'ı, YouTube'u bilmem nesi filan bir sürü içerik gördük ya.
1: Sinemayı da kaydırmaya çalıştınız.
0: Yeni bir şey görmek zor ya artık.
1: Evet.
0: Yeni bir içerik. Yani yazan için de zor baktığında.
1: E tabii zor.
0: Bir de iyi işler.
1: Baştan üretmek.
0: İyi işler eskilerden yapılmış yani, çok iyi işler. Daha fikirlerin böyle havada durup birilerinin yakalamasını beklediği dönemler. Mesela Truman Show.
1: Gibi.
0: Var mı öyle bir film?
1: Yok.
0: Titanic gibi var mı?
1: Yok.
0: Ya da Göremiz Tehlike serisi gibi filmler.
1: Olmuyor işte, dediğin gibi işte fikirler de bittiği için.
0: Bitmedi ama azaldı. Zorlaştı bence.
1: Azaldı
0: yani.
1: Zorlaştı. Artık daha başka şeyler istiyor insanlar, talep ediyor. Belki ondan da olabilir.
0: Beğenilerimiz artık çok yukarıda. Her şeyi beğenmiyoruz falan.
1: Ya bu ne ya diyoruz. Adam oraya filmi çekmiş 500 milyon dolara.
0: Bu ne lan, böyle film mi olur diyor.
1: Yalan bunlar.
0: Bir de şu cümle kayboldu abi, tarihe karıştı. Nasıl çekmişler bu sahneyi ya?
1: Herkes biliyor çünkü nasıl çekildi.
0: Artık biliyoruz ya. Yani yapay zekasıydı, green box'ıydı, CGI'ydi falan. Şimdi herkes biliyor.
1: Karıştırdığımız nokta sadece şey olabilir. Yapay zeka mı, green box mı? Hani ikisi farklı aslında.
0: Acaba hangisi? Yani, hangisi lan acaba?
1: Bu kendileri mi yaptı yoksa yaptırdı?
0: Artık
1: mı?
0: Oradayız.
1: O seviyedeyiz.
0: Neyle yapmışlardır bunu acaba?
1: Hangisiyle yapmışlardır?
0: Bitti işte bunlardan bitti, dolayı bitti. Ama
1: gittikçe de azalacak.
0: Yoksa maalesef. Ben de çok isterim Siccin'i açıp izleyip şaşırmayı.
1: Ay diye bağırmayı insan istiyor.
0: Evet, bence konu artık şeyden çıktı. Bu tırnak içinde vurdulu kırdılı işte efektli filmlerden çıktı. Senaryo artık çok ön planda.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çünkü biliyoruz artık onların nasıl yapıldığını ya. Heyecanlandırmıyor bizi.
1: Artık senin içerideki olaylar değil de ne anlattığıyla alakalı heyecanlandırması gerekiyor. Ne veriyor, ne anlatıyor, nasıl geçiyor, sahneler iyi mi?
0: Çocukluğumda hatırlıyorum.
1: Oyuncuların kalitesi.
0: Titanic'te gemiyi nasıl batırmışlar ya? Nasıl yapmışlar bu sahneyi?
1: Sonra gördük onu.
0: Gördük, bütün şeyi kaçtı tabii.
1: Bitti. Niye gösterdiniz ki onun kamera arkasını?
0: Oğlum göstermese de bu dönemde artık biliyoruz ya.
1: Artık şimdi biliyoruz.
0: Artık ama. Biliyoruz. Ama o dönem filmden çok nasıl yapıldığını konuşuyorduk. Lan nasıl yapmışlar bunu
1: gemiyi ya? Gemiyi batırmışlar. Bir bakıyorsun abi, minicik bir havuzda iki tane plastik şey
0: aslında
1: var ya.
0: Aslında öyleymiş.
1: Ya olacak iş değil.
0: Değil mi?
1: Hayal kırıklığı gibi oluyor.
0: Şaşıramıyoruz.
1: Hayal kırıklığı gibi oluyor.
0: Şaşıramıyoruz artık. Bitti yani, şaşırma duygumuz
1: kalmadı.
0: Gitti, kalmadı ya.
1: Eşimle zaman zaman gidiyoruz biz diyor. Sinemanın keyfi bizde ayrı. Bak ne güzel, ara sıra böyle gidip yine eski şekilde sinemaya gidenler var. Her şeyi tükettik.
0: Bak Kaan diyor ki bir de bizim kuşakta eve sinema salonu yapma fikri vardı diyor, bir odayı. Öyle bir hayalimiz vardı, duvara yansıtayım.
1: Fix.
0: Ses sistemi koyayım filan.
1: Tabii hala o hayal bende var.
0: Sende var mı?
1: Var, hala var. Yani bir tane oda, bir de sinema oturma düzeninde. Hani böyle normal sandalye koltuk değil, sinema düzeninde. İki sıra ya da üç sıra, neyse önemli değil odanın büyüklüğüne göre. Aşağıdan yukarı doğru giden.
0: Bayağı prodüksiyonlu yani.
1: 8-10 kişilik o kadar. 8-10 kişilik
0: biletli
1: bir ortam.
0: Biletli mi yoksa? Ha, sen çok hanımına da kesersin ki.
1: Keserim ben, herkese keserim. Biletli ama 50 lira. Yani uygun biletler.
0: Bizde uygun.
1: Bizde uygun. Öyle vallahi... bir ekranı koyacaksın abi.
0: Sinemaya gidesim geldi demiş.
1: Beyler Siccin artık 33 oldu diyor.
0: Siccin bizim yaptığımız seri değil mi? Korku film serisi Siccin. Siccin. Eve projeksiyon ve ses sistemi aldım. Hiç gitmiyorum salona demiş efendim.
1: He, evde kendi kendime diyor sinema. Evet. Keyfini yaşatıyorum kendime.
0: Yıldızlar Arası filminin kamera arkası videolarına bakmıyorum ki heyecanı kaçmasın diye demiş.
2: Ama önceden filmlerin daha çok reklamı yapılıyordu. Ben hatırlıyorum otobüs duraklarında afişler vesaire. Hmm. Merak ediyorduk aylar öncesinde.
1: Bence yine var.
2: Şimdi
1: fark etmiyoruz.
2: Çok haberimiz olmuyor açıkçası. Ya da doğru söylüyor ya.
0: Biraz şey
1: PR olarak.
0: Algılarımız da değişti ama PR olarak da filmlerin çok reklama yapıldığını ben de düşünmüyorum.
1: Evet, algımız kesin hani değişti.
0: Bir gösteriyorlar, 3 gün sonra vizyona giriyor falan.
1: Sinema filmini görüyorsun otobüs duraklarında, ben görüyorum bazılarını ama okumuyorum ki.
0: Bakmıyorum.
1: Geçiyorum yani, öyle geçiyorum.
0: Michael Jackson filmini örnek vermeseydiniz iyiydi. Belgeselinden sonra hissettiğim o tiksinti, iğrentiyi hatırlattı demiş Evrim. Niye?
1: Ha, beğenmemiş mi?
0: Anlamadım.
1: Ha, olabilir. Şu herhalde an sinemaya gidesim geldi diyor, size inat. Gidelim abi, ne güzel. İnat olacak bir şey yok.
0: Şimdi kısa bir ara, aradan sonra devam.
1: Mısır uğruna koskoca sektörü bitirdiler.
0: Ya vallahi öyle be.
1: Vallahi kavgalar öyle çıktı değil mi? Ne kavgalar yaşandı.
0: Mısır, kola, su. Oldun mu 2000'lik? Bitirdiler sektörü ya.
1: Bitti.
0: Vallahi bitti. Yani sektör şeye direnirdi daha fazla bence.
1: Bilet
0: dijitale,
1: fiyatlarına.
0: Dijitale.
1: Dijitale.
0: Direnirdi. Ama şu daha çok para kazanayım.
1: Hissiyatı.
0: Nasıl dolandırırım, nasıl yapıştırırım. Hırsından dolayı koca sektör bitti be.
1: Ayaklar geri gitmeye
0: bizde
1: başladı.
0: Bizde de bitmedi he, sadece. Dünyada böyle.
1: Her yerde aynı.
0: Her yerde aynı. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Mutfak.

0: Reklam.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenli öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
6: seveceğim. Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
7: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
8: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
9: De aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
10: Bursan Next. Doğada ne varsa sevranada.
11: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
13: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
14: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
15: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
16: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
17: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
18: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
18: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
19: Setur Yaz Show.
20: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
21: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
22: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
23: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Efendim Bursa'da hasat sezonunun başlamasıyla beraber enginar soyucu ustaları 1000 enginar temizleyip ayda 240 bin lira kazanıyorlarmış efendim. Enginar soyucu diye bir meslek varmış. Ben bugün öğreniyorum onu.
1: Dün abiyi gördüm, videosunu seyrettim. Küçük böyle bir röportaj
0: ben
1: bir
0: şey yapmışlardı. Ben de şimdi videoyu, abi hem soyuyor hem konuşuyor.
1: Aynı anda.
0: Otomatiğe bağlamış. Tak tak tak tak tak tak.
1: Yıllardır baba mesleğiymiş. Kendi geçmiş, kendi yapıyormuş. İnanılmaz. Günde 1000, bazen diyor çok fazla böyle enginar isteyen müşteriler olduğu zaman diyor 1000-1500'e kadar çıktığımız oluyor diyor. Hafif bilek ağrısı yapıyor diyor 1500'de.
0: Bir zahmet. Bir zahmet.
1: Az mı ya 1500 enginar?
0: Ya bu enginar... Ya yiyen var mı aramızda? Yiyor musun? Enginar yiyor musun?
1: Enginarı mecburiyetten sevgili Yıldırım. Arada sırada sofralarımıza...
0: Niye mecburiyetten? Hanım yani, mı? Hanım mı?
1: İyidir, şey sağlıklıdır diye böyle çocuklar da yesin bilmem ne.
2: Zorla.
0: Ben mesela hiç yemiyorum.
1: Yani çok şekillendirilmesi gereken bir yiyecek olduğunu düşünüyorum sevgili Yıldırım. Yok karaciğeri temizliyormuş, öyleymiş de böyleymiş de iç organlara takla attırıyormuş. Öyle sağlıklı da böyle.
2: Ya temizlemesin yani.
1: Yani onu yiyeceğiz diye. Onun yapılma aşaması da aynı. Yani soyuyorsun, onu bir suda limon oturtman gerekiyor.
0: Bazıları da böyle abartı abartı anlatıyor. Abi enginar ben bayılırım. Var mı enginar ya falan. Abi yani gereğinden fazla abartıyorlar fazla, bazı gıdaları.
1: Yani o kadar çok şeyi bana koysan ben de güzelleşirim. Yani
0: değil mi?
1: Yanlış mıyım sevgili Yıldırım? Enginar tadı güzel olsun diye neler neler içine ya. Portakal suyundan limon suyuna, avucundan bezelyesine, patatesinden bilmem nesine kadar.
0: Ya sebze diyor ki beni yeme. Yeme diyor ya.
1: Ama biz zorluyoruz. Çok da değerliymiş mesela. Tanesi diyor işte bilmem kaç liradan, 12 lira 13 lira diyor. Bazıları diyor işte 10'a veriyor diyor. Çok 1500 tane alırsa 8'e verenler var diyor.
0: Bayılanlar da var. Merve onlardan biri. Çok faydalı diyenler var. Evet, Elif işte yazmış. Ben enginara bayılırım. Enginar candır. Enginar. Enginarı baklayla birlikte limonlu, yağlı, dereotlu.
1: Al işte bakın. Oylu buylu şuylu.
0: Bak. Ne demiş, zeytinyağlı olacak uf diyor, enginar yenmez mi diyor. Siz ağzınızın tadını bilmiyorsunuz ulan yazmış.
1: Allah Allah.
0: Çok kaba değil misiniz ya?
1: Ne kadar çok enginar seviciler varmış sevgili Yıldırım.
0: Evet, enginarın tanesi 50 lira beyler diyor.
1: Hayır, soyması diyor, soyması adam. 7 liraya 8 liraya soyuyorum diyor sadece.
0: Evet, çok seven varmış. Bir tek biz sevmiyormuşuz ya, şuraya bak.
1: Ya işte.
0: Vallahi herkes
1: ben olmasa da olur, anladın mı? Hani bazen böyle yılda 2 kere falan yersek yiyoruz zaten.
0: Abi kereviz de öyle ya.
1: Kereviz de
0: yani böyle
1: şekilde.
0: Abartan bir tayfa var yani. Abi kerevize bayılırım.
1: İşte yok diyor bilmem ne. Akciğerinden giriyor, karaciğerinin bütün diyor işte loblarını temizliyor. Beynindeki bütün diyor şeyleri, enerjiyi açıyor. Ya bırak ya. Ya kokarken yaşadıklarımız.
0: Değil mi efendim?
1: Ya yapılma aşamasında yaşadık. Kaybettiklerimiz ne olacak? Onlar geri geliyor mu?
0: Beni yemeyin diye evrimleşmiş bir bitkin. Niye böyle yapıyorlar diyor. Biz şartları zorluyoruz.
1: Bitki
0: diyor.
1: Bitki kendini kapatmış ya görünmemek için. Hala soyup soyup çıkarmaya çalışıyoruz içinden.
0: Vallahi öyle.
1: Görmeyin beni diyor ya.
0: Siz de sevin ne olur diyor. Siz ne anlarsınız köylüler enginardan. Bu arada ben de hiç yemedim yazmış.
1: Bilmem ne markette diyor enginar ızgara var diyor. Aşırı güzel bir şey diyor, paketli.
0: Adam ne demiş, yenecek et de kuzu etidir. Dur oğlum, enginar konuşuyoruz şu anda ya. Enginar festivali var mı ya?
1: Enginarıma dokunmayın diyor.
0: Urla'da varmış, enginar festivali varmış.
1: Var olmaz mı?
0: Seviyorlar. Tamam anladık, herkes seviyormuş, biz sevmiyoruz.
1: Afiyet olsun.
0: İsterse hiç faydalı olmasın, her gün yiyebileceğim yemek kerevizdir demiş efendim. Mesela fanlar da
1: al işte abi, çok seviyorlar. Evet.
0: Ulan bu
1: çok
0: benim seviyorlar. Karım yazdı acaba bunu. Çünkü bizimki de bayılıyor.
1: Ben
0: da
1: eskiden sebzeyi çok severdim sevgili Yıldırım. Bazı sebzelere çok uzaklaştım artık. Yani son birkaç yıldır.
0: Kim mesela?
1: Yani mesela artık evde mesela şeyin olmak, karnabaharı olmasını istemiyorum. Kerevizin olmasını istemiyorum. Enginarın olmasını istemiyorum.
0: Yaşın ilerledi ya, daha böyle yediğinde tad alacağın şeyler istiyorsun. Yani
1: bunları istemiyor. Artık diyorum ki ben 40 yedim abi. Ya yeterince yedim.
0: Çünkü sen her yediğinde diyorsun ki bu yediğim son yemek olabilir.
1: Olabilir.
0: Lezzetli bir şey yiyeyim.
1: Olabilir abi, yani artık yemeyeceğim ya.
0: Döner olsun, kebap
1: döner
0: olsun.
1: Döner olsun, kebap olsun, işte taze fasulye, kuru fasulye, nohut,
0: ama
1: pilav,
0: etli onlar da tabii.
1: Etli. Bunlardan yani böyle gitsin. Ama sebze de çok önemli işte.
0: Enginar Sevenler Derneği olarak enginar hakkında yaptığımız olumsuz yorumlardan dolayı sizi kınıyoruz. Talip yazmış efendim.
1: Bak enginara karşı biz, enginar sevenlere karşı asla bir tavrımız olamaz.
0: Yok.
1: Herkes istediğini yiyebilir.
0: Biz bu konuda iç içe yaşayan bir millet olarak.
1: Tabii ki.
0: Enginar sevenle sevmeyeni de ayırmadan, ötekileştirmeden.
1: Kucaklayarak.
0: Yani çünkü biz enginar sevenler sevmeyenler birbirine kızılıp vermiş insanlarız.
1: Tabii
0: yani.
1: Ki. Her
0: asla
1: ortamda.
0: Asla böyle sınıflandırmayız.
1: Beraber aynı iş yerinde çalışıyoruz sevenlerle sevmeyenler.
0: Tabii ki de. Benim mesela kapı komşum bize enginar getirir, kereviz getirir. Yemeyiz. Ben yemem.
1: Eşiniz.
0: Hanıma yani. Bırakırım.
1: Yani.
0: O yemeseydi mesela biz de başka komşuya verirdik.
1: Yargılar mıyız komşumuzu?
0: Asla.
1: Hayır, yargılamıyoruz.
0: Enginar yiyen baya bir kitle var. Türkiye'ye estetik yaptırmak isteyen çocukların yaşı Türkiye'de kaça düşmüş biliyor musunuz?
1: Kaç?
0: 13.
1: 13 mü?
0: Vallahi.
1: Ne yaptırıyor 13 yaşında çocuk estetik olarak? Hangi operasyona giriyor?
0: 13 yaşında bizim yaptıracağımız maksimum estetik işte diş teli, sünnet.
1: Onlar da mı?
0: Başka yoktu bu kadar.
1: O, acaba mı?
0: Ya 13 yaşında bir çocuk ne estetik yaptırabilir ya?
1: Senin dediklerindir muhtemelen.
0: Başka yok.
1: Başka
0: burnunu
1: yok.
0: Mu yaptırıyor? Dudağını mı yaptırıyor?
1: Bu yapar mı peki 13 yaşında birine bir KBB uzmanı ya da plastik cerrah? Görüntü ha,
0: bir
1: olarak.
0: De, bir de şey tarafı var. Yani sağlık, yasada böyle bir şey var mı acaba?
1: Var mı
0: belli
1: acaba?
0: Bir yaştan
1: önce
0: zorunlu estetikse mesela
1: onu
0: olabilir.
1: Demiyorum. Abi işte burnu kötü bir şeydir. Nefes
0: ben
1: alamıyordur.
0: Ben burnumu yaptıracağım diye estetik
1: İnanılmaz
0: olarak.
1: Bir şey var. Durup dururken 13
0: yaptırabiliyor
1: yaşında,
0: mu?
1: Onu bilmiyorum mesela. 13 yaşında bir birey ben gidip estetik yaptıracağım diyebiliyor mu ailesiyle beraber?
0: Vay be 13'e kadar
1: demek ki yaptırıyor ki bu kadar inanılmaz bir şey çıkmış ortaya.
0: Abi bu ilginç bir şey ki bak haber olmuş yani. 13 yaş.
1: Çok düşük ya.
0: Çok düşük.
1: Çok acayip bir şey.
0: Şimdi böyle garip dayılar gibi konuşmak istemiyorum ama sosyal medyada göre göre ben de öyle olmak istiyorum.
1: Hiç garip dayılık bir durum yok bunda. Böyle bu şekilde ilerliyor işler.
0: Değil
1: gördüğün mi? 10 kişinin 8'inde bir şey var.
0: Sizde estetik var mı?
1: Estetik.

0: yok.
1: Sizde var mı Selin Hanım?
2: Yok.
0: Estetik yok, operasyon.
2: Operasyon.
1: Sena niye öyle güldün?
2: Yani
1: var da söylemiyorum
2: geçici bir gibi. Şey var yani.
0: Dolgu, botoks,
1: dolgu. O değil ya, o estetik diyorum.
0: Yok. Geçici estetik. Bir şey, estetik yok. Operasyonumuz yok. Saç ektirme estetik olabilir mi?
1: 13 yaşında jöleden saç şekillendirici kreme geçmiştim diyor.
0: İşte saç şekillendirici krem dediğimiz şey miydi? Briyantin dediğimiz o mu? Beyaz beyaz böyle yağlı yağlı.
1: Parayı veren düdüğü çalar diyor. Estetiği de yaptırır diyor. Yaşa maşa bakmaz demiş efendim.
0: Herkes yapar diyor yani. Evet. Yeter ki doktora parayı.
1: Dudak dolgusu estetiğe girer mi? Valla giriyorsa bu haber birazcık daha...
0: Haberin hani, altı dolar.
1: Sözüm ona anlamlı olur. Bir tık.
0: Evet yani. O botokstur, dolgudur, bilmem nedir onlar varsa.
1: Samsun'da inanılmaz bir trafik var diyor. Bunu diyor, dile getirin diyor. Ne oldu bu Samsun'a diyor.
0: Genel pazartesi sabahıyla alakalı olabilir. İstanbul için de %65'e dayanan bir trafik var.
1: Valla biz son 1-2 yıldır ülkenin birçok noktasından böyle şeyler alıyoruz.
0: Artıyor gittikçe.
1: Mesajlar alıyoruz.
0: Arabalar artıyor. İnsanlar
1: en
0: artıyor,
1: fazla da İzmir'den alıyoruz.
0: Trafik değil mi? İzmir zaten çile diyor. Bu orada oturanlar. İzmirliler.
1: Tüp mide ameliyatı da estetiğe giriyor diyor. Ondan diyor haber böyle verilmiş olabilir demiş.
0: 18 yaşından küçükler yaptıramaz yazmış bir dinleyicimiz de bilmiyorum tabii.
1: Yahu ben burnumdan nefes alamıyorum. Doktor 7-8 saat ameliyatta kalacaksın dedi diye korkudan ameliyat olamıyorum. Sağlık diyor konu. Bu estetik olanları ben anlayamıyorum. Nasıl yapıyorlar bunu diyor. Ben de mesela saç ektirenleri anlayamıyorum. Hocam size demiyorum, yanlış anlamayın.
0: Estağfurullah ben...
1: Ama siz de saç ektirdiniz
0: ektirdim,
1: ya.
0: Ektirdim.
1: Ya yani o ağrı, acı.
0: İlk 15 dakika çok büyük ağrılar, acılar yaşadım, 20 dakika falan.
1: Şimdi olsa yaptırır mısınız? Şimdi, o acıyı biliyorsunuz ya artık.
0: Şimdi olsa komple saçlanacak mıyım?
1: Komple saçlanacaksın.
0: Hiç açık kalmayacak.
1: Kalmayacak.
0: Mı? Sanki gene yaparım.
1: Oğlum acı diyorsun ama.
0: Çok acı vardı evet. Acıyı seviyorum sevgili.
1: Senin buraya gelip anlattığını hatırlıyorum
0: evet,
1: ya.
0: Evet yani bak hala o gün...
1: Anlatırken ağladı.
0: Aynı ayağım.
1: Öyle bir ağrı.
0: Düşün yani o 5. dakikada dedim durun. Yapmayın dedim. Öyle düşün. Durun dedim.
1: Bayılacaksın yani.
0: Yani öyle
1: durun dedim.
0: Durun dedim, kalktım, doğruldum, yerimden dikeldim. Ya ayaklarımdan su akıyordu ter. Öyle acı.
1: Ama diyorsun bir daha yaptırırım.
0: Yani işte pazarlık aşamasında dediğim gibi. Tam olacaksa.
2: Dudak dolgusu da çok acılı bir işlem.
1: Dudak dolgusu.
2: Ya ben şöyle dedim hocam, bayılacağım galiba. Kendimi zor tuttum.
1: Evet. Acıdan. Ama yine yaptırırsın. Acıdan.
2: Abi dudağına iğne giriyor bir sürü.
1: İşte o kafasına giriyor adamın, evet. Saç ektirenlerin.
0: O yani o kafayı uyuşturmak için her yeri delik deşik.
1: Ay şu an var bir garip oldum şu anda.
0: Atır otur sokuyor iğneyi, düşün yani.
1: Tamam tamam tamam tamam.
0: Hiç kimse kel olmasın. Ya da olanlar da memnun olsun kendinden. Bu estetik, senin gibi olsun mesela. Estetik, sen çok memnunsun.
1: Estetik yaptıranları işte orasını burasını kestiriyor şimdi, söylemeyeyim.
0: Ben de ciddi imkanlar olsa yaptırırım. Bak onu söyleyeyim.
1: Ciddi imkan.
0: Yani 7 saat operasyon, 8 saat operasyon falan umurumda olmaz. Çünkü estetik operasyon. Bir burun yaptıracaksın 200 bin diyor, anladın mı? Hadi o da normal bir yer.
1: Ha, bedava yaptırırsa olur mu?
0: Bedava değil ya, param olacak. Ben muhtemel yataktan şeyden kalkmam, sedyeden.
1: Sen var ya zengin
0: bir,
1: olma.
0: Bak birer...
1: Sen parayı vurma. Ben neden parayı vurduğuna sen nerelerini yaptırırsın?
0: Ben inanılmaz.
1: Sen uçarsın.
0: Ben inanılmaz. Şu an örnek vermek istemiyorum ama yani memnun olduğum yeri de daha da memnunlaştırmak isterim.
1: Telefonunun Face ID'si çalışması senin. Bak yenisini yaptırman gerek.
0: Yaptırırım. Kendime bu şekilde güvenmiyorum.
2: Ben de. Param olsa ben de hiç çıkmam.
0: Sen de yaptırırsın
2: hiç
0: değil mi?
2: Hiç çıkmam.
1: Arkadaşlar insan mesai arkadaşını seçemiyor, biliyor musun? Vallahi seçemiyor ya.
0: Eşim bana hep der iyi ki kadın değilsin. Birazcık duruyorsun diyor erkek.
1: Senden tiskiniyorum. Araya gidiyoruz. Aradan sonra geri geleceğiz ama önce bir soru soralım. Soruya doğru cevap veren iki dinleyicimize Alem FM tişörtü. Hocamız şimdi soruyu soracak. WhatsApp'tan yazacaksınız. Bu arada bizim canımız ciğerimiz Derya'ya selam çakalım. Sinemadan bahsettik ya.
0: Selam olsun Derya.
1: Teşekkür
0: etmiş.
1: Derya. Hazır mı soru yavrucuğum?
0: Hazır sevgili Yıldırım. Geçmişten bir şey, milli maçtan bir soru sorayım mı?
1: Sor.
0: Geçtiğimiz günkü hazırlık maçından.
1: Tamam hadi sor.
0: Oradan soralım sevgili Yıldırım. Milli takımımız kimle oynadı? Skor.
1: Skoru söyle.

0: Söylesinler.
1: Ya. Kimle oynadı skor?
0: Söylesinler.
1: Hazırlık tamam, maçı. Peki. Hazırlık maçı.
0: En bilirler. Son oynadığımız hazırlık maçı.
1: En son
0: kimle
1: oynadık maçı?
0: Skor.
1: Bu kadar.
0: Kısa bir ara, aradan sonra final.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palette Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
5: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
7: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. 1000 kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
5: Vay be, bitti ya.
6: Bitirdik.
5: Pazar dizileri çok hızlı geçiyor.
6: Ağırlıkta geçti gitti.
5: Sevgili dinleyiciler, CF Moto'dan size şahane haberler var.
6: Uğur motorlu araçlardan süper haberler var sevgili Yıldırım. Şimdi iki tane seçeneğimiz var. Onlardan bahsedeceğiz.
5: Ver gelsin.
6: CF Moto, bazıları CF Moto, bazıları CF Moto. Sen ne diyorsun? CF Moto mu diyorsun?
5: Valla CF Moto diyen var, CF Moto diyen var.
6: İkisi artık de uygun, aklınıza ne gelirse.
5: Hangisi hoşunuza gidiyorsa.
6: Şimdi ne yaptılar?
5: 250 SR modeli var bir tane.
6: Evet, bir de 250 NK modeli var. Onları anlatacağım ama öncesinde şöyle bir şey söyleyeceğim. CF Moto şöyle bir şey yaptı tutkunlar için sevgili Yıldırım. Peşinat artı 9 taksit ödeme kolaylığıyla hayalinizdeki motosiklet modeline sahip olmak için kolları sıvadılar.
5: Evet, bu CF Moto'nun 250 SR modeli yeni kasasıyla yollarda. Sportif bir kasa var, güncellenen özellikleri var. Bir de CF Moto'nun 250 NK, ben en çok 250 NK'yı yollarda görüyorum. Böyle trafikte ışıklarda falan yan yana geldik mi hemen o gövdenin üzerinde 250 evet, NK yazıyor. En çok onu görüyorum.
6: Performans ve çeviklik bir arada o
5: evet,
6: motorda.
5: Evet, bu modelde özel stoklar var. Bu avantajlar sizi bekliyor. Peşinat artı 9 taksit
6: avantajını
5: fırsatı.
6: Kaçırmayın. Tüm showroomlarda Uğur motorlu araçlar güvencesiyle gidip bakabiliyorsunuz.
5: Evet.
6: İnceleyebiliyorsunuz yerinde.
5: Tüm modellerin güncel fiyat bilgilerine de web sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Safe Moto'ya selam çakalım. Bizim akşam programının izlenecek bir şey değilin yol arkadaşları. Uzun zamandır.
6: Tüm Uğur motorlu beraber. Araçlar, Uğur motorlu araçlar çalışanlarına selam olsun.
5: Selamlarımızı gönderiyoruz. Bitiriyoruz. Şahaneydiniz. Bir aksilik olmazsa 18'de ben tekrar burada olacağım ama benden önce 16'da Serdar var. Saat 9'dan 16'ya kadar Alem FM'de kesintisiz müzik sizinle beraber olacak. Podcast'leri de web sitemizden, uygulamamızdan erişebilirsiniz.
6: Budur.
5: Kafa Açan Uzman
6: bitti.
4: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcast'lerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın.

0: Ten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: tatilde erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
5: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İsrail'le İran arasında gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele demişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 5 kentini vurdu. İran'dan da İsrail topraklarına füze fırlatıldı. İran'a anlaşma masasına geri dönme çağrısı yapan Trump, saldırıların anlaşmaya engel olmaması gerektiğini söyledi. İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına, Antalya'da ise Otokoç Yetkili Servisine maskeli kişiler tarafından silahla ateş açıldı. İki saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı. MHP ve CHP adayları da birer belde kazandı. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Karabük-Zonguldak Karayolu'nda mola verdiği sırada ayağa kayarak Filyos Çayı'na düştü. Erten'i arama çalışmaları sürüyor. Pasifik Ateş Çemberi'ndeki Filipinlerin Burias Adası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede ve çevrede dev dalga riskine ilişkin uyarılar yapıldı. Dominik Cumhuriyeti'nde pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu iş jeti havalandıktan sonra motor arızası nedeniyle düştü. İki pilot hayatını kaybetti.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe'nin yeni başkanı 8 yıl sonra yeniden Aziz Yıldırım oldu. Yıldırım, Sarı Lacivertli camiada artık ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti. Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final 4. karşılaşmasında Anadolu Efes ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya uzatmada 102-93 mağlup oldu. Sarı lacivertliler seriyi 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Ameli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: Serbest piyasada dolar 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 19 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 42.050, yarım altın 21.080, çeyrek altın 10.545, gram altın ise 6.471 liradan işlem görüyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir 35, Adana 33, Kayseri 29, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 35 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumu.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Mutluluğun sesi kapınızda. DHL E-Commerce Türkiye şimdi 1 yaşında.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next.
4: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Öde.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Oto Expertiz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bir, iki, üç, Migros yemek, bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
8: Reklam.
9: Parafly'in katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
9: Parafly'in katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
8: Her dönemin en iyisi.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Mutluluğun sesi kapınızda. DHL E-Commerce Türkiye şimdi 1 yaşında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
4: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
12: Ödemek EasyCo demek.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
15: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
16: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3... Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
12: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
12: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
15: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
16: Sen ne istersen ol.
17: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
18: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
19: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
19: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
18: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
11: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
11: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
5: Allah'tan.
11: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
11: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
11: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
8: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
14: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe'nin yeni başkanı 8 yıl sonra yeniden Aziz Yıldırım oldu. Yıldırım, Sarı Lacivertli camiada artık ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti. Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final 4. karşılaşmasında Anadolu Efes ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya uzatmada 102-93 mağlup oldu. Sarı Lacivertliler seriyi 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Ameli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.
14: Hesap.com spor haberlerini sundu.
4: Hesap basit, hesap basit.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: BIST 100 endeksi %0,76 puan düşüşle 13.590 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 10 kuruş, euro 53 lira 12 kuruştan işlem görüyor.
20: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 16 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika.
20: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
21: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.089, yarım altın 21.097, çeyrek altın 10.550, gram altınsa 6.473 liradan alıcı buluyor.
21: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

Herkese selamlar, ben Emre Fel. Ama bir gün gelir o senin başucundaki gün doğuyor yine. Karşında bir gör beni, şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflydan 10 bin lira değerinde paraf paraf.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1. Reklam.

0: birazdan. Acıyı çeken anlar hesabını ödetir. Öderim çok ağır. Birazdan.
1: Reklam.
2: Bankam Bank kartıma bin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Maşa ve koca ayının büyülü doğum günü macerasına davetlisiniz. Maşa'nın özel günü için koca ayıdan muhteşem bir sürpriz geliyor. Ve bu sihirli kutlamada siz de yerinizi alın. Bu müzikalde neler mi olacak? Maşa ve koca ayının en sevilen şarkılarını canlı canlı söyleyip coşkuyla eğleneceğiz. 27 Haziran saat 13'te Hilltown seyirlik sahnede.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep

0: iletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İsrail ile İran arasında gerilim tırmanıyor. İsrail gece yarısı İran'ın 5 kentini vurdu. İran devrim muhafızlarından da tüm senaryolara hazırlıklıyız mesajı geldi. Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getirdiğini açıkladı. İsrail basını çatışmaların birkaç gün sürebileceğini belirtiyor. İstanbul'da sabah saatlerinde Avrasya Tüneli'nde yaşanan kaza sonrası tünele su dolması paniğe neden oldu. İstanbul Valiliği bir otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması sonucu söndürme sistemindeki suyun tünele aktığını, deniz suyuyla ilgisi olmadığını belirtti. Kaza sonrası Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı. İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturmasında 42 kişiyle birlikte tutuklanan CHP'li İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırdı. İstanbul merkezli 6 ilde sahte para operasyonu düzenlendi. 50 dolarlık sahte banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil ettiği tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Denizli'de kazalı lüks araçları çenç işlemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 11 adet lüks marka araca da el konuldu. Karabük'te ayağının kayması sonucu Filyos çayına düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Erten'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami dalgaları 1.4 metre yüksekliğe ulaştı. Filipin basını depremde can kaybı ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Mac Miss Bot. Alem Portal. Alem Portal. Çok yakında.

0: Birazdan reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili serviste

0: sponsoru.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. 90'lı yılların.
3: En iyileri.
2: Alem Efendi.

0: Merhaba, ben Emre Altun.
1: Bile bile abisi sana ilk günden beri. Geçmiyor bana kalbin sensiz ben derim.
0: Serseri şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Senin bana küs olduğunda bile koşarak geldiğini.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
0: Reklam.
10: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
4: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar Bankart.com.tr'de.
5: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji bugün Beşiktaş Gain'i ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Real Madrid kulübünde başkanlık seçimini kazanan Florentino Perez, Eflatun Beyazlı takımın teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu. New York Knicks'in 53 yıl sonra NBA şampiyonluğunun eşiğine

0: gelmesi bilet fiyatlarını tarihin en yüksek seviyelerine yükseltti. Madison Square Garden'da oynanacak 4. maçın en ucuz bileti 14 bin dolar, en pahalı bileti ise 110 bin dolar seviyesine çıktı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 13.681 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 10 kuruş, euro 53 lira 14 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.004, yarım altın 21.052, çeyrek altın 10.530, gram altın ise 6.462 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir 35, Adana 33, Kayseri 29, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 35 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz

0: Alem Efendi.
1: Birazdan.
2: Yerden yere vursan da sevdalım sensin. Halim ne sormasan da dermanım sensin.
1: Birazdan.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işlemi

0: üretim ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Saklama ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Envara, Envara, bankanın güzeli. Reklam.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam, şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
2: 90'lı yılların
6: en iyileri.
2: Alem Efendi.

ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Günün her saati konfor.

0: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Seninle evlenir miyim oyunu. Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.

0: Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Bir dönemin en iyisi.

Burcu. Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İsrail ve İran karşılıklı olarak birbirlerini hedef almayı sürdürüyor. İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef almasına misilleme olarak İran, İsrail'e füze saldırıları düzenledi. İsrail de yanıt olarak İran'daki hedefleri vurdu. İran devrim muhafızları tüm senaryolara ve tüm cephelerde geniş çaplı operasyonlara hazırlıklıyız mesajı verdi. İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi ise İsrail'in saldırganlığından ABD sorumludur dedi. ABD Başkanı Trump ise İsrail ve İran'ın ateşi derhal durdurması gerektiğini söyledi. Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getirdiğini açıkladı. İsrail basını çatışmaların birkaç gün sürebileceğini belirtiyor. İstanbul'da sabah saatlerinde Avrasya Tüneli'nde yaşanan kaza sonrası tünele su dolması paniğe neden oldu. İstanbul Valiliği bir otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması sonucu söndürme sistemindeki suyun tünele aktığını, deniz suyuyla ilgisi olmadığını belirtti. Kaza sonrası Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı. İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturmasında 42 kişiyle birlikte tutuklanan CHP'li İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırdı. İstanbul merkezli 6 ilde sahte para operasyonu düzenlendi. 50 dolarlık sahte banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil ettiği tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Denizli'de kazalı lüks araçları çenç işlemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 11 adet lüks marka araca da el konuldu. Karabük'te ayağının kayması sonucu Filyos çayına düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Erten'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami dalgaları 1.4 metre yüksekliğe ulaştı. Filipin basını depremde can kaybı ve yaralılar olduğunu bildirdi.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sabahlarınız.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden

0: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren bank kartın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla bank kart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Bir şey değil. Reklam.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: 90'lı yılların
5: en iyileri.
4: Alem Efendi.
6: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam vardı şimdi, tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var, benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum, düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji bugün Beşiktaş Gain'i ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Real Madrid kulübünde başkanlık seçimini kazanan Florentino Perez, Eflatun Beyazlı takımın teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu. New York Knicks'in 53 yıl sonra NBA şampiyonluğunun eşiğine gelmesi bilet fiyatlarını tarihin en yüksek seviyelerine yükseltti. Madison Square Garden'da oynanacak 4. maçın en ucuz bileti 14 bin dolar, en pahalı bileti ise 110 bin dolar seviyesine çıktı.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 13.681 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 10 kuruş, euro 53 lira 14 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
3: Ekspertize, Dynobil.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.004, yarım altın 21.052, çeyrek altın 10.530, gram altın ise 6.462 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: FM'de.
1: Birazdan.
0: Bana gel diye gel diye bilsem, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz.
1: Birazdan.
0: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta.
3: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Birikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Hep tatil
6: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net, pilot garaj, oto ekspertiz.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: görüşür.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Küçük Kadınlar, bir büyüme hikayesi. Dört kız kardeşin iç savaşın gölgesinde kısıtlı imkanlarla ama sonsuz bir sevgiyle büyüyen güçlü hikayesi bu. Hayallerinin peşinden koşan, birbirine kenetlenen ve hayatın getirdiği tüm zorluklara karşı dik duran bu genç kadınların dünyasına konuk olun. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan bu dokunaklı yolculuk içinizi ısıtacak. Bu tiyatro oyunu 1 Mayıs saat 19.30'da Kolektif Performans'ta, 16 Mayıs saat 19.15'te ve 30 Mayıs saat 19.15'te Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.
6: Bankam Tombank kartıma bir pilot garaj şoto ekspertiz.
5: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
6: Pilot garaj şoto ekspertiz.
3: Reklam.
7: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
0: Alem Efendi.
6: Bir dönemin en iyisi.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Belki çok da şey yapmamak lazım. Buranın hayatın gelişine.
0: Birazdan.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
7: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.

0: Eskiden öyle bir reklam vardı, hatırlıyor musun?
1: Nasıl?
0: Hani hesapta şey, çamaşır deterjanı reklamı. Perdelerinizdeki kan lekesi geçmiyor mu? Diyor ki mesela işte, tavanınızdaki çimen lekesini hiç... Oğlum tavanda niye çimen lekesi var ya? Tavanda niye olur lan çimen lekesi?
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji bugün Beşiktaş Gain'i ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Real Madrid kulübünde başkanlık seçimini kazanan Florentino Perez, Eflatun Beyazlı takımın teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu. New York Knicks'in 53 yıl sonra NBA şampiyonluğunun eşiğine gelmesi bilet fiyatlarını tarihin en yüksek seviyelerine yükseltti. Madison Square Garden'da oynanacak 4. maçın en ucuz bileti $14,000, en pahalı bileti ise $110,000 seviyesine çıktı.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 13.844 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 23 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.284, yarım altın 21.161, çeyrek altın 10.594, gram altınsa 6.495 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir 35, Adana 33, Kayseri 29, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 35 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
9: Fazla akbili olan var mı?
8: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
10: Serdar Gökalp.
8: O da bu yollarda seninle.
10: O da bu yollarda seninle.
8: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 8 Haziran yıl 2026 günlerden pazartesi. Serdar Trafik'te başlar ve bu denizde
1: Adem Kılıçalan.
0: Ne haber?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyi vallahi, ne olsun. Bildiğim böyle bir heyecan var bende ya bugün.
1: Ne gibi?
0: Böyle ne bir sanki ilk defa radyo programı yapıyormuşum gibi falan böyle sanki.
1: Ben varım o yüzden.
0: Ne var?
1: Yanındayım o yüzden.
0: He, ondan mı diyorsun?
1: Bence o yüzden, tam karşındayım.
0: Yoksa onun acı başka bir numara yok yani, benden kaynaklanıyor diyorsun.
1: Biraz da yaz geldi, içimiz kıpır kıpır.
0: Ya oğlum, yaz geldi de akşam gelmiyor.
1: Akşam serinlik var abi.
0: Akşam serin ya, ya da motorla gidiyoruz diye mi öyle acaba, bilmiyorum yani.
1: Bilmiyorum ama bayağı sıcak yani şu anda, ben sıcaklığı hissediyorum.
0: Yani sıcak da akşam çıktın mı akşam?
1: Akşam çıktım. Evet, dün akşam çıktım dışarıya, serindi.
0: Dün akşam serindi değil, evet, mi?
1: Bir orman gezisi yaptım.
0: Nereye gittin?
1: Alem Dağı.
0: Alem Dağı.
1: Evet, oradaki bir orman vardı da mesire alanı, oraya gittim.
0: Çok affedersin, şimdi yayında sana şey gibi olmasın ama ormanlara giriş yasaklanmadı mı?
1: Ama açık bir yer, insanlar mangal yapıyordu.
0: İşte sırf zaten bu sebepten yasaklandı zaten.
1: Hatta hamak bile kurdum.
0: Sen?
1: Evet.
0: Gündüz mü gittin?
1: Akşama doğru.
0: Akşama doğru.
1: Biraz sallandım, kendimi salladım, sonra geri döndüm.
0: Oğlum şeyde, İstanbul'da vakası yok da şey, kenemene falan filan işlerine dikkat et ha.
1: Evet, dikkat etmek lazım.
0: Yani dikkat et. Hiç öyle şeye filan bakma. Yani karizmaya, görünürlüğe, ona buna falan bakma. Bir yere gittiğin zaman paçaları içine sok kardeşim.
1: Görüntü pek hoş olmuyor ama evet, doğru.
0: Valla hani şey yap, paçaları içine sok yani. Söyleyeyim sana.
1: Yapayım.
0: Hı?
1: Tamam, yapayım.
0: Tamam. Kaç saat kaldınız?
1: Bir saat, çok değil.
0: Bir saat.
1: Evet, güzel bir alan vardı orada. İnsanlar etini getiriyordu direkt. Yani böyle belediyenin herhalde ayarladığı bir yer var, orada pişiriyordu.
0: Ha, anladım. Gram altın 6480 liraya düşmüş. Nasıl düşmüş abi? 3000 liradan 7000 liraya çıkıp 6000 liraya düşmesi düşme mi oluyor? Ben bunu anlamıyorum yani. Tatil planın var mı?
1: Yani köye gitmek istiyorum aslında ama çok net bir planım yok.
0: Köye mi?
1: Evet.
0: Nereye? Bayburt.
1: Bayburt.
0: Bayburt'a, evet. Anlıyorum.
1: Çoruk nehrinden rafting yapmak istiyorum.
0: Evet. Zorlandık, zorlandık. Bir o kadar basitti ki denklemleri. Evet, günün konusu nedir? Söyle bakayım bebeğim.
1: Günün konusu,
0: evet,
1: beklediğimiz şeyler olsun.
0: Beklediğimiz şeyler,
1: evet,
0: mi?
1: Evet, neyi bekliyoruz?
0: Neyi bekliyoruz?
1: Mesela yazı bekliyorduk, geldi.
0: Tamam. Değerli dinleyenler, ne bekliyorsunuz? Bekleme yapma, devam et. 0536 900 18902. 0536 900 18902 sevgili dinleyenlerim. 536 900 18902. Bizim Elvan yazmış. Elvan. Normalde Emrah. Bizde Elvan. Selam dostum. Dün gece rüyamda seni gördüm. Bir yerlere seyahate gidiyorduk. İkimiz çanta falan hazırlıyorduk. Güzel bir rüyaydı. Allah ile çıkarsın inşallah. İyi yayınlar, öpüyorum. Amin amin amin. İnşallah, teşekkürler. Etkisinde kalmışsın ama 10 sene sonra görmüşsün. Elvan'ı yanıma koydum arabaya. Tamam mı?
1: Ne zaman?
0: Gittim. Hani 10 sene olmadı da 4-5 sene oldu. Gittim Karadeniz'de, bütün karış karış gezdim oraları. Küre Dağları, Cide.
1: Oo.
0: Valla Kanyonu. Ondan sonra oradan döndüm işte, Amasralar falan filan, oralar. Her yer.
1: Güzel bir tur olmuş.
0: Evet, Elvan'a da koydum arabaya yanıma.

0: Bizim araç dışarılarda sevgili dinleyenler, geziyor, görürsünüz. Görürseniz Oğuz, bizim format Oğuz. Oğlum hangisi format abi? Biz bunlara başka lakap bulalım.
1: Oğuz'la Oğuz. Format.
0: Tamam işte bu ikisi birbirine yakın. Formatla fenomen yakın. Fenomen bizim şey, sosyal medyacı Uğur.
1: Evet.
0: Oğuz da yani başka bir şey bulalım ya.
1: Bak Uğur'a Feno diyelim.
0: Feno mu?
1: Feno.
0: Feno. No 9 kısaltma diyelim. Fenomen Ronaldo. No 9.
1: Oğuz'a da For diyelim.
0: For mu?
1: Evet.
0: Yok ya başka ben bulacağım onlara bir lakap bulacağım ben onlara. Baksana oğlum bizim diğer çocukların lakaplarını işte Elvan falan. Oğlum, bulacağım yani.
1: Elvan kim bu arada?
0: Elvan Emrah işte bizim.
1: Kim o?
0: Ne yapacaksın oğlum?
1: Tanıyamadım bir an.
0: Ne yapacaksın sen benim etrafımdaki herkesi tanıdığını mı zannediyorsun?
1: Tanımam lazım.
0: Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati?
1: Zannetmiyorum.
0: 10 tane soru çıkarttım. 10 tane. Yani sadece ben de değil işte ekiple beraber 10 tane. Onun videosunu çekeceğiz. Bana şu zamana kadar sorulan ve itham edilen şeylere cevap vereceğim.
1: Bekliyorduk bir videoyu.
0: Evet yani 10 tane. Dış çekim mi yapayım ben bunu? Dışarıda mı çekeyim? Burada içeride stüdyoda mı çekeyim?
1: İç çekim yap.
0: İçte burada mı?
1: İç evet.
0: Niye oğlum ben dışarıda böyle bir deniz ki arkamı Kız Kulesi'ni alayım filan?
1: O da olabilir.
0: Eşimin emekli olmasını. 1,5 sene daha var. Bu arada değerli dinleyenler 0536-901-8902. 536-901-8902. Neyi bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz sevgili dinleyenler? Ne bekliyorsunuz? En enteresan şey bekleyenlere canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hedaye. Bir adet Alem FM tişörtü hedaye. Tişörtler için insanlar arandı mı?
1: Tişörtler için insanlar arandı. Yetkiliye bugün iletilecek ve bu hafta gönderimi sağlanır diye düşünüyorum.
0: Milli takım tişörtleri?
1: Evet onun için.
0: Ha, onun için tamamdır evet. Peki. Bu ikinci parti ama değil mi?
1: Evet ikinci parti.
0: Tamam ikinci parti. Maçları bekliyoruz demiş efendim. Sonra dur bakalım. Müşterilerimin ödemelerini artık vermelerini bekliyorum. Tabii ki Dünya Kupası'nı. 14 Haziran'dan başlıyor değil mi? 14 Haziran'dan itibaren.
1: 3 gün kaldı. Bizim maçımız 3 gün sonra değil tabii.
0: Bizim maçımız 3 gün sonra değil. Ya oğlum bu Amerika'nın saat farkından dolayı böyle kral maçları çok şey yapar. Ben Türkiye maçlarını kaçırmam da. Şimdi atıyorum mesela yani İspanya maçı için de sabahın saat 5'inde kalkmam diyeceğim. Zaten ayaktayım da yani ne bileyim bilemedim ya. Bilemiyorum yani. Yıllık izni buna denk getirip mesela bütün maçları seyredecek arkadaşlarım var benim biliyor musun?
1: Bilmiyorum bence sadece bizim maçlar sarar.
0: Kaç gün sürecek şey Dünya Kupası?
1: Benim bildiğim bir ay.
0: Bir ay.
1: Evet.
0: Anlıyorum. Bu en son şeyde Katar'da konteynerlardan stat yapmışlardı. Ne oldu o stat?
1: Onları sonradan alışveriş merkezine mi çevirmişlerdi? Öyle bir şey yapmışlardı galiba.
0: Ne oldu o stat acaba ya? Evet neyi bekliyorsunuz? Maaşı diyenler. Daha var galiba ama ya. Maaş dediğin aybaşıdır abi. Ayın biridir değil mi?
1: Daha 22 gün var.
0: Daha var canım yani. Daha var ya. Tabii ben maaş almayan bir adam olduğum için sizi anlayamıyorum ben bu konuda.
1: Ben de. Yani sizi.
0: Yıllık izimin dolmasını bekliyorum. KPSS. Kırmızı ışıkta bekliyorum. Babamın arsasını satmasını bekliyorum. 3 aydır ikna etmeye çalışıyorum demiş efendim. Kışı bekliyorum. Yazı niye seviyorlar ki? Yazın benim için tek artısı arabayı... araba dedim aklıma geldi ya.
1: Motor.
0: Araba deyince aklıma geldi ya.
1: Ne geldi?
0: Hatırlat reklam arasında aramam lazım çocuklar. Ayıp oldu ya.
1: Hatırlatayım.
0: Şey... lamba takacaklarmış. Abi aracı çekmen lazım oradan dediler. Ben sizi arayacağım dedim 3 gündür. Vallahi. Sana bir şey diyeyim mi ama? Görüşemediğim arkadaşlarımla görüşebiliyorum hafta sonu. Yayın aralarında bir yere gidip gelebiliyorum. Ondan sonra yayına geliyorum mesela tribe girmeden. Yayına geliyorum. Yayın bitiyor eve gidiyorum. Eve giderken bir yerlere uğrayabiliyorum filan. Zannediyorum 2-3 ay bu saltanatım sürecek. Ondan sonra yine lanet olsun ki İstanbul trafiği beni bekliyor araçla. Çünkü ben motorcu değilim, motosikletçi değilim. Hani yağmur yere düştüğü anda motosiklet otoparktadır benim. Bir de özür diliyorum. Sağda solda falan görüşüyoruz. Böyle karşılaşıyoruz. Çok özür diliyorum 125'lik motor aldığım için. Ben yani bana böyle suçluymuşum gibi davranan dinleyicilerle denk geliyorum.
2: Ya abi bu ne Allah aşkına ya.
0: Benim işim bu oğlum. Benim hayatıma her gün 1,5 saat katıyor. Yani benim işim bu. Sen para biriktirir 1100'lük makine alırsın. Bana sponsor hediye eder ben yine de kullanmam. Farkımız olmalı. Yani. Büyük motora geçme madem. Geçmem büyük motora.
1: Yer mi kaplıyor?
0: Yerle bir alakası yok. Ben kendimi tanıyorum Adem. Ben geçmem büyük motora.
1: Ne gibi bir tanıma bu mesela?
0: Ben tanıyorum Adem şimdi. Ben söyle mesela pilotum yani ben.
1: Evet.
0: Büyük motora geçmem. Kanıma sokmam onu yani. Biliyorum, kendimi tanıyorum çünkü. 125. Maksimum belki ileride 250'lik diyeceğim. İşte bak böyle böyle başlıyor.
1: Yavaş yavaş büyüyorsun. Ha,
0: böyle böyle başlıyor. Benimki Kemal Sunal'ın filmindeki, hep söylüyor, postacı motoru benim. Kap diyorlar, kap. Kasaya kap diyorlar. Gören dalga geçiyor benimle. Hiç önemi yok. Ben yıllardır insanları güldüren bir adamım. Bana gülünmesine alışığım zaten. Hiç problem yok yani. Hiç. Dün şeyde, Demokrasi Parkı'nın önünde çekirdek yiyoruz çocuklarla. Söyleme sahip Nişantaşı. Dedi ki bir yerde kahve içelim. Nerede? Dedim Süleyman'ın oraya gidelim. Süleyman'ın oraya gittik. Milyonluk arabaların yanına çektiler benim motoru. Milyonluk arabaların yanında duruyor benim motor. Nişantaşı yanıyordu ama, ha, söyleyeyim sana.
1: Yanıyordu derken sıcak.
0: Yanıyor, yanıyordu yani, yanıyor.
1: Sıcaklıktan
0: insan kalabalığı
1: mı?
0: Efendim?
1: Sıcaklıktan herhalde.
0: Yanıyor, yanıyor yani.
1: Hmm, anladım.
0: Yanıyor yani Nişantaşı. Yanıyor yani. Kedi çekirdeğimi döktü filan. Böyle paketi koymuştum. Yanımızda da bir kedi var böyle. Benle onunla oynaşıyor falan. Seviyorum, meviyorum. Böyle telefonu kurcalarken çat diye bir ses, bir baktım bütün çekirdeği döktü eleman. Bir de onunla uğraş ondan sonra. Yok onu topla, yok öyle yap filan. Yolda gelirken bir hatun kişi gördüm Adem. 1100'lük makineyle geliyordu böyle.
1: 1100?
0: Evet evet, 1100'lük makineyle. Benden nasıl yol işledi biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Ben böyle böyle geliyorum ben. İşte bazen 60'a falan çıkıyorum. Kendi kendime diyorum ki ne yapıyorsun oğlum sen diyorum. Böyle geliyorum. Benden hatunun yol işlemesi böyle oldu bak. Böyle vın vın vın. Buna lan dedim. Şöyle aynadan baktım, dedim ki ya bu geçsin dedim şöyle. Şöyle hafiften bir kaykıldım. Yanımdan bir geçti, böyle sarı saçlar falan. Hani geçerken içimden şu çaldı mesela. Saçlarını dağıtırsın.
1: Rüzgarlara bırakırsın.
0: Evet, yanda böyle 1100 falan filan. Böyle. Vallahi öyle yol istedi ama benden. Ara gazıyla.
1: Bayağı havalıymış. Vın vın vın vın vın vın vın vın vın vın vın vın vın.
0: Evet, dur bakalım şöyle. Kepçe operatörüyüm, kazı yapıyorum. Bir küp altın bekliyorum demiş efendim. Adem.
1: Efendim.
0: Köyde tarlanı kazıyorsun, altın bulsan ne yaparsın?
1: Kesinlikle yetkililere haber veririm.
0: Ya oğlum sen. Bunu yiyen var mı?
1: Ama önce dedeme söylerim.
0: Anlıyorum. Deden de seni kömürlüğe bağlar bence. Boş ver. Kap motorların kralıdır. Karayolların en... Benim öyle bir iddiam yok abi. Benim güzelliğim şu. Şükür havalar güzel. Hayatıma her gün 1,5 saat katıyor. Hayatıma her gün 1,5 saat katıyor. Sevgili dinleyenler. Araçla gelsem 2,5 saat. Motosikletle gelince 1,5 saat. Bu. 1 saat pardon.

0: Aynı anda kalktık böyle. Falan. Yalnızlık zor, yalnızlık. Ben tarihi eser buldum ama kimse bizi görmedi. Evet, ihbar edelim mi?
1: Hemen.
0: Hemen. Tarihi eser buldum diyor.
1: Ne buldu acaba?
0: Efendim? Bilmiyorum ki, ne bileyim oğlum. Şimdi tarihi eser diye mesela senden önce taşınan adam böyle ufak bibloyu mibloyu falan bahçeye attıysa o da tarihi eser zannedilebilir yani. Çalıyor mu?
2: Aradığınız kişi şu anda meşgul.
0: Tabii tarihi eser bulsam ben de meşgul olurum. Yani. Doğru. Adem yer altınları demiş. Bana da öyle geliyor yani ben.
1: Yok, ben öyle bir şey yapmam.
0: Öyle geliyor yani. Adem Bey'e söyle kaynanasıyla görüşmekten podcastleri yüklemeyi unutuyor. Heh. Ne olacak şimdi?
1: Hangi podcast?
0: Yüklü acaba? Değil mi? Oğlum.
1: Yani sorun olduğum podcastler yüklü ama.
0: Sen böyle bir şey yapmadığın zaman mesela benim haberim olmayacak mı zannediyorsun? Sağ olun değerli dinleyim. Allah sizden razı olsun inşallah. Bunların bana neler yaptığını, arkamdan ne işler çevrildiğini yıllarca yazdınız bana. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bana başka radyocuları şikayet edenler var. Valla abi ben ne yapayım? Aynı radyoda çalışmıyoruz ki çekeyim kulağını. Birkaç radyocuyla alakalı şikayet var. Ama seviniyorum. Türkiye'de demek radyo deyince akla biz geliyoruz Ademciğim yani. Bana şikayet etmişler, evet.
1: Bu arada yüklenmeyi bir podcast gözükmüyor.
0: Tamam, ben dinleyiciden yanayım oğlum. Dinleyici yapıştırmış, ben de okudum, bu kadar yani. Köye geldim, eve dönmeyi bekliyorum. İyi yayınlar Serdar. Kendime küçük bir tekne yaptırdım. Hafta sonu onu teslim almayı, denize açılmayı bekliyorum.

0: Servislerin hareket etmesini bekliyorum. İşten çıktım. Çok sıcak. Kızımın hukuk fakültesi diplomasını almasını bekliyorum demiş efendim. Yanlışlıkla birinin hesabıma para yatırmasını bekliyorum. Ömer abim. Ömer abi merhaba. 400'lük motor şehir için uygun geliyor bana demiş. Sağ olun abi, çok teşekkür ederim. İşin şakası bir yana, bir firma hani sosyal medya üzerinden çalışmak istiyor benimle. 750'lik motoru var. Yok teşekkür ederim dedim. Yani sağ olun, çok teşekkür ederim. 750'lik motor benim için ciddi çünkü yani. 750 olmaz. Motoru büyütmem. Ben kendimi tanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben postacı motoruyla mutluyum. Götürüyor getiriyor. Hani yoksa yok. Şimdi açık konuş, özür dileyerek hani ne para vereceğim ne pul vereceğim. 750'lik mi? Al bunu kullan dene. Orada burada paylaş falan dedi. Yok abi. A-a. Yok. Motosiklet. Siz motorcusunuz. Ben değilim. Yalancı, yalancı. Sana kimse inanmaz. Böyle dedik diye de kısmeti kapatmayalım ama şimdi Adem.
1: Ben. Bence de öyle deme.
0: Olsun olsun ya. Olmuştur. Yok ama canım. Şey yani. Biliyor musun motor kullanmayı?
1: Bir kere denedim.
0: Evet.
1: Kaldırıma çıktım, daha da bıraktım sonra.
0: Zamanında iyi ki boş vaktimde gidip bütün ehliyetleri almışım, biliyor musun?
1: Şu an zor mu almak?
0: Etrafımda ne kadar gazulet gibi adam varsa hepsi 50'lik pembe pembe motorlarla geziyor. Hepsi.
1: Zor o zaman.
0: Ehliyetten dolayı. Bir de bu 50'lik motorların renkleri niye böyle? Böyle uçuk mavi, pembe, yeşil filan. Yani koskoca bilmiyorum. Adamlar bak, koskoca. Dün 3 motor çıktık. Benim ebatımda iki arkadaşım da, ikisinin de motoru 50'lik. Niye diyorum? B sınıfı ehliyette kullanabiliyorsun yani 50'liklere.
1: Evet.
0: Hepsi bana diyor ki zamanında keşke biz de alsaydık falan diyor. Zamanında gidemedik, zamanında gidemedik. Ben öyle, ben zamanında ne zaman boş vaktim olsa gidip bir ehliyet almışım ben. Öyle. Onun için mutluyum yani. Bir de dinleyiciden teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ben onu eski böyle A2 yazan, bizim zamanımızda sınıf mınıf yoktu, A2. Siz söylediniz bana, hepsini kullanabiliyormuşum ben. Hepsini.
1: Zaten pilot adamsın yani, bence de kullan.
0: Vallahi bir hava atıyorum çocuklara var ya. Koskoca adamlar böyle. 100-110 kilo adamlar, 50'lik motor. Bir de diyor ki motor gitmiyor. Lan sana binse 100 kilo gider misin?
1: Gitmez.
0: Gider misin yani? Sana Allah aşkına sırtında 110 kilo adam var, gider misin?
1: Hayatta gitmem.
0: Bir de kızıyorlar mesela. İnternette falan da öyle. Koskoca adamlar diyor ki 50'lik motor var, gitmiyor. Oğlum nasıl gitsin, 100 kilosun? Nasıl gitsin ya? Diyor ki yokuş çıkmıyor. Nasıl çıksın oğlum?

0: Aslında yetişme derdi o bu falan filan olmayacak. Bisikletle gidip geleceksin. İnanılmaz sağlık olur biliyor musun? Yani inanılmaz çok
1: yokuş
0: güzel olur.
1: Yokuş nasıl olacak?
0: Çocukken öyle bir öküz yerdik. Hani o ne hastalık o bu falan yağma falan hiçbir şey yok. Yokuş nasıl olacak?
1: Yokuşun?
0: Vitesli bisiklet dağ bisikleti bira takacaksın çıkacaksın.
1: Yok bana göre değil.
0: Sen oğlum sen zaten ya. Hayattan asla zevk almayı bilmiyorsun sen. Bak, yani ormana gitmiş hamak kurmuş görüyor musun bakalım dur. Karavan yaptırıyorum montajını bekliyorum. Bekle beni Ege. Ne diyorsun karavan işine?
1: Karavan işine yükseliyorum. Ama geçen gün internette bir şey gördüm.
0: Hı.
1: Hem karada hem denize giden bir tane karavan gördüm. İlerleyen dönemlerde almayı planlıyorum.
0: Karavan ve tekne pişmanlıktır kardeş.
1: Neden?
0: Ya da bize öylesi denk geldi bilmiyorum. Bak tekneyle ya da karavanla açıl git hani böyle kalmalı bir yere. Oğlum ya su patlar ya hortum çıkar ya lastik patlar ya güneş enerji panelinde bir şey olur ya jeneratör çalışmaz ya yatak açılmaz ya kapısı gitti. Kesin bir şey olur bak.
1: İlla ki.
0: Lambalar gider o olur bu olur falan yani kesinlikle bir şey olur yani. Bak bu teknede de böyle. Tekneye hak veriyor ate suyun üstünde devamlı böyle bir şey. Ama hani karavan enteresan ya. Karavan. Gitti mi hiç karavanla bir yere?
1: Yok gitmeyi planlıyorum.
0: Ha?
1: Yani bu yaz değil de önümüzdeki yaz ondan sonraki yaz olabilir.
0: Hmm, anlıyorum. Bir ara vereceğiz aradan sonra geliyorum sevgili dinleyenler. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Reklam.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
4: Paraflay'ın katkıları.

0: seni konuşurum bana. Merhaba, başımıza bela olan bir adam var. Rahatsız etmediği kadın kalmamış. Arayıp korkutur musunuz? Ya abi bu şakalar ne ara buralara geldi ya?
1: Önceden daha eğlenceli şeyler yani, geliyordu ama.
0: Hanımefendiciğim, kolluk kuvvetlerine yani bana değil. Çok isterdim yardımcı olabilmeyi de. Hani polis, jandarma, savcılık buraya. Benlikli bunların hepsi telefon şakası. Abi gün geçtikçe daha farklı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Önceden tek sorun şeydi. Sıkıysa beni ara. Önceden buydu. Tek sorun buydu. Sıkıysa beni ara ya. Beni ara bakayım, bak bakayım ne oluyor filan diyor. Beni ara bakayım kim kimi şakalıyor filan. Eskiden buydu. Şimdi arkadaşlar gerçek olayları pasıyorsunuz bana. Hani enişten bize tarla konusu. Vallahi bak öyle şeyler geliyor. Enişten bize tarla konusunda kelek attı. Şunu arayıp hakkımızı alırsan seni de görürüz falan filan. Bir de şey var, onlar çok samimi. Birkaç tanesine sırf gülelim diye cevap yazdım. Merhaba Serdar, şakalar ücretli mi? Evet, 10 bin dolar yazıyorum, cevap gelmiyor. Çok isterim yardımcı olmayı ama bunu yazan bir hanımefendi galiba. Hani jandarma, polis, savcılık, yetkili birimler, yetkili merciler. Benim bir yetkim, bir şeyim yok. Benim yaptıklarım telefon şakası. Sevgili dinleyenler. Seni konuşurum, hep seni konuşurum. Verdiğim 200 gram altının 10 çeyrek, 12 gram altının gelmesini bekliyorum. 200 gram altın 10 çeyrek mi yapıyor oğlum?
1: 200 hesaplamak lazım.
0: Çeyrek altın kaç gram?
1: Çeyrek altın kaç gram?
0: Bak hiç bilmiyorum, biliyor musun? Enteresan soruyum. Çeyrek altın kaç gram?
1: Onu bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
1: Yok, bilmiyorum.
0: Anladım. Seni hatırlatır bir şey bulurum. Abi Beril ben. Bendeki araba ehliyetiyle 125 cc'ye kadar motor kullanabiliyoruz sanki demiş. Ya kurstan sertifika almanız gerekiyormuş abiciğim. Hani az sınava girdin, o sertifika aldın, aynı şey. 50'ye kadar kullanabiliyorsunuz B ehliyetiyle. 50'nin üstü evet kullanabiliyorsunuz ama sertifika almanız lazımmış sevgili dinleyenlerim. Sevgili Berilciğim. Tayinimin çıkmasını bekliyorum.

0: 7,5 diyebiliyorum gram. 7,5. Çeyrek altın 7,5 gram değildir ya.
1: 1,75.
0: 7,5 gram çok ciddi oğlum. 7,5'sa alalım hemen.
1: 7,5 evet fazla.
0: Evet. Hani. 1,5 gram. 1,75. 1,75. 1,75. 1,75'miş. 1,75 grammış. Çeyrek altın. Değil mi?
1: Evet.
0: Öyleymiş evet. Çeyrek dedin de aklıma geldi. Arkadaşın çocuğu olacak da.
1: Bir çeyrek gider.
0: Efendim?
1: Bir çeyrek gider.
0: Yani ya çeyrek ya da adının baş harfini almayı düşünüyorum.
1: O da olabilir.
0: Altın böyle adının baş harfi. Öyle düşünüyorum yani.

0: O zaman çeyrek altın 1.75 ise tam altın kaç gram eder abi?
1: Güzel soru.
0: Bak.
1: 3.5 oradan.
0: Matematiği zorlaştırma.
1: Tamam buldum ki.
0: Bak. Matematiği zorlaştırma.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Kardeşim. 4 tane 25 kaç yapar?
1: 1 yapar.
0: 1 yapar değil mi?
1: Evet.
0: 4 tane 1.50 ne yapar?
1: 3.
0: 3. 1 gram daha ekle.
1: 4 tane 1.50 bir dakika 6 yapar.
0: 4 tane 1.50 6 1 gram daha ekle.
1: Sen benim kafamı karıştırıyorsun. Ben buldum ki sonucu.
0: Kaç?
1: Bir dakika. 7.
0: 7.
1: 7 evet.
0: Sen nasıl buldun? 1.75 ile 4'ü mü çarptın?
1: 1.75'leri topladım.
0: 1.75'leri.
1: Evet.
0: Bak matematiği zorlaştırma. 75'teki 25'i topla önce. Tamam mı? Düz kalsın o taraf.
1: Tamam.
0: 4 tane 25 kaç yapar?
1: 1.
0: 1. 4 tane 1.50 kaç yapar?
1: 6.
0: 6. Artı 1.
1: 7.
0: Bu kadar zorlaştırma matematiği. Ama şu daha mı zor?
1: Bana göre zor.
0: Ama şöyle bir şey. Tam altın 7 gram mı?
1: Ona da bakmak lazım.
0: Yani tam altın 7 gram mı? Bir de o var yani. Bak bakayım neymiş.
1: Bakıyorum.
0: Hı, bak bakayım.
1: 7 gram deniliyor.
0: 7 gram mı?
1: Ama içerisinde 6 nokta bilmem kaç gram saf altın bulunuyormuş.
0: E çünkü 22 ayar değil, 24 ayar değil mi? Ah bir dakika dur kafam karıştı, beni de karıştırdı.
1: 24 ayar saf altın oluyor, işlenmemiş.
0: Tamam işte, saf böyle işlenmemiş dediğin, hani ondan onu eritip yapmıyorlar mı oğlum altını?
1: Yani saf altın değil benim bildiğim tam altın.
0: Gram altın filan saf değil mi oğlum? Ben vallahi değerli dinleyenlerim, altınla bu kadar ilgim yok işte yani, siz düşünün.
1: Bilmiyorum
0: vallahi
1: ben.
0: Vallahi gocunmadan canlı yayında söylüyorum. Hani böyle gram altın şey mesela, gram altın gidip alıyorsun ya böyle gram altın.
1: Evet.
0: O böyle saf 24 ayar altın değil mi oğlum o?
1: Galiba öyle.
0: Grama. O öyleyse tam altın niye öyle değil?
1: Büyük ya, büyüdükçe herhalde bozuluyor mu bilmiyorum.
0: Allah Allah. Bunu dinleyici, bunu kadın günü yapanlar bilir.
1: İnan bilmiyorum.
0: Değerli dinleyenlerim, bu gram altın saf böyle 24 külçe altın gibi değil mi ya gram altın? Hani altını eritiyorlar, bir gram yapıyorlar bu. İçinde var mı öyle bir katkısı matkısı falanı filanı? Hani organik altın değil mi? Acaba. Var mı ya?
1: Bu ara ben şeye sardım, bu derelerden altın arıyorlar ya.
0: Evet.
1: İnternete çok önüme düşüyor dedi.
0: Hep yalan onlar.
1: Yalan evet.
0: Hep yalan onlar. Bana da devamlı polis çevirmesi denk geliyor.
1: Video olarak mı?
0: Evet.
1: Nasıl?
0: Hani polis çevirmesi işte. Şundan ceza edin, bundan ceza edin filan şeyleri. Videoları bana da. Bu ara onlar geliyor yani. Alaşımlı oluyor demiş efendim. Gram altına öyle mi ya? Vallahi bilmediğimden soruyorum değerli dinleyenler. Ciddi söylüyorum. Çok özür dilerim. Salağı anlatır gibi anlatın şu an. 22 ayar gram altın da var 22 ayarda. 24 ayarda var 22 ayarda. Gramlarda 24 ayar seçeneği var. 24 ayar gram alabiliyor. Aa, alırken hiç belir, bu altın günde falan altın alınırken acaba öyle miydi ya?
1: Üstünde yazıyor diye biliyorum.
0: Ne yazıyor mesela?
1: 22 ya da 24.
0: Şey mi yazıyor mesela? Bizim altında şey vardı, karışım vardır. Öyle mi yazıyor?
1: 22 ya da 24 yazıyor diye biliyorum ama.
0: Hmm. Gramlarda 24 ayar olarak belirtebiliyorsunuz. Değişiyor ayarları. Bazılarının üstünde yazıyor kaç ayar. Hmm. Anladım. Peki tamam. 24 de varmış, 22 de varmış. Bundan sonra alırsan öyle al. 24 al.
1: Alırsan bir gün... yaparım.
0: Al al öyle al. İçine ne katıyorlar peki demiş efendim. Su değil herhalde, bakır ya da gümüş müdür?
1: Büyük ihtimalle bakır.
0: Yani altın içine su katacak halleri yok. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani. Bakırdır yüksek ihtimal. Gramlar 24 ayar. Ama çeyrek yarım tamlar 22 ayar. Şekil yapılıyor ya ondan galiba demiş efendim.

0: Bu şarkının burasını yıllarca Yalakamol'da ben geleyim sana o zaman diye dinledim, biliyor musun?
1: Tam neresi?
0: Ya da kal orada diyor oraya. Yalakamol'da öyle dinledim ben yani.

0: Sen alırsan bana ulaş abi. Ben uygun fiyatı ayarlarım sana. Aha ticaret. Sen ben o Adem. Yapıyoruz. Ne diyorsun?
1: Yapalım.
0: Uygun fiyata diyor ayarlarım diyor. Mesela ne kadar uygun fiyata değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Mesela tanıdık kuyumcu olacak. Gideceksin mesela atıyorum mesela altının fiyatını. 6000 liradan kuyumcudan alacaksın. Başka kuyumcuya 6100 liradan satacaksın.
1: Güzel ticaret.
0: Değil mi? İşim bu olacak yani. Dur bakayım. Şuradan. Hani uygun fiyata dedi ne kadar uygun fiyata? Çünkü altın için mesela ilan falan ona gerek yok. Altın normal satacağın bir şey gibi değil. Direkt kuyumcuya satabiliyorsun hemen altını değil mi?
1: Evet.
0: Alo.
2: Alo.
0: Merhaba abi Serdar Gökalp.
2: Merhaba Serdar abi, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Ne iş yapıyoruz?
2: Abi asıl mesleğim kuyumculuk. Hı. Ama şu an uzun mesafeden dolayı bıraktım. Ama hı, hala dayımlar yapıyor aynı işi.
0: Dayımlar yapıyor. Mesela alırsan bana ulaş, uygun fiyata ayarlarım da. Gram altın için mi efendim bu?
2: Yok abi, tüm altın çeşitleri.
0: Tüm altın. Yani. Mesela gram altın ne kadar? Şu anda biz senden kaçtan alabiliyoruz? Mesela geldim sana kaçtan alabiliyoruz senden?
2: Abi zaten benim söylediğim fiyatın altına kimse veremez. 6488. Şu anki fiyat.
0: Tamam, hemen söyle. Değerli dinleyenler, 6488 liradan alıp 6588 liraya satabiliyoruz. Satamıyoruz ama öyle herhalde değil mi? Olmuyor.
2: Hayır. Yani bazı yerler satıyor mesela. Ben şu an Çatalca'da ikamet ediyorum.
0: Evet.
2: Çatalca'dan alanlar genelde mesela 150, bu fiyatın üzerine 150 lira koyup satıyorlar.
0: 150 lira koyup satıyorlar. Tabii. Aynen. Kuyumcu, bir de altın enteresan bir şey. Hani kuyumcu varken kimse sana bana gelip parayı verip almaz.
2: Yani benden alıyorlar genelde abi de. Çünkü ben daha önce benim burada tamirci dükkanım vardı.
0: Evet.
2: Sanıyorlar o yüzden genelde.
0: Ha, senden gelip direkt tamirci dükkanından merhaba abi 2 gram versene altın falan diye alabiliyorlar mı öyle?
2: Ya ben kendim satmıyordum. Kapalı çarşıdan ayarlıyordum. Benim hani asıl yerim kapalı çarşıdaydı normalde. Ben orada çalışıyordum.
0: Yani bak bir saniye dur. Vallahi bugün aldım Manisa'dan 6150 lira.
2: Kaç?
0: 6150.
2: İmkansız abi.
0: Daha demin 6480'e aldım
2: abi,
0: yazanlar.
2: Abi o şey aldı işte abi, şu an 6150 22 ayarın fiyatı. Büyük ihtimalle 22 ayar gram almıştır.
0: Tamam, 6480'e alan var.
2: Nasıl?
0: 6480. Sen niye böyle fiyat anlık düştükçe fiyat, şey gibi o? Niye mi verdi 5 milyonu?
2: Abi anlık fiyat söylüyorum şu an ama.
0: Anlık fiyat söylüyorum.
2: Mesela 6491 oldu.
0: 6490 mı oldu?
2: Aynen. Değişiyor abi, anlık olarak değişiyor.
0: Şu anda 6440 yani liradan aldık.
2: Mesela sabahleyin abi 6450 falandı. Benim dayımlarla konuşuyordum mesela, o sırada dayım altın alıyordu.
0: Evet.
2: 6450'den ne aldı galiba?
0: Anladım abicim. İyi peki, tamam. Kolay gelsin abi, görüşürüz, öpüyorum seni.
2: Sağ olun Taylan.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Var olsun. Çok büyük yeminler geliyor abi. 6150 liraya aldım ben diyenden. Dur bir arayayım bakayım kaç ayarmış filan değil mi? Merak ettim ya.
1: Bir de tanıdık kuyumcu önemli.
0: Yani neyi
1: tanıdık
0: önemli?
1: Tanıdık berber gibi.
0: Oğlum altının fiyatı bellidir ya.
1: Bazı yerlerde biraz daha ucuz.
0: Bellidir yani. 6530'u aldım. Vallahi billahi diyor bak bir tanesi. Dur arayayım. Manisa'dan 6150 liraya almış Manisa'dan.
3: Alo.
0: Alo.
3: Merhaba.
0: Merhaba hanımefendi, 6150 liraya gram altın almışsınız.
3: Vallahi abi aldım bugün.
0: Ne yap? Teyzenin bahçesinden mi çıktı? Nasıl? Yani.
3: Abi çocuğumu kurban bayramında topladığı parayla gram yapacaktım. O yüzden gittim bugün sıcağı sıcağına.
0: 22 mi 24 mü?
3: 22
0: ayar. He 22 ama çocuk da dedi 22 diye.
3: He. Ama bir de şehirden şehire de fark ediyor abi.
0: Ya kaç fark? 5 lira 10 lira fark ediyordur yani.
3: Yani 100 lira da fark ettiği oluyor. Mesela radyoda da söylendiğinden çok farklı oluyor gittiğimizde fiyatı mesela.
0: Anladım anladım. Tamam, sizinki 22 mi? Çocuk zaten dedi 22'nin fiyatı o dedi değil mi Adem?
1: 22 dedi evet.
0: Evet
3: öyle
0: evet.
3: Mi dedi?
0: Evet evet öyle dedi. Vallahi öyle dedi yani.
3: Tamam, benim yanlışım olmuştur öyle.
0: Kaç gram aldınız efendim?
3: Bir tane gram aldım. Çocuğun kurbanlık bayramlık parasıyla aldım.
0: Çocuk da iyi toplamış.
3: Vallahi güzel topladı abi.
0: Vallahi toplamış yani.
3: Ya 2 yaşında bu kadarsa o. Yani 18'e kadar çok toplarız herhalde.
0: Hadi bakalım inşallah. Neredensiniz siz, Manisa mı?
3: Manisa, Yunus Emre'den abi.
0: Tamamdır, selam ederim, öpüyorum sizi. Çocuğa da selamlar. Görüşürüz.
3: Gelsin,
0: sağ olun.
3: Sağ ol.
0: Teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Görüyor musun Adem?
1: Güzel toplamış.
0: İyi toplamış tabii. Bir ara, aradan sonra geliyoruz.

0: ve 5000 lira harcamaya 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Reklam.
9: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
10: İbrahim Türker Anlatan Adam Stand Up. Yayınladığı videolarla milyonlarca izleyiciye ulaşan Anlatan Adam 90 dakikalık ve tek perdeden oluşan yepyeni oyunuyla karşınızda. Ailevi meselelerden ilişkilere, sağlık takıntılarından başına gelen fantastik olaylara daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hikayelerle Anlatan Adam sahnede. Hem sıcak, hem samimi, hem de temposu yüksek bu yepyeni Anlatan Adam deneyimi için yerinizi şimdiden ayırtın. 25 Haziran saat 20.30'da Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde.
9: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Ben de kuyumcu açmak istiyorum demiş efendim. Kuyumcu kaç paraya açılır ya? Ucu açık değil mi?
1: Ya 5 milyonu açılmaz bence.
0: 5. 50 milyon.
1: En az 50.
0: 50 milyon. İş altın olunca şimdi. Hani iş altın olunca 50 milyon bile az geliyor değil mi adama?
1: Ufaktan başlarsın böyle. Sonra bir
0: ne kadar böyle minnak şu kadardan başlar. Ne kadar başlarsın?
1: Yani gram gram alırsın küçük küçük.
0: Aslında gramcı diye kuyumcu açacaksın. Sadece gram altın satacaksın. Gramcı.
1: Mantıklı aslında.
0: Efendim?
1: Güzel pazarlama olur.
0: Değil mi? Gramcı.
1: Kaç gram?
0: Gram altınların böyle ufak kendilerine ait paketleri var ya hani. Onlar bile açılmıyor ya. Gerçi açıp ne yapacaksın onları? Değil mi?
1: Yani.
0: Ya, evet.

0: Gümüş alın, yatırım tavsiyesi değildir.
1: Bir de öyle var.
0: YTD kesinlikle. Yatırım tavsiyesi değildir yani.

0: Gramcı mantıklı işmiş, büyünür. Öyle olur. Bir gram ilerleyemezsin onunla. Söyleyeyim yani. Peki sana bir şey sorabilir miyim madem?
1: Tabii ki.
0: Niye altın mesela? Niye mesela taş değil de altın? Ya da niye mesela gümüş altın kadar değerli değil? Niye altın mesela?
1: Çünkü altın değerli maden.
0: Neden ama ya? Kim demiş bunu mesela?
1: Yani çok kolay hani bulunamıyor.
0: Bu altın bunu değerli maden yapın ya. Böyle mi olmuş ya?
1: Çok kolay neden bulunamıyor.
0: Neden mesela?
1: Bulunamıyor ha? Çok kolay.
0: Çok az bulunan başka şeyler de var mesela.
1: Oksitlenmiyor.
0: Yani bu mu yani, sebebi mu? Oksitlenmiyor abi.
1: Ondan. Değerli.
0: Hani şey, altın niye pahalı? Oksit yapmıyor abi.
1: İlla ki yani bir şey vardır kimyasal ama bilmiyorum.
0: Yani neden altın?
1: Neden değil?
0: Niçin altın? Evet. İşte yani.

0: Altın neyden olur peki?
1: Altın ya yani neyden olabilir? Toprağın içinde var.
0: Tamam mesela. Yani şimdi mesela altının bir tık geri adımı ne mesela? Neyden altın oluyor?
1: Ben ne bileyim onu.
0: Hani şimdi mesela atıyorum petrol neyden oluyor? Fosil değil mi yani?
1: Evet doğru.
0: Fosil atıyorum. Hani kehribar neden oluyor? Belli. Başka? Mesela toprağın altından çıkan işte gaz niye oluyor? Belli.
1: Demir falan. Belli.
0: Evet demir belli. Altın neyden oluyor mesela altın? Ne altın mesela? Önceki o tepkimeye girmeden önce ne? Ya da altın olarak mı var?
1: Hı? Altını şimdi arayıp buluyorlar. Sonra işliyorlar.
0: Güzelim.
1: Efendim.
0: Bak.
1: Bilmiyorum canım. Ki.
0: Tamam bilmiyorum de o zaman ne anlatıyorsun?
1: Tahmin ediyorum biraz.
0: Etme.

0: şeye hayranım ya. Böyle filmlerde, kovboy filmlerinde falan böyle tırk altın para atıyor. Alıp böyle dişiyle eziyor yani böyle. Aa. Anlar mısın? Mesela kuyumcuya gittin. Mesela bileziği aldın, yaladın mesela. Altın olduğunu anlar mısın?
1: Anlamam da şöyle bir masaya atarım. Sesinden biraz çözebilirim.
0: Masaya atar mısın?
1: Evet.
0: Allah Allah.

0: Altın nedir demiş efendim, bilmem. Element olabilir mi altın abi?
1: Elementtir.
0: Element midir?
1: Evet.
0: Kesin eminsin.
1: Yani periyodik cetvelde yeri vardır bence. Ayıp ederler. Olmazsa.
0: Bakırın var mı?
1: Var BK.
0: Var mı bakırın?
1: Evet.
0: Peki şeyin var. Sacın var mesela, sac.
1: Sacı. Tavanın mı?
0: Pirinç mesela. Pirincin var mı?
1: Pirinç şeydir.
0: Ne?
1: Baklagil.
0: Oğlum o pirinç değil.
1: Hmm.
0: Pirinç.
1: PC olabilir.
0: Pirinci. Evet. Var mı? PC mi?
1: Yani odur herhalde.
0: Onu sınıftan biri şaka yapmış PC'ye.

0: Evet, bir saat başı arası, yeni saatte geliyoruz sevgili dinleyenler. Bu arada Adem Bakır'a BK dedi yani. Yıkıldı burada mesajlar. Değerli dinleyenlerim, devam edin. Devam edin. Yani altına altına BK dedi. Bunun sınıfından birileri şaka yapmış periyodik cetvele. Altına ne yazalım? Onu yazma canım, o anlaşılır. Bir harf çıkar ondan, bir harf çıkar. Ne yazayım, BK yazayım? He, BK olur, BK olur.
1: Ya Türkçesi BK'dir bence.
0: Tamam kardeş. Bu hani kimya, fizik falan biliyorum. Hep Adem'e göre şekilleniyor bunlar. Bir ara, aradan sonra geliyoruz. Saat başı arası. Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İsrail ve İran karşılıklı saldırıları durdurdu. ABD Başkanı Trump'ın İsrail ve İran ateş etmeyi derhal durdurmalı açıklamasının ardından İran askeri operasyonların askıya alındığını bildirdi. Lübnan'a saldırılar tekrarlanırsa çok daha sert bir karşılık verileceği uyarısı yapıldı. İsrail basını da Trump'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırıların durdurulduğunu yazdı. CHP'de grup toplantısı krizi yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları yarın kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını duyurmuştu. Grup Başkanı Özgür Özel'den de grup toplantısını ben yapacağım açıklaması geldi. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme meydana geldi. Çöken duvarın altında kalan 3 işçi yaralandı. İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüste yan bakma nedeniyle başlayan kavgada 22 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir baba ve oğlu gözaltına alındı. İstanbul'da sabah saatlerinde Avrasya Tüneli'nde yaşanan kaza sonrası tünele su dolması paniğe neden oldu. İstanbul Valiliği bir otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması sonucu söndürme sistemindeki suyun tünele aktığını, deniz suyuyla alakası olmadığını bildirdi. Kaza sonrası Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı. İstanbul merkezli 6 ilde sahte para operasyonu düzenlendi. 50 dolarlık sahte banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil ettiği tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Denizli'de kazalı lüks araçları change işlemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 11 adet lüks marka araca da el konuldu. Bilim insanları günlük hayatta sıkça karşılaştığımız öfke patlamalarının sağlığımız üzerindeki gizli maliyetini gözler önüne seren korkutucu bir bulguya imza attı. Yeni yapılan araştırmaya göre sadece bir dakikalık bir öfke anı bile bağışıklık sistemimizin savunma mekanizmasını tam 5 saat boyunca felce uğratabiliyor.
7: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
2: Dünya Kupası'na 3 gün kaldı. Alem FM, milli takıma başarılar diler.

0: Serdar Trafik'te devam ediyor sevgili dinleyenler. Aa, fenomen geldi, fotoğraf çekilecek. Böyle iyi mi? Çekiyor. Video mu, fotoğraf mı? Efendim?
1: Video çekiyor.
0: Karışık, dur şunları elime alayım.

0: Oğlum bana şunu hatırlatacaktın, şunların yenisini alacaktın. Bunların bütün zilleri falan hep dökülmüş.
1: Gittin mi Eminönü'ne?
0: Git, hatırlatsan giderdim.
1: O zaman bu hafta sonu hatırlatayım.
0: Bu hafta sonu gidemem.
1: Ondan sonraki hafta sonu?
0: O zaman giderim.
1: Tamam, hatırlatayım.
0: Evet, o zaman giderim ben. Bakara BK demen tabii şey, şu anda toplum olarak bizi bir garipleştirdi.
1: Ya bakara biz yani A, D de diyebiliriz.
0: A, D niye diyoruz?
1: Bilmiyorum yani, diyebiliriz.
0: Ya yayın arasında seninle konuştuğumuz şeyi konuşsak mı acaba? Bu Mourinho kesin Real Madrid'in başına geçti mi? Ha? Fenomen kesin değil diyor.
1: Kesin değil mi?
0: Evet. Özgür kesin dedi ama.
1: Evet, Özgür abi kesin dedi.
0: Geçmedi mi Feno? Feno sen hangi takımlıydın? Beşiktaş. Tamam. Bilmiyorum yani, kesin geçti mi?
1: Bakalım.
0: Ya inşallah şey yani, geçti geçmedi beni alakadar etmez de hani bu adamın bizle arası kötü ya Adem.
1: Evet.
0: İnşallah orada Arda'ya sıkıntı olmaz ya.
1: İnşallah olmaz.
0: Yani inşallah olmaz orada Arda'ya sıkıntı. İnşallah.

0: Tayin olmayı bekliyorum. İnşallah, hadi bakalım. Real'de başkanlık seçimleri varmış Real'de. Ondan
1: başkan
0: sonra
1: belli oldu galiba da, en son Benfica'yı çalıştırıyordu Mourinho. Şu anda bilmiyorum. İşsiz herhalde.
0: Oğlum şeyi seyrediyorum. Hani YouTube'da enteresan futbol videolarını seyrediyorum. Hani futbol videoları seyrediyorum ya. Ne bileyim işte. Dünya futbolundan videolar seyrediyorum. Her videoda Mourinho var. Her videoda başka takımın başında. Yani evet. Her videoda Mourinho var ama yani. Tamam, başkan seçiminden sonraymış. Daha tam geçmemiş yani. Tam. Oyun istasyonu 6'nın duyurulmasını bekliyorum. GTA 6 çıkacak diye 5'i hepimize sapladılar. Hepimize sapladılar. 5 oldu, 5 senelik GTA 6 hala yok. Çıkış tarihi yayınlanmış. Ben onda da çıkacağını düşünmüyorum. 5'i oynadın mı? GTA 5'i oynadın mı?
1: GTA 5'i biraz oynadım.
0: 6'ya ne koyarlar bilmiyorum yani. Birazcık görüntü falan filan iyileşir herhalde.
1: Yani ultra ultra HD olur diye biliyorum.
0: 8K.
1: Yani 8, 10, 12.
0: Yürü be. Tamam, peki. Kardeşim şu ışığı sana zahmet. Ona bir dokunursan çek. Eyvallah, sağ olasın. Yok yok. Bir Türk takımında değil de mesela yurt dışı bir takımda görev almak istesen hangisini almak isterdin?
1: Ya bilmiyorum da çok takım var. Kesinlikle Real Madrid.
0: Ben de Real Madrid. Ben evet. Real Madrid Barcelona şeyinde, ben Realciyim niyeyse. FIFA 99

0: 2009'dan beri öyleyim yani.
1: Bir ara Bayern Münihçiydim. Şimdi niye? Real Madrid.
0: Neden Bayern?
1: Ya o işte sağ kanatlı bir adam vardı. Ayran Robben. Ondan dolayı.
0: Robben zaten. Robben desen bilmiyor muyuz biz? Niye mevkibi? Sağ kanatlı bir adam vardı. Robben.
1: Sola çekip yapıştırıyordu.
0: Yapıştırıyordu diyor.
1: Evet.
0: Evlenmeyi bekliyorum demiş efendim. O iş, ama bekleyince olmuyor. 0536 901 8902 değerli dinleyenler. 0536 901 8902 değerli dinleyenler. Neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz sevgili dinleyenlerim?

0: Parayı bulmayı bekliyorum. Anında bizim Adem işte.
1: Ama öyle bekleyince bulunamıyor. Onu öğrendim.
0: Neyde bulunuyor?
1: Ya bir şeyler yapmak lazım. Ticaret.
0: Hı. Peki. Doğum günümü bekliyorum. Çocuğu anneme kitleyip kocamla gezeceğim.
1: Doğum çocuğu.
0: Günü. Evet, çocuğu. Sen hani oğlum bizim yeğen nerede?
1: Nerede bilmiyorum.
0: Nasıl? Düşünmüyor musunuz bize bir yeğen getirmeyi?
1: Ya güzel bir düşünce var ama henüz bir düşünce var sadece.
0: Nasıl var güzel bir
1: sadece düşünce? Sadece düşünce var.
0: Sadece düşünüyorum daha, evet, diyorsun.
1: Evet, düşünüyorum.
0: Yani. Anladım. Borsaya 100 bin lira yatırdım. Hissenin uçmasını bekliyorum. Anlıyor musun bu borsa morsa falan işlerinden?
1: Hiç anlamam.
0: Ben bir gün çok fena fırça yedim, biliyor musun?
1: Ne diye?
0: Bizim sağ olsun bir abi. Abi sen de mi borsa oynuyorsun? Bu oyun değil. Ne demek oynuyorsun? Hep sizin yüzünüzden böyle oldu filan. Hiç anlamam o işlerden. Nereden alındığını bile bilmiyorum bu borsa kağıtların falan filan. Nereden alındığını hiç bilmiyorum.
1: Ya biraz biliyorum da çok hiç denemedim.
0: Ne, nasıl böyle bankaya mı gidip alıyorsun? Nasıl alıyorsun?
1: Banka uygulamaları içerisinde var diye biliyorum.
0: He, uygulamalar içinden alıyorsun.
1: Evet.
0: Anladım. İş yerinin önündeyim. İşleri bekliyorum.

0: Ömer abinin doğum günüymüş. İyi ki doğdun Ömer abi. İyi ki varsın. Ne haber? İyi misin? Mutlu yaşlar. Şu borsa işinden ben de hiç anlamıyorum demiş. Vallahi ben bu yaşa geldim hiç yönelmedim o işlere ya. Sen Adem almışsındır, yapmışsındır ama sana.
1: Ben bir ara Bitcoin denedim.
0: Evet.
1: Denemekle kaldım. Zarar ettim. Zararını satmıştım.
0: Kaç paralık denedin?
1: Ya 30 bin lira mıydı? 20 bin lira mıydı? Tam hatırlamıyorum.
0: Oo,
1: da.
0: İyi paraymış.
1: Evet, zamanında
0: buna kalsalar ben engel olmasam var ya, bu anasını babasını evini sattırıp Bitcoin'e yatırıyordu az daha.
1: Ama o dönem yatırmış olsaydık şu an bayağı bir kârda olurduk, evet. Yatırım tavsiyesi değildir.
0: Düşmüş ama yine Bitcoin.
1: Ya düş, ya bu kadar düşse de sıkıntı yok. Kâr olurdu o zaman yatırmış olsaydım.
0: O zaman alsaydı. Herkesin Bitcoin'le alakalı bir hikayesi var.
1: Benim batış.
0: Vallahi herkesin var yani Bitcoin'le alakalı bir hikayesi. Bu altcoin'ler ne oldu? Çok oynak piyasaydı onlar. Ne oldu?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Ben tabii o tarihte de yayın yaptığım için herkes şey, Serdar arabayı sat şunu al, Serdar arabayı ver şu, Serdar evi sat bunu al falan diye. Ben tabii hiç, benim o işlerde hiç bezim yok. Aradan bir iki ay geçti, onu yazan mesajlara bakıyorum işte, abi battık ya falan diye, tövbe yarabbim.

Bir şarkı yaptım, onun tutmasını bekliyorum. Yapay zeka adam mı? Herkes aranjör oldu. Vallahi herkes, ben dahil. Herkes aranjör oldu yani.

0: Ben de oyun sanıp borsaya girdim. Babamın araba almak için bana emanet ettiği parayla hisse ve her gün %10 eksiyle kapattım. Hayatımın en zor 2 yılını şimdilerde atlattım demiş efendim. Dikkatli olun. Bak zım gitmiş, görüyor musun? Ya. Ekran kartı ile Ethereum kazmaya başladım. Kazanç düşünce patladı. Allah'tan kredi çekip ekran kartı almadım, yoksa niyetim vardı demiş efendim. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yatırım tavsiyesi değildir ama kiraz alın, kiraz. Kiraz al. Derin, aa sen kapalıymışsın ya, pardon. Evet.
1: Nereden? Kiraz,
0: derin dondurucuya koy. 2 ay sonra falan konu komşuya satarsın.
1: Ama donmuş bir meyve tazeliğini korur mu o kadar?
0: Donmuş demeyeceksin canım sen. Yediğin her şeyi taze mi zannediyorsun? He? Öyle mi zannediyorsun?

0: Etrafımda herkes borsaya gir diyor demiş efendim. Yani hiç bildiğim şeyler değil abi. Nasıl girilir, nasıl çıkılır? Hani bu aleme giren bir daha çıkar mı, çıkamaz mı? Ama hani bir araba parasını hiç etmiş bir dinleyici var, o yazmış, onu bir arayalım bakalım şuradan. İki daha çaldırıp kapatırım.
1: Efendim.
0: Açıldı. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Geçmiş olsun efendim, borsada parayı hiç etmişsiniz.
1: Ay evet, öyle oldu maalesef.
0: Kaç para gitti?
1: Yani bir 400 bin falandı.
0: 400 bin liraydı, gitti.
1: Genel toplamda aynı.
0: Anladım. Hiç bilmiyor muydunuz efendim, böyle sağdan soldan yani, duydunuz mu girdiniz?
1: Ya duymak, evet duymak, görmek. Küçük şey yapıyordum. Hisseler alıyordum işte, günlük işte yemek parası çıkıyordu gibisinden. Halka arzlara giriyordum. Daha sonra işte böyle toplu miktarda bir işte babamın verdiği para vardı. Ondan sonra asla yapmayacağım şey, hani bana verilen bir şeye. Daha sonra işte şey, hani dedim o zaman da böyle para ihtiyacım vardı. Hepsini yatırayım işte, bir günde %10 yaparsa, artı olursa diye alırım dedim. Sonra bir girdim. Ondan sonra her gün düştü. Bir 20-25 gün o şekilde gitti. Ondan sonra işte babam da araba alacak falan.
0: Sonra siz ama bu şans böyle, siz sattınız çıktı değil mi?
1: Hayır, tam 2 sene sonra işte şey oldu. Yükselişe geçti. Tabii ben şeylere, nedir onun adı, krediler çektim, ek hesaptan kullandım. Onu parayı yerine koymak için onların faizleri, işte borçlar bilmem neler derken bayağı sıkıntı oldu.
0: Anladım. Aynen. Geçmiş olsun efendim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ama atlattınız herhalde, doğru mudur?
1: Evet evet. İki senenin sonunda.
0: Tamam, atlattıysanız sorun yok. Aynen. İyi peki, geçmiş olsun. Neredensiniz acaba efendim?
1: Teşekkürler, İzmir karşısında.
0: İzmir'den. Peki, selam ederim. Baba araba aldı mı babanız?
1: Aldı sattı.
0: Aldı sattı.
1: Evet.
0: Tamam, en azından orada bitmiş yani iş.
1: Evet evet.
0: İyi, hadi selam ederim. Görüşürüz.
1: Teşekkürler, selamlar.
0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Bak, görüyor musun oğlum borsa işlerini?
2: Dikkat etmek lazım.
0: Anlamadan işe girmeyeceksin. Ademciğim.
2: Ya ben denedim, olmadı. Borsaya da hiç girmedim. Denemeyeceğim.
0: Kaç paran gitti senin borsada?
2: Borsada değil, Bitcoin'de yani %50 zararım vardı o dönem.
0: Kaç? 20 ile girdin, 10 lira gitti öyle mi?
2: Evet, hemen hemen 10 lira.
0: Yeni çıkan bir şeye böyle çok böyle var, çok oluyor ya. Al bunu, hemen yapalım.
2: Çok oluyor.
0: Yeni çıkana. Evet. Bir ara, aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenler.

0: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
1: Borusan Next.
3: Bankam Tombank kartıma değil.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hemen.

0: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Garaj Şoto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.

0: ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji. Orzaks'tan.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Reklam.

0: Saat 17.31 İstanbul yol durumu. Evet Ademciğim, yüzde kaçtır? Tek sayılar bende, çift sayılar sende. Buyur bakalım.
1: Bence %72'dir.
0: Bayburt.
1: 69.
0: Evet.
1: Açıyorum. Biliyorsun.
0: Ciddi misin?
1: Ciddiyim, %69.
0: Aa, %69. İyi ki ulan, keşke şansı başka bir şey de deneseydik yine ama.
1: Şu anda %69.
0: Evet kardeşim, buyursunlar, aktar bize.
1: Dediğimiz gibi İstanbul'da trafik durumu şu anda %69 civarında. Köprülere baktığımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu açık durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Ters istikamette de yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri yoğun akıcı, girişlerde ve çıkışlarda her iki yönde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi köprülere oranla daha açık durumda şu anda.
0: Teşekkür ederim kardeşim.
1: Rica ederim.
0: Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl sevgili dinleyenler? Buyurun bakalım. 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenler. Sizin bir telefon şakanızın altına beni etiketlemişler. Şaka yapılan kişi bu diye. Ben değilim, duyurur musun? Tamam canım, siz değilsiniz. Şaka yapılan kişi. Ya bu en son yaptığım Poyraz'ı hiçbir yerden şey yapıp en son dedim ki oğlum bak engelleriz seni ha. Yazma, şakanın altına yazma. Çünkü sana neler yazılacağına inanamazsın sonra. Hani bunu daha önce yaşadık. Hanımefendiye şaka yapmışım. Hanımefendi de Serdar Bey şakayı bana yaptı. Vallahi aklımızı aldı bizim filan gibi bir şey yazmış. Altına neler yazmışlar kızın. Hani sonra başka bir adam. Neyse, en azından seni etiketlemişler. Tövbe yarabbim. Bütün büyüklerime selam ederim. Hani Adalet Bakanlığı'nı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü falan etiketleyen var. Abi düşün işte ya bak. Savcım, hakimim, polisim, askerim bak. Nelerle uğraşıyor bak. Nelerle uğraşıyor, nelerle yani. Panelci zannediyorlar beni. Abi okuma yazmayı bilmeyen adama sabaha kadar anlat ya. Yapacak bir şey yok yani. O bir telefon şakasıdır filan diye yani. Okuma yazmayı bilmiyorsa adam, sen sabaha kadar anlat. Ben ne edem yani. Herkes de şifasını ne olur bizde beklemesin.

0: Fethiye'den Dalaman yönüne trafik açık. İsteyen rahat rahat gelebilir. Okulda aldım, hayat duruyor. Bazı kırsala yakın yerlerde. Samsun ilk adım Canik yönünden Atakum'a doğru trafik yoğun. Almanya Münih'teyim, trafik berbat. Yetmiyor gibi, bir de inşaatlar var bütün yollarda. Günün her saati trafik var. İşten eve dönmem 1,5 saatimi alıyor demiş efendim. Yurt dışındaki dinleyicilerimize sesleniyorum. Gözde görülür bir şekilde motosiklet kullanışı arttı mı acaba? Yani acaba arttı mı gözde görülür şekilde yurt dışında? Ne bileyim işte Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da filan. Arttı mı acaba? Türkiye'de gözle görülür şekilde arttı değil mi Adem?
1: Evet, yani daha çok görüyoruz artık.
0: Yani evet. Muhammed yazmış. Şakanın adı neden Amerikano? Abi kızlar hani giderken Amerikano almış ya kahve. Şaka isimleri genelde öyle koyuyoruz ya. Şakanın içinde geçen bir kelime, bir isim, bir şey, bir replik falan. Öyle koyuyoruz yani. Almanya'da kesinlikle arttı demiş efendim. Kanada'da motor kullanımı gözle görülür şekilde artmadı. Hatta yok desem yalan olmaz. Kanada. Selim abi dinliyormuş bizi Atatürk Havalimanı'ndan. Selam ederim Selim abi. Yine neredesin yine? Gidiyor musun, geliyor musun, ne yapıyorsun Selim abi? He? İyi yolculuklar. Neredesin? Ben İsviçre'de yaşıyorum. Arttığını söyleyemem.

0: Valla ben olsam kamu spotu olarak yayınlanması için başvururum. Öyle öyle şikayet işi. Diyorum ya işte yani tövbe yarabbi. Bakanlığıma çok selam ederim. Emniyet müdürlüğüme çok selam ederim. Jandarmama selam ederim. Polisi, maskeye hepsine selam ederim. Ya Adalet Bakanlığı'nda emniyet müdürlüğünü falan işaret bir şey yapıyor. Et diyor. Bir de şey yazmış bir tane çok güldürdü o bizi. Beni arasan ağzını burnunu kırardım yazıp emniyet müdürlüğünü işaretlemiş. Şey etiketlemiş. Kendini ihbar ediyor galiba yani. Bak yine diyorum işleri çok zor. Jandarmama, polisime hepsine selam ederim. Hakimlerim, savcılarım. Vallahi hani görüyorum, gözle görüyorum. Nelerle uğraşıyorsunuz? Allah kolaylık versin. Vallahi nelerle uğraşıyorsunuz. Allah kolaylık versin hepinize. Havalimanından çıktım, doğruca eve gidiyorum. Selim abi pek inandırıcı gelmedi bana. Pek. Değil ya, gelmedi yani. Motosiklet fiyatları da arttı. O eskiden mesela yaza doğru artıyordu. Şimdi motosikletler artık şey, hani pahalı oldu artık ya Adem.
1: Aşırı bir pahalılık var mı yoksa? Yani.
0: Var bence. Var. Bence pahalı. Bence motosiklet piyasası pahalı.
1: Ya kullanım artınca bir şeylerin fiyatı evet, artıyor. O yüzden olabilir.
0: Ederinden daha pahalı.
1: Evet.
0: Sıcağın enleri Eskişehir 39.1. Doğru mu ya bunlar? Antalya Serik 38.5. Şırnak Silopi 38.1. Ya dur şeyleri söylemeyelim, yandakileri düz olarak alalım. Antalya Kepes 37. Mardin Nusaybin 37. İzmir Bayındır 37. İzmir Tire 37. Aydın Sultanhisar 37. Şanlıurfa 37. Manisa 37. Şırnak Cizre 37. Allah Allah. Eskişehir 39.
1: Ben şu an baktım 26-28 gösteriyor.
0: Ne burası şu an?
1: Antalya Kepez mesela.
0: Antalya Kepez mi?
1: Evet.
0: O Güneştepe'deyken olabilir ama. Hani öyle düşünüyorum.

0: Hayır, hiç kimsenin aklına da gelmiyor değil mi? Mesela 100 tane videom var, yüzü de aynı şekilde. Bu adam yanlış yapıyorsa yüzünü niye yaptırdılar diye. Abi ne diyeyim işte, diyorum ya yani. Zaten okusa orada açıklamayı okusa görecek yani, o bir telefon şakası falan filan gibi şeyler görecek. Ama senin dediğin de doğru. De ki mesela ben yasa dışı yollardan bilgi ediniyorum mesela, tamam mı? Hani panel dedikleri olay var ya, o. Ben tövbe, hayatımda bilmiştim görmüştüm yok. Ama şu Telegram belasından uzak tutun çocukları, bilginiz olsun. De ki ben mesela şeyden panelden bilgileri alıyorum değil mi? Lan bir video, iki video, üç video, dört video, beş video, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, elli, altmış falan. Ya bana birisi telefon açıp kardeş bir gelsene bunları sence diye demedi mi yani? Hani demez mi yani?
1: Der.
0: Demez mi? Onu da bırak, suç teşkil eden şakalar yapıp ulusal radyoda yayınlıyorum, öyle de bir adamım ben yani. Ya bu internet kimlerin elinde be abi Ademciğim ya? Vallahi billahi yani, kimlerin elinde ya? Yemin ediyorum. Hani adım Serdar, soyadım Gökalp. Orada böyle pozum var hani. Her saat nerede olduğum belli. Her saat. Mavi tikli böyle duruyorum orada. Hani paneller, onlara bunlara gidiyorum. Günde iki tane canlı yayınım var. Evet, suç işliyorum ve internette de yayınlıyorum. Böyle de bir gerizekalıyım, çok affedersiniz. Hani çok. Ama işte kime ne anlatacağım? Civcivler yesin. Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin. Yalanlar... Merhabalar, ben İbrahim. Dün Atatürk Havalimanı'ndaydım. Tişört ve sticker alamadım. Biz yoktuk abi, ondandır herhalde. Hani ben yoktum orada, ondandır. Telegram'a katılıyorum. Bak, bir şey dikkatimi çekti. Telegram'la alakalı. Mesela kendi videolarımdan dikkatimi çekti. Altında mesela panelci, panelden öğreniyor bunları diyenler bu işi biliyorlar. Ve bilen yaş grubuna baktım. Maalesef 18 yaşında bir çocuk bile görmedim. 13-16. 13-16. Üzülerek söylüyorum. İnşallah çıkışta dövmezler beni. Telegram belasından çocukları uzak tutun. Söyleyeyim. Hani az çok böyle internet. Şimdi ben internet çıktığından beri internette aşırı neşir bir kardeşinizim. Oradan çocukları birazcık uzak tutun sevgili dinleyenlerim. Hani gözlem altında tutulması gereken bir uygulama o. Haberiniz olsun. Mesajlaşma uygulaması deniliyor. Belki ana tema odur ama öyle WhatsApp gibi falan değil. Haberiniz olsun. Çoluk çocuk sahiplerine sesleniyorum. Bana bunu yazan çocuklara bakıyorum. 18 yaşında yok. 13 yaşında, 16 yaşında. 13 yaşında, 16 yaşında. Bu arada. Hani 17 bile çok nadir. Çok nadir.

0: Eskiden en büyük sorun bilgisayar oyunlarıydı. İşte bilgisayar oyunlarında kan var, vahşet var, o var bu var filan derlerdi ya mesela hani.
1: Şimdi daha farklı.
0: Şimdi abi internetle alakalı sorun bir tane değil ki. Her an başka bir sorun çıkıyor yani. Her an başka bir sorun çıkıyor. Çoluğa çocuğa uygunsuz şeyler yazanlar, gönderenler filan. Hani şu Twitter'ı vallahi kendi sinir sistemim için şöyle sadece kitap vereceğim zaman falan aktif kullanıyorum. Bir de işte bizimkiler dediler ki abi şakaları Twitter'da da paylaş. Ben paylaşmıyordum Twitter'da. Abi millet araklayıp paylaşıyor, sen paylaş istersen dediler. Ondan mesela bakıyorum Twitter'a. İnsanları böyle hani ifşa ediyorlar ya, koskoca adamlar, hani çok affedersin. Benim böyle konularda ağzımın ayarı yok. Aslında çok da bahsetmek istemiyorum. Ufacık kız çocuklarına yazılan şeyleri falan paylaşıyorlar bazen. Çok böyle telefonu böyle sıkarak parçalayacak şeye geliyorum. Kıvama geliyorum. İnternet İstanbul trafiği gibi biraz sevgili dinleyenlerim. Herkes orada. Trafikte de. Ehliyeti olan herkes trafikte biliyorsun. Yıllardır söylerim. İyisi var, kötüsü var, akıllısı var, delisi var. Hani çok özür dilerim. Katili var, hırsızı var, iyi insanı var. Kadın var, erkek var, genç var, yaşlı var. Pardon kusura bakmayın, hayvanı var, insanı var. Hani biliyorsun. İnternet de aynı şekilde. Oradaki ehliyet de internete giren bir cihaz. Varsa herkes internette sevgili dinleyenlerim. Akıllısı, delisi, işte iyisi, kötüsü, kadını, erkeği, hırlısı, hırsızı, iyi insanı, kötü insanı. Herkes internette. Bu internete birazcık daha böyle bir dikkatli kullanmak lazım. Yıllar önce de söylemiştim bunu. Hani keşke TC kimlik numarasıyla girilse diye. İşler zaten oralara geldi yani. Bir de küfür etmeyi özgürlük zanneden bir şey de var. Nesil de var. Mesela 700 metre küfür yazmış. Karşılık olarak görünce de eleştiriye de kapalısınız falan. Mesela yani şimdi bir garip yani. Sadece sosyal medya değil yani internetin belası. Sevgili dinleyenler. Sadece sosyal medya değil. Gelen bir linke tıklıyorsun, sosyal medyayla hiç işin yok. Bütün hesap bilgilerin gidiyor. Yani yapay zeka diye bir şey çıktı. Zaten 5 seneye kalmaz. Hani eskiden böyle bir yerde bir fotoğraf oluyordu, o oluyordu, bu oluyordu falan. İnsanlar diyordu ya, yok ya fotoğraftaki ben değilim falan diye. 5 sene sonra falan kimse bunun açıklamasını bile yapmaz artık. Çünkü her şeyi yapabiliyorsun. Her şeyi.
1: Film çekiliyor artık.
0: Tabii canım, her şeyi istediğini alıp istediğin yere koyabiliyorsun falan filan. İlk konuştuğumuz şeyler sosyal medya adı altında konuşuyorduk. Sosyal medya işte iyi mi kötü mü, o mu bu mu falan diye iş şimdi ondan çıkmış durumda. Yine diyorum özellikle 13, 16, 17 falan bu yaş gruplarının telefonunda hangi... Şimdi kızıyorlar da şimdi çocuklar bana. Gerçi şöyle de bir olay var, bu yaş grubu seni beni teknolojik cihaz diye 3 kere söker takarlar, o da ayrı. Hani kızıyorlardır bana ama birazcık bakılmasında fayda var. Yazılanlardan dolayı, internette karşılaştıklarımdan dolayı görüyorum. Aram vereceğiz kardeşim.
1: Bir ara verelim, gelelim.
0: Bir ara, aradan sonra geliyoruz. Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin tek

0: Koli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
5: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Mutluluğun sesi kapınızda. DHL e-commerce Türkiye şimdi bir yaşında.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: Gece gider gitmez çocuğun telefonu kontrol edeceğim demiş. E zaten yani bunu benim dememle değil, aklınıza ara sıra gelsin. Yapmanız lazım. Bence. Bana sorarsanız. Bir de muhatabın yok yani sosyal medyada, o çok şey. Hani bir şey var, uygunsuz bir şey var. Kim ya, kime ne diyeceksin?
1: Karşında biri yok.
0: Kime ne diyeceksin? Bilek, birçok kanal taraflı yazdı, gazeteler yalan ve çok samimi dostlarım var. En önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim, alçalan duvarlar sadece ve İzmir'de 38 dereceymiş oğlum hava.
1: Fena.
0: Evet. Vallahi. Lütfi PR yapıyor. Americano şakasının yorumlarında. Her yerde, her yerde çocuk. Her yerde. Pazar sabahı Lütfi'nin mesajıyla uyandım.
1: Ne yazdı?
0: Efendim?
1: Ne yazdı?
0: Merhaba, ben Lütfi.
1: E biliyoruz.

0: Bizim sokakta dizi çekiyorlar yine.
1: Ne dizisi?
0: Ne bileyim, bilmiyorum ki hiç.
1: Oyuncular nasıl bir tipti?
0: Durma, mesela görmedim ki oyuncular. Sadece bir set çalışanı bana şey dedi. Geç böyle, geç böyle, geç böyle geç dedi bana. Yine. Yine öyle dedi. Görünce aklıma geldi. Vallahi öyle dedi. Tamam böyle geç, böyle geç, böyle geç, böyle geç.
1: Ama senin sokakta tam dizi çekilecek bir sokak.
0: Öyle yaptı. Ben de işte maaşıma zam bekliyorum demiş efendim. O zaten dünyamızın beklentisi o ya. O dünyamızın beklentisi. Kahramanmaraş gün içinde 40 dereceymiş oğlum.
1: Oo, 40.
0: 40. Tabii 40 derece.
1: 40 kere maşallah. 41'di o ama.
0: Veda mı ediyoruz ufaktan?
1: Yavaştan veda.
0: Peki. Değerli dinleyenlerim, ben Deniz Serdar Gökalp. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi yayınlar diliyorum. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Beni Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. İşte bunu da Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenler.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
7: Saat 18. Bu bir reklamdır.
8: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama?
10: Ama dememek için ama.
11: Hesap.com spor haberlerini sunar.
12: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji bugün Beşiktaş Gain'i ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Real Madrid kulübünde başkanlık seçimini kazanan Florentino Perez, Eflatun Beyazlı takımın teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu.
11: Hesap.com spor haberlerini sundu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: BIST endeksi 13.844 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 23 kuruştan işlem görüyor.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
12: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 57 dakika.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
12: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.284, yarım altın 21.161, çeyrek altın 10.594, gram altınsa 6.495 liradan alıcı buluyor.
11: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
15: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Kayseri 28, Ankara ve Antalya 29, İzmir 34, Adana 32, Trabzon ve Erzurum 23, Diyarbakır ise 35 derece.
15: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
13: Paraflay'ın katkılarıyla.
16: Güzellikler dünyası.
2: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
14: Paraflay'ın katkılarıyla.
16: Güzellikler dünyası.
17: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: aslan be. Vay Kenan doğduma bak be, ne okumuş be. Kıymetli dinleyiciler, iyi akşamlar diliyoruz. Saygılar, sevgiler. Şu sıralar duygusalım, çalma böyle şeyler demiş. Ooo. Kişiye özel radyo programı mı yapacağız kardeşim? Bugün de böyle hani. Halil İbrahim. Kenan'ıma her şeyim yakışır kardeşim. Kıymetli dinleyiciler, Alem FM'de Alem FM personeli Fatih Yıldırım mikrofonun başında. 20'ye kadar beraberiz. Şevval'i bir karşılayalım da sonra trip atıyor. Geç açtı mikrofonu diyeceğiz. Şevval'cim ne haber?
1: İyiyim.
0: Saçlarına ne yaptın sen saçlarına? Allah aşkına bu nedir ya?
1: Düzleştirmeyi bıraktım.
0: Ama benim motivasyonumu da düşün. Bu görüntüye bakın, nasıl yayın yapacağız? Deneyeceğim en azından. Sevgili dinleyiciler, muazzam bir akşam olmasını umut ediyorum. Evet, şaka değildi az önceki söylediğim. Kenan Doğulu söylüyordu Halil İbrahim'i. Birçoğunuzun ilk defa duyduğuna eminim. Çok güzeldir. Bir selam albümünün içindedir. Bir saygı albümünün içindedir. Kıyıda köşede kalmış bir versiyondur. Ben bayılırım. Ara ara da çalarım. Radyonuzun ayarlarıyla oynamayın. Sesim benim Mabel Matiz gibi. Geçmiyor mu tam ya? Cuma günü biz bir şehir dışı yolculuğu yaptık ya. Uçak virüsü kaptım galiba. Hep böyle uçak seyahatlerinden sonra böyle oluyor. Şu uçakların içi niye soğuk güzel kardeşim? Ya niye buz gibi ya? Allah aşkına ya. Yani kabin memuruna eski tabiriyle hostese dedim ki çok soğuk değil mi dedim. Hemen dedi ilgilenelim. Hiçbir şey değişmedi. Gitti ve aynı soğukluk zaten yani. Kısa mesafe uçuşlarda yavrum çok üzülüyorum. Mesela İstanbul İzmir arası uçaklarda 45 dakika sürüyor ya. Şimdi bir ikram yapılacak, bir şey yapılacak vesaire. Şimdi kalktığı gibi indiği için yavrum çok panik halindeler. Hangi yolcuya yetişsinler? Onlar da haklı tabii. Dedim ki çok soğuk, çok üşüyorum. Hani hiçbir şey olmayacağını bilerek sordum. Kısabilir miyiz dedim. Hemen ilgileniyorum dedi. Siz ne ses var, ne soğuk. Arada da bakışıyorum böyle, kısacaksın değil mi? Hani çünkü ineceğiz, inişe geçiyoruz. Son 15 dakika hala aynı. Bunun bir cevabı var mı ya? Bunu, bu konuyla ilgilenenler bana bir yazabilir mi? Mutlu olurum. Neden uçakların içi soğuk? Sen biliyor musun Emine?
1: Bilmiyorum ama metrobüste keşke o kadar soğuk olsa dedim.
0: Keşke. Metrobüste tam tersi değil
1: tam
0: mi?
1: Tam tersi.
0: Yani ısıtamıyorlar mı acaba? Yukarı çıktıkça hava soğuyor, tam onu biliyoruz.
1: Evet.
0: -20'ler, -15'ler evet. Falan filan bunu biliyoruz. Eyvallah da uçağı ısıtamıyoruz diye mi böyle demir blok mu üşüyor da onun soğuğu bize geliyor? Yoksa klima mı açıyorsunuz? Allah'ın cezaları yeter ya. Abi 10 sene önceki sesine dön. Emin değil mi beni? Sesim aynı anlamıyorum. Emin miyim? Çizgi film karakteri gibi bugün sesim. Düzelmiyor efendim. Ne yapsam ne etsem düzelmiyor. İşin garip tarafı iki burnum da açık. İki burnum değil. Bir burnum var, iki deliği açık. Düzelteyim. İçi biraz kirli evet. Ama açık. Fakat ses gidik efendim. Soğukta mikrop barınmaz ondan. Niye ameliyat mı yapacağız orada efendim? Ameliyathaneler soğuk.

0: soğuk olur. Uçak niye soğuk oluyor? Aynı ameliyathane gibi. Oksijen veriyor olabilirler diyor. Oksijen basıyorlar ondan diyor. Yolcuları karşılayana kokmasınlar diye soğutuyorlar diyor. Mantıklı olan. Bak buna en mantıklı cevabı vereni tişört. Bursa'dan 200 metrekare arsa. Ya her şeyi verebilirim. Şunun cevabını bulamıyorum ya. Uçaklar niye soğuk kardeşim? Sebebi ne? Pervane kısmında antifriz suyu az olduğu için o yüzden... uydurma canım seni. Uyduruyor şu an belli. Hiç okumuyorum bile. Pilot sıcaktan uyuklamasın diye. Mantıklı.
1: Çok mantıklı. Mantıklı.
0: Ama arada bölme var. Yani pilotu ayrı ısıtabilirler, soğutabilirler. Yok yine olmadı. Şevval bana bir şey yazsana. Seni sabitleyeyim şuraya ben.
1: Aslında sabitim.
0: Ben de değilsin. Dur sayfayı yenileyim o zaman. Evet sabitmiş efendim. Dışarısı soğuk abi ne yapsınlar diyor. Isıtsınlar. Tolgacığım. Çok yakmasın diye açmıyorlar. Bak buna inanırım. Ben çocukluğumdan beri bizim hep aramamız vardı. Çocukluğumdan beri babam klimayı açmazdı abi. Ve delirirdim. Baba şu klimayı aç Allah aşkına ya ne olur açmıyordu neymiş? Çok yakıt harcar diye. Bütün arabalarımızda da klima vardı. Ama yok açmazdı çok hasrettim klimaya. Şimdi klimaları açıyorum camı da açıyorum. Var ya hani çocukluğumda yoktu ya. Uyuz oluyorum.
1: O uyuzluk. Çocukluğum, inadına.
0: Evet abi çocukken yapamadığın şeyleri şimdi yapıyorsun. Yeğenlerimi AVM'ye götürüyorum akülü arabaya binsinler diye ben de biniyorum. Millet bana bak niye? Çok istedim akülü araba almadılar. Şimdi mesela iki tane muz alıyor hanım. 2 kilo alıyorum. Niye? Yiyemedik. Çocukken yiyemedik oğlum. Kivi.
1: Ay kivi de.
0: Yiyemedik çocukken.
1: Sever misin?
0: Çok severim kiviyi. Ay. Ama ben şey kivi seviyorum. Taş böyle sert kiviler var ya.
1: Tam ekşi böyle. Tam
0: ya ekşi değil ama. Ya böyle vıcık vıcık o böyle dokununca içeri girmesin parmağın. Bazı kiviler öyle rahatsız edici. Baygın baygın uçmasınlar diye. Ondan sonucuma uçaklar yaklaşık 10-12 kilometre yükseklikte uçar. Dış ortam sıcaklığı çoğu zaman -40-60. Kabin ısıtılıp basınçlandırılırsa sistem sürekli dış havayı işleyerek çalışır. Sistem, çalışma, kabin. Beni ikna aldım şu anda. Tabirler beni aldı.
1: Ben okudum.
0: Neyi okudun?
1: Sebebini.
0: Uçaklar niye soğuk?
1: Evet.
0: Söyle bakayım.
1: İçindeki yolcuların bayılma riskini en aza indirmek ve düşük basınçlı kabin ortamında vücudun aşırı su kaybetmesini yavaşlatmak amacıyla serin tutulmaya çalışılırmış.
0: Hasta olduk daha mı iyi oldu yani? Hani uçaktan indikten sonra başarına Allah belanı versin ne olursa olsun bana ne mi diyorlar?
1: Yeter öyle ki mi diyorlar? Başımıza kalmayın.
0: Başımıza kalmadı ama ne yaparsan yapma diyor yani. Vallahi hastayım ya. Uçaktan iniyorum ne zaman uçaktan insem böyleyim. Buna da bir isim bulmuşlar uçak virüsü. Lan zatürre oluyoruz ne virüsü ya. Bence konu bu yani. 18-13 burası Alem FM memleketin en alem radyosu. Şov devam eder. Birazdan mevzuyu vereceğiz. Akşamın mevzusu. Dünya Kupası Legosu için videoları çektik. Bir tanesini bugün paylaştık. Yarın da yenisi geliyor. Bu yüzden Alem FM'i takibe alınız efendim. Kadroyu karma yapıyoruz ki hep aynı isimleri izlemeyin diye. İşte Sena geliyor, Şevval geliyor, Selahattin geliyor. O seriyi kaçırmayın.

0: Abi videoyu izledik de kimse soruları bilemiyor ki demiş. Ya bir de böyle bir strese giren tayfa var ya. Lego yetişmeyecek. Yetişmesin. Nedir ya? Yetişmeyecek. Bu da Şevval de aynı.
1: Ama önemli olan Lego dediler.
0: Ya bu yetişmesi mi? Mevzu eğlenmemiz zaten ya.
1: Ben kazanmak istedim.
0: Hani yetişmezse daha komik olmaz mı?
1: Evet.
0: Bizim derdimiz zaten eğlence değil mi? Sorular biraz zor. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Uğur'a dedi ki birazcık soruları kolaylaştır. Bakacağız duruma göre.

0: business class'taki sıcak havlu niye? Mesela hadi yeni soru olsun bu da. Neden sıcak havlu satılıyor? Var mı cevabın? Yok.
1: Aslında var.
0: Business'ta uçtun mu hiç?
1: Yok, uçmadım.
0: Ah yavrum. Uçmadan cevapları kabul edemiyoruz.
1: Tamam.
0: Maalesef. Neden olabilir?
1: Bence belleri ağrımasın diye mi acaba? Hani sıcak tutun.
0: Sevgili dinleyiciler, business class'ta neden sıcak havlu veriyorlar? Satıyorlar demeyelim hadi. Çok gezme birader diyor. Biz gezmiyoruz. Virüs de bizi bulmuyor, ona göre demiş. Bulse. Birader dememiş. Fatih demiş de ben onu birader diye okudum. Şimdi bu akşamın mevzusunu vereceğim. Yazanlar var. Hadi mevzu ver, eve geldim diye de. Arkadaşlar hani binlerce insan var ya. Siz geldiniz, başkaları aramıza katılır diye uzatıyorum birazcık. Mevzuyu vermiyorum. Sıcak havluyu ilk defa duydum diyor. Uçakta sıcak havlu mu veriyorlar? Ya bence devlet şöyle bir kanun koymalı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatında bir defa business'ta uçmalı ve onun aslında hiçbir şey olmadığını anlamalı. Bence bu olmalı. Dur bakayım, o kadar parayı verdikten sonra bilete bir yerden yumuşatmak istiyorlar insanı. Al sıcak havlu. Gibi bir şey galiba. El yüz temizliği için. Efendime söyleyeyim. Ateşiniz çıkmasın diye. Geçtik. Emboli geçirme riskini azaltmak. Geçtik. Bu sıcak kablonun hiçbir mantığı yok. Defalarca business class olarak uçtum. Sadece özel hissetmeleri için yapılan bir şey. Sıcak kablo diyecek de havlu herhalde o, evet. Konuşarak yazdırmış. Zaten şu konuşarak yazdırma çıktığından beri yayında dinleyicinin gözünde gerizekalıya döndü. Böyle mesajlar geliyor. Abi bugün hiç mesaj okuyamıyorsun ya diyor. Ben burada nasıl takla atıyorum, haberim var mı? Aynı şey gibi, İlber Ortaylı'nın hikayesi gibi. Yanlış hatırlamıyorsam İlber Ortaylı İngilizce tarih dersi anlatıyor. Bir kitaba bakarak anlatıyor. Kitaptan anlatıyor yani. Ve yavaş, zaten İlber Hoca yavaş, üstüne üstlük daha da yavaş anlatıyor. Öğrencinin biri diyor ki ya hocam sen de bir şey anlatamıyorsun ya diyor. Gel bakayım diyor, sen kitaptan oku da anlat diyor. Bir geliyor bakıyor ki kitap Almanca. Yani Almanca'yı İngilizce'ye çevirip onu da Türkçe'ye çevirip mi? Yok pardon, Almanca'yı evet, İngilizce'ye çevirip anlatıyor.
1: Evet, evet.
0: Aynı onun gibi. Siz şimdi burayı oku göremediğiniz için dinleyicilerimize tabii haklı olarak konuşarak, teknoloji imkanlarından faydalanarak konuşarak yazdırıyor. Neler geliyor buraya?
1: Biz bakışıyoruz arada.
0: İyi akşamlar yeğeni, iyi şaklamalar yazıyor mesela. Benim onu anlamam lazım.
1: Ve anlatman.
0: Ve anlatmam lazım yani. İyi şaklamalar. Ne diyor olabilir acaba ya? Ne diyor olabilir acaba ya? Az önceki neydi?
1: Kablo.
0: Kablo, kablo. Şimdi havlu olarak anlamam lazım benim onu. Fransızca değil, Almanca değil. Zaten böyle bir hikayeydi işte ya. Anladınız siz onu zaten. Evet, rahatlatıcı etkiden dolayı sıcak havlu veriyorlar. Sıcaklık kasları gevşetir, yolcunun kendini daha rahat hissetmesini sağlar. Bu biraz spa otel hizmeti hissi yaratır bundan dolayı. Tamam, ben ikna oldum. Teşekkür ederiz. Evet, hijyen ferahlamaymış efendim sebebi. Havalimanındaki koşturmacanın ardından yemek öncesi ellerinizi yüzünüzü silerek pratik bir hijyen sağlar. Bıdı bıdı bıt. Yersen namık. Yedik efendim, teşekkür ederiz. Şimdi hadi mevzuyu verelim. Bu akşam neyi konuşuyoruz? Bu akşam genellemeleri konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün genelleyin istiyoruz. Yani şöyleyse şöyledir falan gibi. Basit yani, konu çok kolay. Katılımınızı rica ederiz. Mesela da dinleyicilerimize şakadanak.
1: Az önceki ben şaktan kaldım.
0: Şaktananak. Aramız. Dur bakayım. İlber Hoca'nın zeka nasıl öyle demiş? Almanca'dan İngilizce'ye, oradan Türkçe'ye, vay be. Ya Allah rahmet eylesin. Böyle bir hikayesi var. Hatta şeyde tarihin arka odasında falan anlatıyorlar bunu galiba. Kendisi hikayeyi tamamlıyor. Bu gerçek bir hikaye. Genellemeler. Nasıl genellemeler? Şöyle genellemeler. İşte biri bir şeyi çok dile getiriyorsa en çok eksik şey neyse onda odur.
1: Evet.
0: Diyemedim ama siz anladınız onu zaten. Bir şeyi biri çok dile getiriyorsa o şey onda eksiktir. Doğrusu bu. Ya da işte kova burcu aldatır falan. ya böyle, bu da olur. Gerçi de böyle basit olmasın ama lütfen. İşte bir insanın garsonlara kötü davranıyorsa karakteri de kötüdür. Mesela bu genellenebilir. Ben bunu seviyorum ve çoğu zaman da çalışıyor, tutuyor yani. Bir

0: İnsanın garsona davranışına bak derler. Biz bunu yayınlarımızda çok işlemişizdir. Ya da biri mesela ben dobrayım diyorsa, ağzından böyle bir laf çıkıyorsa andaki patavatsız.
1: Evet.
0: Çünkü dobra biri ben dobrayım demez. Çoktan o yolu geçmişsinizdir zaten. Sen hikaye

0: Ben çok yolu çıkacaksınız farkındayım. Özellikle hanımlar. Okuyup geçeceğim, hiçbir fikrim yok. Belki Şevval'den destek alırız.
1: Tabii ki.
0: Aileye yakın oturan daha erken boşanır. Mesela böyle bir şey. Kısmen katılıyorum, doğru. Evet. Dedikoduyu hiç sevmem diyenler genelde dedikoduyu çok sever gibi.
1: Çok iyi sır tutarım diyorsa bitti.
0: Asla tutmaz. Asla. Asla.
1: Asla yani.
0: Sır paylaşır mısın insanlarla?
1: Çok paylaşmam.
0: Ben de acayip ketumumdur. Kimseye de güvenmem.
1: Bence çok daha
0: anam
1: garanti.
0: Anam dahil yani. Anam babam dahil. Yok abi, kimseye.
1: Ona bile bir gözüm açıktır yani.
0: Ya
1: yani.
0: Evet. Abi sır. Ya bununla çok biz geyik yaptık. Dal geçtik. Makarasını çok çevirdik ülkecek ama. Bu gerçek ya. Hani iki kişinin bildiği sır değildir gerçekten. Yani, gerçekten bu gerçek. Bazen hanıma yakalanıyorum, bana niye söylemedin diye. Çünkü artık olay sır olmaktan çıkmış oluyor, öğrenmiş oluyor. Ben biliyordum diyorum, niye söylemedin diyor. Ketumum.
1: Yengecim.
0: Yengesi öyle miymiş? Bak mesela şu evet, an öğrendim. Evet, ketum mu olurlar?
1: Tabii. Su grubunun hepsi ketum.
0: Bak su grubu. Evet. Bunları bilin. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra devam. Genellemenizi istiyoruz. Gerçek karakter sahipleri karakterini ben şöyle biriyim, böyle biriyim diye anlatma gereği duymayan insanlardır. Diyor. Güzel. Konu anlaşılmış. Reklamlardan sonra show da anlaşılır umarım. Ayrılmayın, geliyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
7: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
9: Ödemek EasyCo demek.
10: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
9: Bursan Next.
6: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
7: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Setur
2: Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detaylarını

0: kartlar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Bankam, bank kartıma bin.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Ben bunu anlamadım ya. 3 tane düğün yaptık nikahla. 4 hangisini kutlasın bu garip? O ne demek?
7: Şimdi düğünü yaptık Haziran'da. Peşinden Temmuz'un 24'ünde bir düğün yaptık. Sonra Ordu'da 2 tane hem köyde hem de Patla'da şehirde 2 düğün yaptık. Benim o işte 4 oluyor nikahla. Nikahı da Ankara'da yaptık Haziran'da.
6: Bir dakika. Yenge Ordulu mu?
7: O İzmirli, ben Ordulu'yum.
6: Ha, sen Ordulusun. Kimin evet. Adeti böyle peki, her yerde düğün yapmak, böyle bir adet mi var?
7: Öyle bir adet yok.
6: Ha, siz kaşındınız. Dediniz ki biraz paramız var, bunu nasıl harcarız?
7: Yok yok, 15 Temmuz'a denk geldi de bizim. Gelemedi çoğu insan, biz de öyle gelebilsinler diye biraz böldük.
6: Biraz böldünüz. Bir tutunca devamını çekmişler. İki hemen. Hanım enerjimiz çok iyi, bölmüyorum, yarın bir daha yapıyoruz demiş.
5: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: sen yeni şarkıları çalar mıydın diyor Murat Yavuz. Murat'cığım arada çalıyoruz be. Şevval de şaşırdı. Ya bu şarkı ne şarkısı biliyor musun? Tuvaletten çıkar elleri yıkarken söylenen şarkı bu. Gel imadım. Kapı çalıyor galiba. Tamam, onun şarkısı değil mi ya bu?
1: Tamam, o biliyor
0: ellerimi
1: musun?
0: Yıkıyorum. Tuvaletten çıktım ellerimi yıkıyorum şarkısı.
1: Şu an seni hayal ettim onu söylerken.
0: Gel inadım. Aşkım diş macunu bitmiş ya. Hani her yerini de bilmediğin şarkı.
1: Evet.
0: Gel bölümü. Gel. İnadım. Gel. Gel. Gel, bana şans ver.
1: Ver, o bitiriş.
0: Ver, gel, ver. Her yeri bilinmeyen şarkılar. Dönence mesela abi. Dönence. 300 yıllık şarkı. Hanginiz tamamını biliyorsunuz? Vardır içinizde illaki de. Ama genelde böyle aralar falan bilir. Tamamı bilinen şarkıları da çok sevmeyiz, onu söyleyeyim yani. Yani ara ara bileceksin.
1: Akılda
0: abi
1: kalmıyor çok onlar.
0: Evet abi, mesela kuzu kuzu hiç sevmem. Ezbere biliyorum. Dudu dudu.
1: Dudu dudu, kuzu dudu, kuzu. Dudu.
0: Tarkan'ı ne zorbaladılar ya böyle ardı ardına çıkarınca. Önce kuzu kuzu çıkardı, sonra dudu dudu çıkardı biliyorsun. Zorbaladılar. Ulan bir harfin yerinde harf değiştirip şarkı yaptın diyor. Oğlum harf değiştirse duzu duzu olurdu. Adam dudu dudu yapmış yani. Hatırlıyorum o dönemleri, ne güzel zamanlardı. Şimdi mevzuyu yenileyim. Bugün genellemenizi istiyoruz efendim. Genelleyin yani ne varsa. Yani şöyleyse böyledir, böyleyse şöyledir falan gibi. Bize bir yazın. Devam bakayım, şuradan bakayım hemen. Evet. Kısa boylu insanlar boy ölçüsünde değil laf yetiştirmede uzundur.
1: Doğru.
0: Doğru, ben de aynı fikirdeyim. Efendime söyleyeyim. İyi niyetli olanlar aptal değildir. Sadece iyi niyetlidir.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Ben katılmıyorum. Çünkü ya aptallıkla iyi niyet çok karışıyor. Çünkü karşı taraf anlamıyor. Hala iyi niyet bence kendine zulümdür. Bence çok doğru değil bu.
1: Öyle bir söz var. Gereğinden fazla iyi niyet.
0: Evet, evet.
1: Öyle değildi tam değil mi söz?
0: Yok öyle başlıyor da devamını de ikimiz de bilmiyoruz.
1: Gel gereğinden gibi oldu.
0: Gereğinden fazla iyi niyet. Bir şeydi ya yani devamını hatırlayamadım evet. Ama mesela çok muhabbet tez ayrılık getirir. Altına imza atıyorum. %5 milyon.
1: Ben de attım.
0: Evet. Çok muhabbet tez ayrılık getiriyor gerçekten. Bir de bizde genetik olarak bir mıç mıçılık vardır ya. Böyle kaynaşma, iç içe geçme durumu var. Bizde bunu belli bir yaşa kadar bunun altını çizeyim. Yani mesela 50'den sonra problem yok. İki tarafta olgun. İnsani olarak. Ama öncesi çok böyle hemen iyi niyeti suistimalle teşneyiz. Soyadı kanunu çıktığında cimrilere eli bol, korkakların hepsi cesur gibi soy isimler aldığını düşünüyorum diyor mesela Murat. Katılmıyorum. Geçtik. Bizi mesela soyadım benim Yıldırım. Çok mu yavaştık? Yani
1: benim Yakut. Neydik biz?
0: Sordun mu niye Yakut olmuşsunuz?
1: Buraya gelince değişmiş.
0: Neymiş
1: neden
0: önceden?
1: Bilmiyormuş.
0: Yahut muydu ya adam sana?
1: Türkçe değil, Arnavutça bir şey
0: Arnavutça
1: sanırım
0: bir
1: ama.
0: Yakut'a çevirmiş.
1: Evet, onu Yakut'a çevirmiş.
0: Değerli bir taştan mı acaba?
1: Evet.
0: Olabilir. Ama soy isimlerinin bazılarının hikayeleri var, bazılarının yok. Bazıları da çok güzel uyduruluyor. Dedem diyor böyleymiş de ondan. Mesela Hakan Hesapçıoğlu niye? Dedemin hesabı iyiymişti. Yok, uyduruyor. Peki, genellemeler. Bugün genelleyin efendim. Bir lise genellemesi gelmiş Lütfi'den. Sınıfça kaçarsak yok yazılmayız. Çok güzel. Harika teşvik. Ben bir tane daha söyleyeyim. Ama bunun devamı gelmesin olur mu? Böyle bir şey söyleyince devamını yazıyorsunuz. 100 yılın genellemesi vardır. Genel bir yanlış daha doğrusu. Oğlum hoca 20 dakika gelmeyince ders düşüyor. Yok böyle bir şey. Yok. Unutun.
1: Yok mu böyle
0: yok
1: bir şey?
0: Yok tabii ki de böyle bir şey ya. Öyle bir şey yok. Böyle bir öğrenci milleti arasında böyle bir genelleme var. Öyle, öyledir falan. 20 dakika hoca gelmese ders düşüyor. Herkes de birbirine bakıyor çıkalım mı diye. Çıkamıyorsunuz çünkü böyle bir şey yok. genellemeler hanıma hizmet, vatana hizmettir diyor. Altına imzamızı attık.
1: Attık.
0: Efendim, efendim dur bakayım. Gereğinden fazla tevazu vasat insandan nasihat dinletir. Az önce söyleyemediğimizi farklı kelimelerle evet. dinleyicimiz söylemiş. Hayvan sevmeyen insan sevmez diye bir şey var.
1: Katılmıyorum pek.
0: Yani
1: ben buna.
0: Çok katılmıyorum ama hayvan, bak tiksinmek ayrı bir şey. Hayvandan tiksinmek, korkmak, hayvanlarla ilgili türlü çıkarımlarda bulunmak. Hele bir de inandığın din üzerinden türlü çıkarımlarda bulunmak. Yani hiçbir dinde hayvanlara karşı şey yoktu. Böyle insanlar görüyorum. Ya Allah'ın yarattığı kullar onlar. Bir dini bir açıklama kisvesi altında hayvan düşmanlığını hiç anlamıyorum. Hele bizim güzel dinimiz üzerinden. Bu çok üzüyor beni. Çok üzülüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten hayvan sevmeyen, tırnak için bak, tiksinmek, korkmak falan onu demiyorum. Hayvan sevmeyen insanların insanlıkla da bir problem olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de. Aynı
0: ya insanlara uyum sağlayamamışlardır, ya kişisel gelişimini tamamlamamıştır. Ya üçüncü ayda anne sütünden kesilmişlerdir. Ya bir şeydir yani. Öyle olduğunu gördüm. Bu zamana kadar hep öyle gördüm yani. Hayvanları sevin ya. Ne zararı var hayvanın sana?
1: Çünkü sevmemekle korkmak farklı iki.
0: Başka bir şey. Yılan evet. sokmuş diye sevmiyor. Ya yılan o. Huyu o yani. Sokacak tabii ki. Genellemeler. Bravo. Oğuzhan yazmış. İsmi gibi bir mesaj olmuş. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır diyor. Teşekkür ederiz Oğuzhan'cığım. Genellemeler. Nerede çokluk diye bir şey gelmiş. Ama bu çok, yani bu genellemenin tersi de var yani bizde. Birlikten güç doğar. Birinin evet. nesi var, ikinin sesi var. Ama mesela bu da genelleme, diğeri de bir genelleme. Hangi ataya inanalım biz şimdi? Kedi köpek sevmek hayvan sevmek değildir. Katılıyorum, aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Evet. Sadece ama oraya indirdik konuyu. Hani kedi köpek seviyorsa hayvan seviyor. Değil.
1: Değil.
0: Sevmekten kastımız zulmetmemek bu arada. Onun altını çizelim.
1: Zarar yani. Vermemek.
0: Zarar vermemek. Bir genelleme gelmiş ama Avrupa'da kızlar teklif ediyormuş diye. Bu bir genelleme değil arkadaşlar. Bu sizin temenniniz.
1: Bu ihtiyacınız olan.
0: Efendim. Ölümden korkmuyorum diyen en çok ölümden korkan oluyor genelde demiş. Bak bir genelleme gelmiş, bu da güzel. Sedat yazmış, diyor ki ne kadar genellersen genelle bir gıcık tip çıkar, bana uymuyor der. İlla genel, zaten adı üstünde arkadaşlar, genelleme. Genelde ekseriyetle böyledir yani gibi. Efendim, hayatımda hep kullandığım bir genelleme, hiç şaşmadı. Bir insan bir şeyi nasıl yapıyorsa her şeyi öyle yapar.
1: Çok doğru.
0: Ne anladın Allah aşkına? Ne bu?
1: Mesela işini iyi yapıyorsa temizliğini de iyi yapar evinde. Hmm. Ya da işte bir şeyde çok emek harcıyorsa ikili ilişkisinde de harcar.
0: Ha
1: gibi.
0: Öyleli.
1: Evet, ben onu anladım.
0: Bir insan bir şeyi nasıl yapıyorsa her şeyi öyle yapar. Yani ben şöyle katılmıyorum. Mesela ben hayatımda birçok şeyi hızlı yaparım.
1: Tamam.
0: Hızlı yani, çok hızlı hemen hızlı da yürüyorum falan. Ama yavaş yaptığım şeyler de var. Şimdi ikisi aynı şey. Gibi bir yerdeyim ben aslında.
1: Ben biraz daha iş için düşündüm.
0: Hmm. 5 aylık sütten kesilmişim ama acayip bir şey. Fikret diyor ki ben 5 aylıkken sütten kesilmişim ama acayip hayvan ve bitki seviyorum. Lütfen düzeltelim Fahri Bey diyor. Düzelttim. Düzelttim. Evet. Bizim yine milletçe çok inandığımız bir genelleme var. Onu da söyleyeyim de bari. Eksik kalmasın. Çok mal haramsız, çok laf yalansız. Zenginlere bakıp bunu söylemek bizde ataspor'u. Çok severiz. Uzun uzun bakarız ve deriz ki yani bunlar haramsız. Yani kimse hakkıyla zengin olamaz. Bir servet düşmanlığımız var, kabul edelim.
1: Kesinlikle.
0: Bu servet düşmanlığı ne zaman bizde vuku bulur? İşte hak getire bilmiyorum. Bizde çok güzel bir tespit, yine bir genellemeydi. Bir Ferrari'ye bakıp argo bir şey söyleyeyim, nasıl biniyorsunuz? Ama içinde biz varken de onu duymak istemeyiz yani. Genellemeler. Dur bakayım. Şuradan bakayım. Bir insan bir şeyi yaparsa bir daha yapar. Başkasına yaptıysa sana da yapar. Evet, katılıyorum.
1: Katılıyorum.
0: Katılıyorum ama %99 katılıyorum.
1: Çünkü hak etme durumu da var karşı tarafın. Belki ben hak etmedim ve bana hiçbir zaman yapmayacak o kötülüğü.
0: Tamam. Bir kadar yükseldin oranla.
1: Sinirlendim.
0: Sinirlendi. Genellemeler. Gürcan'ın genellemesini çok sevdim. Bu bloğu Gürcan'ın genellemesiyle bitiriyorum sevgili dinleyiciler. Bence bu önemli. 3 korner bir penaltıdır diyor. Gürcan, teşekkür ederiz. Var ol, eyvallah. Dur. Bununla bitirelim. Bütün halalar büyücüdür. Bununla bitiriyorum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
7: seveceğim. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya, Migros mağazaları

0: Bütün çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Efendim bu şarkılar programın yaş turnusoludur. Hemen ekranda ay. Varsın. Hey gidi be. Acı çektim. Geldi hemen. Ardına

0: Genellemeler efendim bu akşamın mevzusudur. Az önce Kafa Açan Uzman jingle'ı girdim. Fark etmedim. Onu söyleyeyim. Fark etmeden girdim. Düşünceleriniz, duygularınıza, duygularınız, davranışlarınıza, davranışlarınız, alışkanlıklarınıza, alışkanlıklarınız, değerlerinize, değerleriniz, karakterinize, karakteriniz, kaderinize dönüşür. Gandhi'nin kral genellemesini paylaşayım sizinle demiş. Çok doğru yapmış dinleyicimiz efendim. Aynı fikirdeyiz. Buna benzer bizim kültürümüzde de böyle bir şey vardır. Bir söylem vardır. İşte bir nal, bir atı, bir at, bir askeri, bir asker, bir orduyu, bir ordu falan diye öyle devam eder gider biliyorsun. Duydun mu şu? Hiç duymuş gibi bakmıyorsun. Biliyor musun onu?
1: Bilmiyorum.
0: Ben hemen sana söyleyeyim şuradan. Evet, evet, evet, evet. Nerede? Ha, şurada. Bizde de çok söylenir bu ifade ama kime aittir bilmiyorum. Bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir komutanı, bir komutan, bir orduyu, ordu koca bir ülkeyi kurtarır diye bir söylenen bir şey vardır. Güzel. Kime aittir bilmiyorum ama böyle bir şey var. Ben de inanıyorum. Yani bu kelebek etkisi diyorlar buna. Hani küçük diye küçümseme bir şeyi, aman ne olacak bundan. O dönüşüyor, dönüşüyor, dönüşüyor. Kar topu gibi bambaşka bir şey dönüşüyor. 15 dakikaya çıkıyorum diyenler hep geç kalır diyor efendim. Katılıyor musun?
1: %100 katılıyorum.
0: Ben de %100 katılıyorum. Güzel genelleme. Efendim. Bütün kızlar halısı kılıklıdır diye bir şey var.
1: Hiç katılmıyorum.
0: Ben de katılmıyorum. Ben de biraz halama benziyorum mesela. Kız mıyım? Değilim. Efendim. Bütün genellemeler yanlıştır diye bir genelleme. Bu bir paradoks mudur? Evet. Paradokstur. Efendim. Bir müşteri ne kadar hak... ben mesela ben bunu ne diye okuyayım? Az önce bahsettiğimiz o konuşarak yazdırma var ya. Bir müşteri ne kadar kılsa... Ha kıl olan kılsaymış. Bir müşteri ne kadar kılsa o kadar vaktinde ödeme yapar. 6 senede bunu öğrendim diyor efendim.
1: Anlamadım nasıl yani?
0: Kıl uyuz yani anlamında.
1: Ha kılsa tamam.
0: Ben de haksızsa olarak mı acaba yazdı diye düşündüm ama öyle değilmiş. Göbekliler iyi şoförlerdir. Şahan İnal yazmış efendim. Hele cepli penye, tişört falan giydilerse kesin iyi şoförlerdir diye bir genelleme gelmiş. Göbekler iyi şoförler midir? Bence de iyi şoförler. Genelde iyi şoförlerdir.
1: Evet, bindiklerim genelde öyle oluyor, evet, ve iyi, evet, oluyorlar yani.
0: Bir ağaçtan 1 milyon kibrit çıkar, bir kibrit 1 milyon ağaç yakar. Konu atasözlerimiz değil, onu söylüyorum. Genellemeler tam, bu da bir şey ama bu tam bir genelleme değil. Geçtik. Zor zamanlar güçlü insanları yaratır. Genelleme midir? Genellemedir efendim. Başka ne var? Ya bunu okuyayım da artık yazmayın diye okuyorum. Oğlan dayıya kız halaya çeker. Tamam. Tamam. O kadar çok geldi ki okumayayım diye kıvranıyorum burada. 50 dakikadır 1 milyon tane geldi. Efendim. Genelde it ite it de kuyruğuna buyurur demiş efendim. Biliyor muydun bunu?
1: Bunu duymuştum.
0: Anne lafıdır bu. Sen annen senden bir şey ister, sen de kardeşinden istersin. Ve anne bu lafı söyler. İt ite it de kuyruğuna der. Genelde öyle derler. Efendim, Bolu Mengen Baba Hızır köyünden bir dinleyicimiz var. Selam çakalım efendim. Ne haber kral yazmış. Sağ ol kral. Selam Bolu'ya. Mesela bir genelleme daha var, ben buna katılıyorum. Yavaş yemek yiyenlerin iş yapış şekli de genelde yavaş oluyor diyor. Katılıyorum ve uyuz oluyorum efendim. Ya öyle hareketleri yavaş, usul, acele etmeyen, aman boşver be, öleceğiz be. Şirketi biz mi kurtaracağız, dünyayı biz mi kurtaracağızlar var ya, işte onlar. Yavaş yürüyen, yavaş yemek yiyen.
1: Ayakkabısını yavaş bağlayan.
0: Bağlıyor, ah, ah, ah, yavaş, usul usul.
1: Hiç tahammülüm yok.
0: Hiç,
1: ya.
0: Hiç, sıfır sıfır. Zaten ülkecek bizim prangalarımız bu insanlar. Şunlardan bir kurtulsak koşacağız. Vallahi koşacağız ya. Efendim genellemeler. Kadınlar her zaman haklı. Başka ne varmış? Tüm yengeç burçları merhametlidir. Zaten bunu şey söyledi.
1: Ben.
0: Şevval söylemişti. Değil mi? Birkaç, evet, hafta önce mi söylemiştin? Evet. Keller seksidir. Mesela Murat Güder yazmış. Nerede işimize yarayacaksa. Adana yanıyor. Bu da bir genellemedir. Vallahi öyle bir mesaj gelmiş. Özkan isimli bir dinleyicimizden gelmiş efendim. Adana yanıyor. Genelleme doğru. Hem yanıyor. Genel yani. Yılda 3 gün falan soğuk
1: hiç
0: hafif.
1: Sönmüyor.
0: Hiç sönmüyor. Efendim. Kötü komşu mülk sahibi yapar.
1: Bunu hiç anlam veremiyorum.
0: Bu ya bu şu anlama geliyor yani yani mülküm olsun da başka bir yere taşınayım falan anlamında yani şey yap.
1: Doğru biz bunu yaşadık.
0: Kötü komşu mülk sahibi yapar.
1: Evet
0: bu,
1: evet.
0: Şimdi ama tabii biz genellemeler diye konuyu açtık, mevzuyu öyle verdik ama dikkat ederseniz hep atasözlerimizden de destek alıyoruz. Çünkü atasözleri zaten genel geçer kurallardan yola çıkıp taşlaşmış, kalıplaşmış ifadeler oluyor. Kötü komşu mülk sahibi yapar, doğru. Ya hep böyledir.
1: Ben bir şey söyleyebilir miyim?
0: Lütfen efendim.
1: Ama kadınlarımız sakın alınmasın.
0: Alınır, linçlerler, programın son yayını şey olabilir.
1: Beni, öyle bir şey değil.
0: Beni linçlettirme.
1: Çok da kötü bir şey değil.
0: Sen de kadınsın vallahi.
1: Ben kendi, de kadınım.
0: Tam söyle bakayım. Dikkatli
1: kadın.
0: Ol.
1: Tamam çok dikkatli.
0: Lütfen.
1: Çok dikkatliyim.
0: Bir kızım kadın. Ödeyeceğim krediler var çünkü. Yok, son yayın oldu.
1: Tamam evet, gerçek bana güvenin. Bir kadın benim kız arkadaşım yok kadınlarla çok anlaşamıyorum diyorsa bir sıkıntı vardır.
0: Bir onda. Sıkıntı. Nasıl bir sıkıntı?
1: Ya muhtemelen sinsidir.
0: Sinsidir he.
1: Ben bunu hissediyorum. Haksız mıyım? Yazsınlar.
0: Burada bitir bence. Anladılar.
1: Hepinizi çok sevdim. Elveda.
0: Elveda. Genellemeler. Dibi görünmeyen suya girilmemelidir. Babam hep öyle söylerdi diyor. Tabii bu suyun, ya yani konunun suyla bir alakası yok.
1: Yok.
0: Onu söyleyelim. Evet, şevvali katılıyorum yazmışlar bak gördün mü?
1: Öyle değil mi gerçekten?
0: Vallahi öyle yazmışlar evet.
1: Kadın kadının yurdudur.
0: O ne ya?
1: Yani.
0: Yurdudur.
1: Yurdudur.
0: Ne demek
1: vatanıdır.
0: Ya?
1: Vatanıdır. Kadın kadına destek olur, arkadaş olur. Ne demek öyle kadınla anlaşamıyorum? Kadınsın bir de.
0: Orada başka bir şey, bir hesap mı vardır
1: kesinlikle.
0: Diyorsun? İkinci bir ajanda vardır.
1: Kesinlikle vardır.
0: Bir kadın olarak söylüyorum, kadınların fazla olduğu çalışma ortamı tehlikelidir diye bir şey gelmiş mesela.
1: Doğru.
0: Vay arkadaş bu kadına hayırdır ya bu kadınlar? Ne oluyor ya? Aslan besleyen yemini düşün... Ya arkadaşlar atasözlerine dönmeyin. Genellemeler. Bu bir genelleme değil mesela. Evet. Şarkınız çıktı mı? Çıkmadı. Az kaldı ama bir şey kalmadı. 11 Haziran'da çıkıyor. Efendim. Şuradan bakayım birazcık da. Ha bitiriyoruz zaten. Hatta 30 saniye geçmişiz tamam. Efendim genellemeler ilk saatte işlediğimiz mevzuydu. İkinci saatte de işleyeceğiz ama telefonlarla artık. İki sesinizi duyalım değil mi yani? Yeter gari. Efendim WhatsApp'tan ben müsaitim. Ara beni keltoş demeniz yeterli. Kısa bir ara. Saat başından sonra tekrar buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Bir, iki, üç, Migros yemek, bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Saat 19. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji bugün Beşiktaş Gey'ini ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Real Madrid kulübünde başkanlık seçimini kazanan Florentino Perez, Eflatun Beyazlı takımın teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 57 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Kayseri 28, Ankara ve Antalya 29, İzmir 34, Adana 32, Trabzon ve Erzurum 23, Diyarbakır ise 35 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
7: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: vallahi düğünümüz gelmiş. Yemin ediyorum bak, gelmiş. Bugün radyoda halay çektik ya. Gelmiş, düğünümüz gelmiş. Tabii yaz geldi şimdi, böyle kır düğünleri falan da olacak. Hayatımda bir tane böyle çok seve isteye, bayıla bayıla bir düğüne gittim. Kır düğünü Sabancı'da. Bir arkadaşım, canım kardeşim Mecit'in selamlar dinliyorsa. Çok güzeldi ya. Davetiye şey yazmıştı. Takım merasimi yok. Dedim ki insan. Çok mutlu oldum. Arka şey alta iban koymuş. Buraya gönderin diye. Takıyla falan uğraşmaydı. Bu arada çalışma arkadaşlarımızdan sevgili Nisa Hanımlar ve Sema Hanımlar dinliyor. Onlara bugün çalacağımız bütün şarkıları armağan ediyoruz. Var olsunlar. Sema'nın gerçi sabahları birazcık mizacı oymuş ya. Ben hep böyle suratı asık, morali bozuk zannediyordum da. Bazı insanlar vardır ya, böyle sabahları suratı asık olur. Sema'ya günaydın diyorum. Hafif kafayı kaldırıp elife günaydın. Ama onun öncesinde surat mahkeme duvarı. Sema'nın böyle bir morali bozuk gibi duruyor. Ay benim mizacım o ya dedi. Nisa Hanımcığıma da selamlar. O hep güler yüzlü, saygılar, yolculuklar. Şarkıları armağan ederiz. Telefonlar geliyor mu Şevval'cim? Geliyor. Acele etme diyor. Hatta biri gelmiş. Murat mı geldi? Murat'cığım merhaba.
1: Merhaba Fatih Bey.
0: Saygılar efendim. Nasılsınız?
1: İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İş arkadaşlarımız dinleyince bir mutlu olduk. Yoldaymışlar. Fotoğraf atıyorlar bir taraftan. Sağ olsunlar. Murat Bey'cim bir genellemeniz var mı?
1: Bir genelleme derken ben biraz ara verdim dinlemeye. Araç kullanıyordum, indim. Biraz
0: 2 yıl kadar mı ara verdiniz efendim?
1: Hayır o kadar değil.
0: Bugün genellemeleri konuşuyoruz efendim. Dinleyicilerimiz şöyle şöyledir, böyle böyledir. Yani şunu yapıyorsa mesela demiş ki ondan sonra kız şey zayıflar sinsidir demiş mesela. Şevval de kafa sallayarak onayladı şu anda. Şu an onaylama yaptı. Var mısın böyle bir genellemeniz?
1: Benim bir genellemem. Genelde mesela
0: güzel hani, cevaptı Murat'ın.
1: Şey olacak bir tane.
0: Şey sen bir düşün. Belki, acele etme. Acele.
1: İnce dudakların nazarı değer var ya. O diyeyim ben de. Genelde.
0: Kimin nazarı değer?
1: İnce dudakların kem gözde olur diyorlar yani.
0: Nereden de buldun bu sıra dışı cevabı?
1: Yok. Hiç de sıra dışı değil aslında. Çok duydum sizden.
0: Ya Murat çok tatlı ve doğalsın. Oradan kıvırdın. Güzel evet. Oldu. Bir tane daha düşünmeyi istiyoruz. Bunu saymadık Murat. Şimdi düşün lütfen arka tarafta. Biz o sırada Enver'i alalım yayına. Enver'cim merhaba. İyi akşamlar.
2: Merhaba.
0: Saygılar efendim. Bazı meslekleri buraya Şevval çok acayip yazıyor. Perde işi yazmış bize. Perde işi ne? Perdecidir ya onun doğrusu.
2: Perdeci aynen öyle.
0: Perdecidir yani. Değil mi?
2: Evet.
0: Perde üretiyor musunuz? Takıyor musunuz efendim? Nasıl perdeci?
2: Yok. Hem dikiş hem montaj yani.
0: Her şey var.
2: İmalat hariç aynen öyle.
0: Güzelmiş. Kaldı mı eski böyle çekmeli perdelerden? Ya artık bu storlar var, bir şeyler var filan gibi.
2: Var aynen öyle. Aynen öyle.
0: Ama eski stilleri kullananlar da var. Bu babaanne perdelerinden görüyorum çünkü.
2: Onu... Aslında yakın zamanda yapıldı hani böyle isteyen olur gibisinden ama pek tutmadı ya, sadece nostalji.
0: He, Malatya'da tutmamış. Ben burada görüyorum efendim. İstanbul'da var. Enver bir genelleme istiyoruz. Var mı bir genellemen?
2: Vallahi genellikle şöyle söyleyeyim. Yani bizim genellikle müşterilerle muhatap olduğumuz zaman fakir görünenlerde para çok. İşin gerçeği.
0: Murat katılıyor musun bu genellemeye?
1: Bence doğru.
0: Evet doğru vallahi. Fakir demeyelim de şey diyelim ona.
1: Yok diyenler.
0: Yok diyenler diyelim.
2: Daha doğru yok diyen de çok. Aynen öyle.
0: Yok diyen de çok, çok diyen de yok abi. Tam bizim sosyal medyayı anlattık. Evet. Böyle her şeye sahip gibi gösterenler kendini böyle. O benim, bu benim, şu benim. Gireceğim bir metrekare mezar. O benim, şu benim, şu benim, bu benim. O psikolojik delilik ondan sonra. Konu oraya
1: varıyor. Özellikle bizim buralarda Fatih Bey, emlakçılar ve galericiler çok janti giyiniyor. Cips çıkıyorlar ama hepsi gırtlağa kadar borca batmışlar.
0: Cüzdanda bir lira yok. Hakikaten öyle yani. Cebinde ne kadar var Murat'cığım cebinde? Şu anda cebinde kaç para var?
1: Hepsi nakiti saymam mı gerekiyor şu an?
0: Nakit var mı yani? Nakit taşıyor musun?
1: Tabii ben fakirim.
0: Ben de tam onu söyleyecektim. Artık fakirler nakit taşıyor diyecektim. Zenginler şey bankada tutuyor. Enver ne kadar var üstünde şu anda?
2: 400 euro.
0: Ya, euro var bir adam TL de taşımıyor.
2: Almancı bir müşteriden aldık maalesef.
0: Niye maalesef, adam euro ödeme yapmış sana işte, ne güzel.
2: işte yapacak bir şey yok. Bozdurmuyorlar.
0: 400 euro var adamda. Güzel. Enver'cim ta Malatyalardan bizi aramışsın güzel kardeşim. Çok evet. Teşekkür ederiz.
2: Estağfurullah biz teşekkür ederiz.
0: Murat, dur kapatma hemen. Murat'cığım bir tane daha düşün dedi. Buldun mu bir genelleme?
1: Genelleme. Ben onu sizi dinlemekten oraya
0: gitti. Gitti. Tamam peki.
1: Sizi dinlemekten. Bir de ben size bugün fotoğraf attım. Gördünüz mü? Hala geçerli mi o?
0: Nerede? Neye attın?
1: Kafa açan uzman plakasını bulmuştum.
0: Ha öyle fotoğraf. Oğlum böyle öyle bir şey söylüyorsun ki. Abi duştan çıktım gaza geldim fotoğraf attım der gibi söylüyor. Bugün size fotoğraf attım hiç dönmediniz valla.
1: Dönmediniz doğru ama fotoğraf kısmı benzetme yanlış oldu.
0: Evet bir süredir ona dönemiyoruz o plakalara dönemiyoruz. Döneceğimiz zaman tişörtleri vereceğiz o zaman.
1: Tamam
0: o zaman. Çok abi, memnun olmadı cevaptan ama alkışlar oluyoruz. Babalar görüşürüz var olun eyvallah.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Dur bakayım. Karımla ne zaman bir şey paylaşmasam genellikle yakalar başıma bela alırım diye bir genelleme gelmiş efendim. Keller zeki olur diye yine bir genelleme. Ondan sonra zekanın olduğu yerde saç çıkmaz diye bir şey. Ünal da yazmış. Ünal kel biri belli ki.
3: Belli ki.
0: Evet. Dur bakayım. Genellemeler. Ben şöyle biriyim böyle biriyim. Cileri çok giydirmişsiniz.
3: Mesela şey var benim de genelleme yapabilirim. Anne bir şeye kızmayacağım dediyse
0: kızar.
3: Kafaya oklava yedin demek.
0: Evet gelir. Aile içi genellemeler daha fazla değil mi?
3: Tabii.
0: Bütün çekik gözlüler Japondur demiş. Çok sevdiğimiz bir laf var. Gora'da mı geçiyordu? Japon da olsa Çinli yok. Neydi? Çinli. Neydi?
3: Sen Japonsun akıllı adam.
0: Yok o değildi ya. Neydi? Bir laf vardı hay Allah ya.
3: Neydi?
0: Japon da olsa Çinlidir abim. Öyle bir şey vardı.
3: Bakacağım şimdi.
0: Yani çekik gözlü bizim için Japondur abi. Öyle Koreli, Çinli bilmem ne hiç yani şey yapmayız.
3: Ben ayırt edebiliyorum.
0: Nasıl ayırt edebiliyorsun?
3: Anlatamam işte onu.
0: bir anlamı varmış onda bu konuyu açmanın peki.
3: Hayır yok sadece hava atmak istedim. Yani Koreli görsem, Japon görsem, Çin görsem, 3 tane yan yana koysam bu Çinli, bu Japon, bu Koreli derim.
0: Allah Allah. Tabii. Nasıl oluyor peki? Yani malum mu oluyor? Nedir?
3: Şöyle, Çinliler biraz daha yuvarlak ve daha çekik.
0: Çekik oluyor.
3: Japonlar daha açık yüzlü ve böyle gözleri daha güzel oluyor. Yani işte hepsinin güzel de. Korelilerin daha yuvarlak bitişli çekikliği.
0: Evet. Çekikliği.
3: Evet.
0: Avokado alırken dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Sanki manavdan meyve seçiyormuşuz gibi. Bakın olgun muzlarda biraz daha yeşil olur o. Öyle anlattı biraz. Yayın alsana birader. Tamam birader panik yapıyorsun ya. Sinirli dinleyici de bize denk geliyor bu saatte ya. Vallahi billahi işten çıkmış
3: trafik
0: oluyor.
3: Trafik saati mi acaba?
0: Leş gibi kokuyorsa Çinlidir demiş mesela. Evet genellemeler. Canlı yayına iki dinleyici daha arıyoruz efendim. 536-901-8902. İki dinleyici daha. Anne terliği, süpürgesi, banyoda tası kafayı yiyen nesil özgüvenlidir. Yani bizler 80'ler demiş efendim. Evet, daha özgüvenli. Ama bu zamanın anne babaları da haklı. Neden? Abi bir sürü haber görüyoruz, önümüze düşüyor. Bizim zamanımız yok muydu böyle berbat işler, berbat haberler, berbat gündem, berbat sokak? Vardı. Fakat bilmemek mutluluktur'dan yola çıkarak görmüyordular, bilmiyordular. Yok gibi davranıyorlardı. Sokağa salıyorlardılar çocuklarını. Şimdi gel de sal. Valla salmayı bırak ben çıkamıyorum ya. Akşam 8-9'dan sonra ben sokakta yürüyemiyorum ya. Rahat yürüyemiyorum. Mutlaka karımı yanıma alıyorum. Elini tutuyorum. Korkma diyor yanındayım diyor. Korkuyoruz abi artık. Maalesef bu hale geldik. Tabii dünya da bir taraftan bir önceki güne nazaran daha kötüye gidiyor. Biz de öyle yapacak bir şey yok. Param yok diyenden mutlaka korkmalısın demiş. Bir genelleme gelmiş ama anlamını size bırakıyorum. Kabak çürükse çekirdeği de çürüktür. Ya balık baştan kokar gibi bir şey galiba. Yani. Onu mu söylüyor ne demek istiyor?
3: Bence şey diyor yani hamuru bozuksa.
0: Tamam benim dediğim olmuyor. Balık baştan kokar işte o değil mi? Aynı şey değil o zaman. Tamam geçtim bunu peki. Canlı yayına oğul yazmış Aslı. Tamam Aslı'cığım alışıyız birazdan. Küçük. Boşanmış her erkek ilk bir sene ipi salınmış maymun olur diye kaba bir arzudan çok sert bir şey gelmiş. Arzu Hanım çok sert yapmışsınız. Şunu bir erkek yazsa hanımlar üzerinden var ya linç edersiniz. Kadınlar yazınca problem yok abi. Efendim kırık olsa duramazsın. Bizdeki en önemli genelleme. Kim Mustafa Hocam bu? Evet. Evet. Mustafa Hocamız fizik tedavi profesörü olduğu için. Değil mi hocam, doğru söyledim. Fizyoterapi yok ne? Hocam tam branşını söyleyemedim ya. Ben sadece senin profesör olmanla ilgileniyorum sayın hocam. Bize bir şey yazar mısın? Uzmanlık alanınızı. Kırık olsa duramazsın. Mesela onlardaki genellemeymiş. Erkekler hep özür dilemek zorundadır. Benim genellemem bu diyor. Tüm erkekler aynıdır. İmza. Doğru, bence de. Bütün erkekler aynı. Ama bütün kadınlar aynı değil mesela. Böyle de bir... Ya Mert'i mi aldın? Gelsin Mert. Yeterli, Mert yeterli. Bir tane yeterli. Mert'ciğim merhaba, iyi akşamlar.
4: Merhabalar. Fatih Bey nasılsınız?
0: Seninle baş başa bir telefon konuşması istedim. Yanına birini almadım Mert'ciğim.
4: Çok iyi, çok iyi. Süper. Çünkü yani... neden? Ben de İzmitliyim.
0: Ay
4: çünkü
0: çok tatlı. Neden? Ya. Çok tatlı bir erkek. İzmit'in neresi?
4: İzmit, Alikahya.
0: Alikahya selam. E-ticaret işiyle uğraşan Mert'e soruyoruz. Mert'ciğim genelleme yapsana bize bir tane.
4: Genelde umutları hep bezgindir abi.
0: Güzel. Güzel. Güzel. Bir tane daha yap.
4: Bir tane
0: kadın
4: daha...
0: erkek ilişkilerinden istiyorum ya. Kadın erkek. Kadın, yani, erkek kadınlar ilişkiler. Böyledir, erkekler böyledir. Mesela erkeklerden bir genelleme
4: abi,
0: isteriz.
4: Orada bir genelleme yani kadınlarla ilgili, kadınlar hep haklıdır.
0: Güzel. Tamam.
4: Yani o çok düz bir genelleme.
0: Evet, dinleyicilerimizden de isteyelim. Yani sadece bana şu blokta kadın ve erkeklerle ilgili bir genelleme yapar mısınız? Kadınlar böyledir. Erkekler böyledir diye bir genelleme. Çok böyle sıra dışı duyduklarımızın ötesinde bir şey duyacak mıyız acaba? Çok merak ediyorum. Mert düşün diye zaman tanıdım sana. Biraz uzattım konuyu.
4: Evet, evet.
0: Düşünmüşsündür inşallah. Düşündüm.
4: Erkekler de hep haksızdır abi.
0: Erkekler haksızdır. Olsun. Doğru.
4: Yani kadınlar, çok klasik ama.
0: Kadınlarla ilgili bir tane daha ben bir genelleme yapayım size. Temizlik takıntısı olan bütün kadınlar zayıftır abi.
3: Aa doğru.
0: Değil mi? Oğlum katılsana yani, bana ya. Doğru Mert doğru diye bir şey de ya.
4: Doğru diyebilir miyim bilmiyorum.
0: Değil mi? Böyle hafif etine dolgun, hafif kilolu kadın ve aşırı titiz kadın ben hiç görmedim abi. Hep böyle bir zayıf olurlar. Aşırı zayıfları da vardır işlerinde. Genelde böyle bir zayıflık durumu var.
4: Ben gördüm maalesef ya.
3: Ben gördüm.
0: Hafif kilolu.
3: Hafif kilolu. Bayağı kilolu da gördüm.
4: Genelleyemedim şu an. Yani
0: tamam peki. Oldurmak için biraz zorladım ama tutmadı olmadı. Erkekler kadınlara süslenir. Kadınlar da kadınlara süslenir diye bir şey gelmiş.
4: Doğru katılıyorum.
3: Hiç katılmıyorum.
0: Ben katılıyorum doğru söylüyor. Efendime söyleyeyim. Sevmek sevaptır. Bütün kızlar güzel. Geçti. Oğlum Faruk bu ne biçim genelleme ya? Erkekler ağlamaz. Mert katılıyor musun?
4: Katılmıyorum. Erkekler daha çok ağlar.
0: Bence de erkekler daha çok ağlar.
3: Buna da katılmıyorum.
0: Erkekler içine ağlar. Bence.
4: Kesinlikle.
0: Sarı bezi kirli ise tatlıdır.
3: Ne?
0: Geçtim bunu tamam okumadım sayın.
4: Umut abim yazmış abi.
0: Bütün kadınlar mutfakta bulaşıkları topladıktan sonra kafasındaki bütün sorunlarla kavga eder. Bezi katlar öyle çıkar demiş. Mutfaktan Arzu öyle yazmış. Mutfaktan Arzu.
3: Çok tatlı.
0: Tatlıymış. Kadınlar...
4: Bir de genelleme abi yani benim için.
0: Lütfen.
4: Özellikle evli erkeklerin belki yaşadığı bir genelleme olabilir bu benimki. Ne zaman işler biter oturursun hep yapılacak bir iş daha vardır. Yani biri seslenir sana ve kalkarsın yani oturamaz.
0: Güzel. İyi tespit. ChatGPT'den mi aldın bunu? Nereden aldın?
4: Ya orasını karıştırmayalım işte.
0: Evet geçiyorum. Efendim bakayım kadın erkek genellemelerini istedik. Her kadın güzeldir, güzel olmayan kadın bağımsızdır yazmış ama bakımsızdır olacaktı galiba.
4: Muhtemelen.
0: Evet. Bir soru sorduğunda erkek evet hayır diye cevap verir, kadın detaycıdır. Geçtik çok duyduğumuz bir şey. Kadınların doğum günü her zaman kutlanır, erkeklerinki

0: Onda da başarı oranı tartışmaya açıktır diye bir şey gelmiş efendim. Geçtik. Kadınlar otomatik, erkekler manueldir. Mert, katılıyor muyuz?
1: Katılıyorum.
0: Ben de katılıyorum. Kadınlar internet alışverişinde iyidirler. Erkeklerin Allah cezasını versin yazmış.
1: Katılmıyorum.
0: Niye böyle bir şey yazmış ben, anlamadım ben. Herhalde kocasından internetten şunu al dedi, o alamadı falan galiba.
1: Ya da kredi kartının limiti dolu dedi.
0: Ya da. Mert, sen e-ticaret işi yapıyorsun. Sen cevabını ver bunu lütfen. Yani kadınlar internet alışverişinde erkeklerden daha mı iyi?
1: Ben öyle düşünmüyorum ya. Ben tam tersi düşünüyorum.
0: Erkekler mi daha iyi?
1: Evet.
0: Sadece doğru, kadınlar daha çok alışveriş
1: ya
0: yapıyor.
1: Şöyle yapabiliriz. Moda kategorisi. Hı-hı. Kategorilere ayırabiliriz. Moda ve diğerleri diye.
0: Evet.
1: Moda, yani kıyafet, ayakkabı vesaire, bu gibi konularda evet kadınlar çok detaycı, incelerler. 50 tane sitede hangi fiyat ne kadar, nerede indirim var, ne zaman, bunu çok iyi bilirler. Ama onun dışındaki ürünlerle alakalı da çok fikirleri yok.
0: Fikirleri yok. Hmm. Yani diye, diyor ki internetten bir kumanda al desen alamaz diyor yani.
2: Olur aslında.
1: Çok şey yapmaz yani, bunu çok incelemez. Alması gerekiyorsa fiyatını araştırmaz, farklı yerlere bakmaz, alır.
0: Bak nasıl yumuşatıp söylüyor, görüyor musun? Bak linçlettirecektim. Yok öyle değil. Çok uyanık ya bu Mert. Evet, peki Mert, çok tatlı bir adamsın. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum, çok keyifliydi.
0: Senin aracılığında canım Kocaeli'me selamlarımı çakıyorum.
1: İletiyorum. Kapatmadan önce çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Yani buyurun. Size her gün, ben çünkü Tuzla'da çalışıyorum, her gün İzmit'ten gidip geliyorum.
0: Var ol.
1: Sabah ve akşam, sabah Umut abiyle seni, akşam seni dinlemeye çalışıyorum.
0: Eyvallah.
1: İzmit'ten geldiğince.
0: Eyvallah.
1: Beni Umut Bezgin'in bu kadar erken eve gidiyor olması, 8'e kadar orada kalmıyor olması çok rahatsız ediyor. Bence 12-2 arası gece uzmanı diye benden bir öneri.
0: Yayın olabilir diyorsun.
1: Olabilir.
0: Ya Umut bu saatlerde taksiye çıkıyordu, o yüzden.
1: O zaman tamam.
0: Çok öpüyoruz. Var ol. Görüşürüz.
1: Çok teşekkürler. Hoşçakalın.

0: Didem Hanım geldi. Didem Hanımcığım iyi akşamlar.
1: Selamlar, iyi akşamlar. Nasılsınız?
0: Oo, çok cool. Şevval sen konuş Didem ablanla.
2: Merhabalar, nasılsınız?
0: Bu da okul müdürü gibi bağladı. Merhabalar, gel bakalım Didem Hanım. Babanız ne iş yapıyor?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun, buyurun. Tam böyle hafta sonu yaşadığım bir genellemeyi anlatacağım. Yani karara vardım artık, bu benim için bir genelleme değil. Onunla bağdaştırdığınız okul diyerek.
0: Buyurun.
1: Bütün kuaförler, kadın kuaförleri fazla keserler.
0: Bir daha söyler hani misin?
1: Çok,
0: bir daha,
1: bütün kadın kuaförleri fazla keserler.
0: Bütün erkek kuaförleri kesmezler efendim. Böyle yap dersin yapmaz mesela. Bizde de tam tersidir Didem Hanımcığım.
1: Durduramıyoruz Fatih Beyciğim. Yani Merinos koyunu gibi kırpıyorlar. En son artık annem saçımı gördükten sonra, benim 11 yaşında bir oğlum var.
0: Allah
1: dedi ki teşekkür ederim hepimizinkine. Dedi ki pazartesi Mert'le okula başlayabilirsin anneciğim dedi. 5. sınıftan tekrar dedi. Bugün bir arkadaşım şu yorumu yaptı bunun üzerine. Evet dedi, andımız geri gelsin.
0: Kaç para verdiniz peki kadın kuaförüne?
1: 2000.
0: İyi kız bir şey değilmiş ama ben de...
1: Ya konu o değil ki Fatih Beyciğim.
0: Doğru, imajın, konu imajın. İmaj gitti.
1: Konu bir, yani saç Şevval'ımla beni destekleyecektir. Dinleyen hanımlar da aynı şeyi söyleyecektir. Yani bir kadının gerçekten en büyük aksesuarıdır.
0: Evet doğru, aynı fikirde. Aynı fikirde.
1: Yani böyle işte ilkokula başlayacak bir çocuk edasıyla bugün işe geldim.
0: Çok geçiyoruz.
1: Teşekkür ederim. O yüzden bütün kadın kuaförleri fazla keserler.
0: Fazla keser. Başsağlığı diliyoruz diyeceğim ama bu tam anlamıyla başsağlığı. Hani saç anlamında, evet. Başınızda ya, o yüzden söyledim.
1: Yok, çok geçiyorsun. Çok evet. Büyük bir travma atlattım. Uzun süre kestirmeyi düşünüyorum.
0: Peki boyanızı kendiniz yapıyor musunuz? Bize, benim
1: de.
0: Kendi öz karım evde kendi yapıyor son bir yıldır.
1: Ya şöyle,
0: müthiş kar etti. Acayip kar ettik.
1: O efsane bir kardır. Ben yaklaşık 7-8 senedir bu evde kendi boyamı kendim yaparım. İşte tırnağımın maniküründen tutun kalıcı hocasına, jel tırnağı kadar hepsini yaparım.
0: Şevval duyuyor musun yavrucuğum?
2: Numaranızı kaydedebilir miyim?
0: Workshop falan yapıyorsanız. Workshop.
1: Ben yalnız sadece yapıyorum, çıkarmaya karışmıyorum. Ne haliniz varsa görün diyorum Şevval'ı.
0: Ya bu boya ne kötü kokuyor Didem ya. O saç boyası var
1: yani
0: ya,
1: iyi
0: petrolün dibi ya o.
1: Yok, biraz markadan markaya değişiyor. Market markaları inanılmaz kokuyor.
0: Biz pazardan alıyoruz. Herhalde çok kötü kokuyor bizdeki ya. Petrol
1: tamam,
0: kokuyor.
1: Tamam, hanıma benim numaramı verin o zaman.
0: Bekle, karımı bağlıyorum. Abi evde yani durmak istemiyorum. Öyle bir koku, öyle
2: o
0: bir
2: kadar mı?
0: Evet, evet, çok kötü. Allah diyor ki yok. En iyisini aldım diyor bir de.
1: Ama bu kadar ağır olmaması lazım
0: gerekiyor. Bilmiyorum ki acaba şey mi? Üçe bölüp seyreltim mi kullanıyor? Ne yapıyor? Hani kâr edelim.
1: Fazla mı açıyor?
0: Fazla açıyor. O da olabilir belki. Tiner mi döküyor içine? O da...
1: Peki oluyor mu?
0: Olmaz olur mu? 10 numara kendi yapıyor.
1: O zaman dersem verin, beni arasın, ben öğreneyim neymiş o diye. Bazen olmuyor çünkü.
0: Şimdi birazdan mesaj atar. Ben sabit dedim. Bir ekranda gözüm çünkü. Ne diyecek acaba? Çok merak ediyorum. Didem Hanımcığım
1: yani,
0: çok teşekkür ederiz aradığınız için.
1: Çok evde yapan kadınlar olarak yapamadığımız işler ya da mağduriyet yaşayınca sinirlerimiz bozulmuyor değil Fatih Beyciğim.
0: Evet. Bu arada siz tabii anlatırken bir taraftan dinleyicilerimiz de yazıyor. Bu saç meselesini. Bak mesela Elif Hanım yazmış, diyor ki 2 ay önce saçımı çok kötü kesti. Gaza geldim, makineyi elime aldım, 3'e vurdum diyor saçımı diyor mesela dinleyicimiz. Mis gibi oldu diyor. Onun sayesinde yeni bir saç modeli kazandım demiş mesela.
1: Yani benim sanki kurtuluşum yokmuş gibi hissediyorum. Öyle bir çaresizlik.
2: Yok yok, uzuyor. Benim de başıma geldi. Ben bir de kıvırcığım. Yani öyle bir kesti ki kurutunca saçım şeyimde oldu, yani çenemde oldu. Ama uzuyor.
0: Abi beni nasıl yabancılaştırdınız programıma ya? Şurada iki kadın muhabbet ediyor. Ben de dinliyorum onları.
1: Saç yok, o yüzden mi?
0: Anlamadım ki.
2: Saç yok, o yüzden.
0: Ha, ben de saç yok, ondan evet. Yazmış yazmış bu arada. Kötü kokan boya gözü de yakar, hiçbir yerim yanmıyor. Koku ne demiş, kötü değil, uyduruyorsun şu an. Oo, bana giydirmiş. Evet tamam, neyse.
1: Biz aradan çekiliyoruz o
0: ben
1: zaman.
0: Reklama gideyim de arayayım bir.
1: Akşam
0: bir bir aramam lazım. Didem Hanım.
1: Doğru.
0: Didem Hanım çok tatlıydınız efendim. Çok öpüyoruz sizi.
1: Siz de öyle.
0: Var olunuz, görüşmek üzere. Eyvallah. Of, yazmaya devam ediyor bu arada. Evet. Nerede? Bak, yazdıklarını okuyayım ben size direkt. Az önce şey yaptım ya.

0: asla kötü koktuğunu iddia ediyorsun. Her seferinde bunu yapıyorsun, kokmuyor. Gayet de güzel boyuyorum. He, zaten söyledin bak. Şimdi yayına geç dinliyor ya.
1: Evet.
0: Üç nokta yazmış sadece. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Asla kokmuyor. Markayı göndermiş, okuyamıyorum. Şu markadan alıyorum. Link göndermiş bir tane. Fiyatına bak istersen diye. Bak bak, bir laf söyledim. O da orada program yapıyor şu anda. Radyo, evet, programı yapıyor.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Evet, çok güzel. Didem Hanım'ın yüzünden biz patladık. Peki hadi araya gidelim. Aradan sonra diğer telefonlar. Mevzu şu, genellemeler. Bugün genelleyin. Hani şöyleyse böyledir, böyleyse şöyledir falan gibi. Reklamlardan sonra diğer telefonlar, ama WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız icap eder. Ben müsaitim, ara beni Keltoş diyenleri Şevval arıyor.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
9: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Bekletmeyelim Emine Hanım. Son telefon. Emine Hanımcığım iyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Saygılar, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Maşallah iyi. Sesiniz de iyi geliyor. Yemeğe hazır kadın sesi bu. Akşam yemeklerim
1: aynen,
0: hazır.
1: Aynen, bütün yemeklerimi ocağa koydum.

0: şu an köşeme çekilmiş oturmuş sizi dinliyordum.
1: Yıllarımızı verdik bu işe Emine'ciğim. Anlarız. Hatta ben sana söyleyeyim, çamaşır suyunuz da bitmiş, yeni alacaksınız. Doğru mu?
0: Evet.
1: Ya. Ya efendim, bu kadar olmaz. Buna yayıncılıkta dinleyici falı denir sevgili dinleyiciler. Ve her dinleyicimize bakmayız. Çok nadir bakarız. Şu anda geldiler bana. Şu an bakabilirim mesela. Hatta bir tane daha söyleyeyim mi?
0: Evet. Buyurun.
1: Banyodaki fayansları rengi bu aralar gözüne batıyor. Değiştirmek istiyorsun. Doğru mu?
0: Yok, halı fikirlendi. Onu yıkacaktım Fatih Bey.
1: Ama bir şey var banyoda değil mi? Doğru
0: evet,
1: mu?
0: Evet,
1: doğru.
0: Evet.
1: Bir şey daha söyleyeyim mi?
0: Tabii ki.
1: Hazır
0: buyurun.
1: Mısın? Bu ara evet. bu ara köyde ev yaptırmak istiyorsun. Sürekli köy videoları izliyorsun.
0: Yok, köyde evimiz var çok şükür.
1: Ama
0: ya.
1: Bak köyle ilgili bir şeyin var yine. Gördün mü? Köyle ilgili tutturmuşum yine galiba. Evet, doğru. Yaklaşık olarak iki haftayı önce, hemen iki ya da bir dakika dur tam göremiyorum. İki ya da üç hafta önce enişte beyle bir kavganız olmuş. Bir ufak çaplı bir tartışmanız olmuş. Sürekli kafanızın arkasında o dönüyor. Kavga bir yere varmamış ama kırılmışsınız biraz.
0: Yok, kavga olmadı ama ayrılık oldu. O da doğru Fatih Bey.
1: Bak yine kavgayla ayrılık. Yine bak hep yakalıyorum, görüyor musun? Çok
2: ben,
1: iyi.
2: Ben içeri gidiyorum.
1: Nereye?
2: Kahve yapacağım.
1: Ben dinleyici falı. Kahve falı bakmayalım. Emine Hanımcığım. Geneller misiniz efendim? Bir tane genelleme istiyoruz sizden. Şöyle
0: kadınlar
1: olsun.
0: Kadınlar hakkında mı yoksa tamamen bir genelleme mi?
1: Size bırakıyorum.
0: Kadınlar erkekler hakkında demem gerekirse. Hatta biz geçen bekarlar grubu olarak toplanınca şu kanıya vardık. Kadınlar ne istediğini çok rahat biliyor ama erkekler her şeyi istiyor diye bir genellemeye vardık.
1: Bence doğru bir genelleme.
2: %100 doğru.
1: %100 doğru. Noterden sevgili Şevval'a %100 dedi. Kaşeyi bastı.
0: Çok teşekkür ediyorum onu da desteklediği için.
1: Bir tane daha alalım.
0: Bir tane daha.
1: Bir tane daha genelleme bakalım.
0: Bunu kendi hayatımda yaşadım. Başkalarının dedikodusunu yapan insan dönüp dolaşıp sizin dedikodunuzu başkasına yapıyor. Mutlaka bu bir gerçek.
1: Doğru.
2: %100 yine. Doğru.
1: Sana biri dedikodu yapıyorsa birinin dedikodu senin de yapıyordur onu, söylüyordur.
0: Mutlaka yapıyormuş.
1: Vallahi.
0: Öğrendik yani.
1: Emine Hanım 12'den vuruyorsunuz ya, 2'de 2. 3'te 3 yaparsanız tişört gönderiyorum size.
0: Salçasız yemek olmaz
1: deyip
0: yemeğe
1: bağlıyorum. Salçasız yemek olmaz mı? Ya bu kadar kaliteli git 12'den vur, salçasız yemek oldu mu yani şimdi?
0: Ne yapayım Fatih Bey?
1: Olmaz, değiştirin onu. Başka bir tane daha söyleyin. Evet.
0: Vallahi şu an aklıma gelmedi Fatih Bey ya.
1: Kız soğansız yemek olmaz de bari de. Hadi bir tane de. Zorla ya, birazcık zorla.
0: Fatihsiz gün olmaz.
1: Fatihsiz gün olmaz.
0: Fatih Bey.
1: Tatilsiz mi dedi? Ne?
2: Fatihsiz.
1: Ne anlayamadık.
0: Gelsizsiz gün olmuyor Fatih Bey.
1: Sizsiz.
0: Ben bahsediyorum.
1: Ben de tatilsiz gün diyor, ne diyor, anlamadım. Emir Hanım 3'te 3 yaptınız. Size bir Alem Efem tişörtü ve sticker'ı gönderiyoruz efendim.
0: Oo, çok teşekkür ederim
1: Rica
0: Fatih
1: ederiz.
0: Bey.
1: Rica ederiz. Güle güle giyiniz. Güle güle yapıştırınız sticker'ları.
0: Yeni araba aldım. Yeni arabama mutlaka yapıştıracağım.
1: Kaça aldın?
0: Vallahi ne siz sorun ne ben söyleyeyim.
1: Kaç? Söylesene artık.
0: 640.
1: 640.
0: Hı hı.
1: Kaç model?
0: 2012.
1: Güzel. Kaç motor?
0: Bir.
1: Bir. Tamam olsun, güzel. Param. Yeter abi. 2012 bir. Güzel. Var mı vuruğu kırığı bir şeyi?
0: Yok çok şükür.
1: İyi tamam, Allah bereket versin. Kazası belasız bir inşallah. İyi olmuş kız
0: inşallah.
1: Onun vergisi de düşük çıkar. Çok akıllıca bir hamle. Vallahi bak. Kazası
0: ya,
1: belasız.
0: Elimden gelen bu, tek başıma anca bu kadar uğraşabiliyorum.
1: Daha ne yapacaksın Emine Hanımcığım? Kazasız belasız bin inşallah.
0: İnşallah.
1: Tişörtü de şoför mahallenin koltuğuna geçir. Tamam mı tişörtü de?
0: Mutlaka geçireceğim.
1: Tamam, çok öpüyoruz. Selam ederiz efendim. Var olunuz.
0: İyi yayınlar.
1: Eyvallah, sizler de hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne kadar tatlı bir hanımefendi dedi.
2: Ses tonu çok tatlı değil miydi?
1: Evet, tek başıma bu kadar oluyor dedi. İki tane gönderisim geldi. Aa, vallahi
2: gerçekten.
1: Billahi. Var olsun. Efendim bitiriyoruz. Farkındaysanız üçüncüyü Şevval onaylamadı. Dinleyicimizin de gözünden kaçmamış.
2: Salçasız yemek olur.
1: Yok, Fatihsiz gün olmadan onu
2: hayır,
1: söyledim.
2: Hayır, ben onu onayladım.
1: Onayladın
2: dedim
1: mı?
2: Ki, ay ne kadar tatlı
1: onaylamış.
2: Dedim hatta.
1: Diğer tişörtü Şevval'e verdim. Bitiriyoruz. Dönüşte son şarkıyı çalıyorum ve aranızdan ayrılıyorum. CF Moto TV

0: BSE ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
6: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
7: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
8: Ödemek EasyCo demek.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: İstikbaldeyiz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.
2: İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detaylarını

İyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Mutluluğun sesi kapınızda. DHL e-commerce Türkiye şimdi bir yaşında.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
4: Yanlış, yalan bilgi. Kadın yalan söylüyor utanmadan. Koskoca Uluslar Radyo'da devam etmiyor. Programın sonuna geldik. Bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Şahaneydiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. En çok nereden dinlendiğimizi merak ediyoruz ama tabii bize şehrinizi yazın. Sesimin bu tınısından dolayı da alayınızdan özür diliyorum. Kulaklarınızı tırmalamış olabilir. Hafif Mabel Matiz. Ama yarın düzelir inşallah. Evde içmediğim bir takviye kalmadı. Bir bitkisel tabi bu arada. Evlilik çok güzel bir şey. Aşkım burada iç, aşkım burada iç, burada iç, burada iç, bunu da iç. Bir sürü şey içtim valla. İnşallah düzeliriz yarın ha. Size minik minik minnak bir duyurum var. O da şöyle. CF Moto'dan, Uğur Motorlu Araçlardan yani. Peşinat artı 9 taksit ödeme kolaylığı var artık CF Moto'da. 250 SR modeli var. Yeni kasasıyla yollara çıktı. Sportif kasa, güncellenen yeni özellikler var. Meraklısına duyurulur. 250 SR modeline bir bakın. Bir de CF Moto'nun 250 NK modeli de var. Performans ve çevikliğiyle ön planda. Yani bunları arayanların favorisi bu motosiklet. Özel stok avantajları var. Peşinat artı 9 taksit ödeme kolaylığını kaçırmayınız. Uğur Motorlu Araçlar güvencesiyle tüm showroomlarda sizleri bekliyorlar efendim. Oh, Father, tell me.

0: Efendim bu alkışlar size tabii. Sabah 7'de tekrar burada olmak için şimdi aranızdan ayrılmak durumundayız. Şevvacım thank you'lardan bir demet.
1: Benden thank you'lar.
0: Benden thank you'lar. Ama kızı da bozduk ya. Böyle değildi bu kız ya. Gayet düzgün mantıklı cümleler kurardı. Kururdu.
1: Ben biraz değiştim.
0: Anneciğim babacığım dinliyor mu?
1: Tabii ki.
0: Selamlar, öperiz ellerinden. En çok nereden dinlenmişiz bakayım efendim. WhatsApp'tan bize bir yazın. Vallahi bu akşam İzmir be. Şov yapıyor. Alem FM'i bu akşam İzmir en çok dinlemiş. İkinci sırada şaşırtmadı Bursa. Vallahi. Sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Fatih Yıldırım com.tr. Radyonuzda Alem FM com. Bugün akrabalara selam yok mu Şevval demiş.
1: Aa, aslında var.
0: Kız düşme şunlara ya. Hadi söyle kime?
1: Ama bunu yarın söylemek istiyorum.
0: Tamam, yarına söyleyeceğim. Yarın görüşürüz inşallah. Şahane bir akşam diliyorum. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın sizi. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Reklam.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: biz.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Süpürge deyince vatan.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Bir, iki, üç Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.

0: İstikbalciyiz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.
2: İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.
6: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?

5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Getir. Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: Ya bu arada bir serum çılgınlığı var. Onunla ilgili bir haber var önümde. Şimdi ona bakıyorum. Evet evet. Serum çılgınlığı ne demek? Son yıllarda moda haline geldi. Atom, vitamin kokteyli, gençleşme iksiri gibi böyle meyve suyu gibi serum alanlar var.
1: Abi yaptıracaksan Atom'a gideceksin kapalı çarşıya yarım ekmek arası.
0: Evet. Atom dediğin odur.
1: Çikolata, kaymak, bal.
0: Ay. İğrenç bir insan.
1: Bu üçlü, doping.
0: Canım çekti şu.
1: Enerji var. Sadrazam power diyor diye bir tane abi.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: değmesin nazar. Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar yayında başlar. Tarih, eğer ben çok uyumadıysam 8 Haziran 2026 Pazartesi olması lazım. Öyle mi Ademciğim? Pardon, neredesin? Öyle mi? Adem yok ya. Tamam, evet. Tamam, Adem'i şeye gördü. Bakkala gönderdim Adem'i. Tamam, tamam. Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz sevgili dinleyenlerim. Şöyle, tamam.

0: Adem'in sistemi gitti. Vallahi bankacı kızlar gibi yemin ediyorum ya. Yok sistem gitti, yok o gitti, yok bu gitti filan. Adem şanssızlara gelemiyor dedin değil mi? Pardon nerede? Heh, kapalıymış. Gelemiyor değil mi?
1: Gelemiyor.
0: O zaman öbür üstüne bakıyorum ben. Burada hemen yedek demiştim zaten. Tamam. Yayalara gelsin demiş efendim. Yaya.
1: Yaya.
0: Evet.
1: Bakayım.
0: Sağa dönerken ya ya ya şa şa şa.
1: Yaya Ture.
0: Fenerbahçe çok yaşa.
1: Vay güzel.
0: Öyle oğlum. Ben holigan değilim ki. Fanatik değilim ben. Ben spor severim. Evet bir Galatasaraylıyım ama ya ya ya şa şa şa deyince Fenerbahçe çok yaşa geldi aklıma yani. O evet. Filmlerde bile öyle. Aa şey de var ama Gassa Gassa Cim Bom Bom da var.
1: O da var çocukken yani duyduğumuz tezahüratlar.
0: Evet. Evet arada, kardeşim. Yayalara gelebiliyor mu?
1: Yayalara gelebiliyor.
0: Yayalara gelebiliyor.
1: Gelebilir.
0: Peki. Adem Fenerbahçeli ya. Fenerbahçe çok yaşa deyince böyle onu alnından öpmüşüm gibi baktı bana.
1: Evet bir an böyle bir şey aldım.
0: Oğlum beni hiç tanımıyor musun sen?
1: Tanıyorum.
0: Sen ne ayaksın?
1: Bir anda gözlerim büyüdü ne yapayım?
0: Allah Allah. Yani. Şimdi sevgili dinleyenler bizim programımızın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi çok böyle organik olması. Hani yıllardır söylüyorum bizim programa birkaç şekilde ulaşabilirsiniz. Bir Twitter Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp. İki WhatsApp 0536 901 8902. Bu WhatsApp numarası bazen değişiyor ama işte yol olarak değişmiyor. Üç hani bizim stüdyomuza gelebilirsiniz. Ne diyorum 7-24 geldiğiniz zaman ikram edecek bir bardak çayımız her zaman oluyor sevgili dinleyenler. Ve işte yalan mı değil mi? Merhaba.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim teşekkür ederim. Çay tamam değil mi?
2: Evet.
0: Nasıl evi? Adem bayat çayını verdi oğlum.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Niye karton bardakla içiyoruz Serdar çayı?
0: Karton bardakla içmemizin sebebi ne biliyor musun?
2: Ne?
0: Güvenlikten dolayı. Normalde insanlara soruyoruz. Diyoruz ki karton mu cam mı? Ben Adem'e benim talimatım. Bana gelen dinleyicilere cam bardakla verme. Çünkü bir gün bir dinleyicimiz düşürdü ve pantolonunu yırttı. Ya ondan dolayı.
1: Tamamen yoksa, güvenlik.
0: Evet tamamen güvenlik. Gündüz gelsen de bana gelenlere ben mesela sorun diyorum. Cam mı karton mu cam mı karton. Çünkü bazen aşağı iniyorlar şirketi gezmek istiyorlar falan filan. Olay bu işte yani. Ama yine yaranamıyoruz işte görüyorsun yani.
1: Evet bence evet. Karton bardak da güzeldir yani.
2: Bir de Adem olur. Neye cam bardakla içiyor?
0: O güvensiz bir çocuk çünkü. Ondan yani.
1: Ya ben bilmiyorum biraz o, hassas bir
0: çocuk. Ondan o personel ya.
1: Evet ondan. Benim özel kupam var.
0: Evet benim de vardı da her geldiğimde sağ olsun abi bu ne güzelmiş benim olsun mu diyen aldı götürdü aldı götürdü. Biz de böyle karton bardaklarda içiyoruz işte biz de öyle yani. Tamam Adem bundan sonra not al gelenlere cam bardakla ver.
1: Tamam cam bardak.
0: Tamam sorma iyilik yaramıyor çünkü kimseye iyilik yaramıyor sorma tamam. Ondan sonra sorma. Daha önce gelmiştiniz zaten değil mi?
2: Evet.
0: Değil mi avukat hanım? Evet. Size evet. Genelde boşanma davaları falan sormuştu dinleyicilerimiz.
2: Evet.
0: Efendim hanımefendi gibi siz de hani illa... Bir şey için gelmenize gerek yok. Geçerken benim yayın saatlerim içerisindeyseniz 24 saat boyunca ikram edebileceğimiz çayımız kahvemiz var. Ama işte ben yanında bisküvi yok mu kek kemiririm falan filan bunlar sizde. Ama içecek şeyleriniz var sevgili dinleyenler haberiniz olsun. Evet. Peki bize geldikten sonra ne oldu? Piyasa açıldı mı boşanma davalarında?
2: Ya şöyle oldu. Ben zaten adli tatil yaklaştı bayağıdır gelmemiştim. İşler biraz sıkıntıya girince dedim gideyim bir. Azıcık işler açılsın.
0: Anladım. Krediler falan zorladı galiba.
2: Ben avukat.
0: İki bir şey söyleyeceğim.
2: Efendim.
0: Bir avukat aynı anda kaç davaya bakabiliyor? Var mı öyle
2: potansiyeline
0: bir?
2: Potansiyeline bağlı.
0: Ha o ona bağlı.
2: Tabii.
0: Hani bir kanun falan şey demiyor mu mesela? Hayır canım 50 davadan fazla bakmayın.
2: Hayır canım. Neticede tek demiyor başına mu çalışıyorsan gücün belli bir şeye yetecek. Ben arkadaşlarım var, tatlış bir ekibim var, onunla birlikte çalışıyoruz.
0: Peki avukat hanım şey,
2: buyurun.
0: Mesela atıyorum boşanmaya bak, bir avukat düşün mesela boşanmaya da bakıyor, hırsızlığa da bakıyor, kaçakçılığa da bakıyor.
2: Evet.
0: Var mı öyle bir şey var mı?
2: Var tabii canım öyle çok var meslektaşım.
0: Siz mesela her şeye bakıyor musunuz yoksa?
2: Hayır bakmıyorum.
0: Neye bakıyorsunuz?
2: Ya şöyle işte bu baraya arada işler diyorsun. Kesat olduğu için yaza doğru olduğu için her işe bakıyorum.
0: Tatile gidilecek ondan.
2: Aynen.
0: Bu şey gibi biz okul zamanımızda şey yapardık hani 3 aylık tatil vardı ya okul zaman karne evet, alırdın 3 ay evet. Tatil. 2 ay çalışırdık 1 ay parayı ezerdik tatilde. Hı-hı. Seninki de birazcık ona benzemiş avukat hanım.
2: İşte yaza doğru bizim böyle oluyor ben de bir kendimi hatırlatayım dedim.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç biriyle mahkemelik oldunuz mu avukat hanım?
2: Tabii ki.
0: Ciddi misin?
2: Evet.

0: vekillerimle.
1: GBT kabarık yani.
0: Dedim mi?
1: Evet.
0: Kabarık. Valla beni hiç şikayet eden olmadı Serdar ya. Korkuyorlar herhalde benden.
1: Mahkemelik oldunuz mu?
0: Ben şikayetçi oldum.
1: Siz ettiniz.
0: Tabii.
1: Siz ettiniz. Anladım.
0: İşte hiç böyle tatlış biri değilim Serdar. Yanlış bir imaj uyanmasın.
1: Biraz... Şu an tatlış olduğunuzu kim söylüyor?
0: Ay ama şu an tatlışım. Neden?
1: O yani evet.
0: Adem tatlış değil miyim?
2: Yorumsuz.
1: Adem yorumsuz. Adem bazen Instagram videoları gibi oluyor Adem.
2: Nasıl?
1: Adem diye müzikli videolar var ya hani. Vallahi Adem onun gibi oluyor. Evet, dur bakayım şuradan başka. Ha. Avukat hanıma soru sorabiliyor muyuz demiş efendim. Ama şimdi ben bunu internette bile gördüm. Avukata soru sormak 3000 liradan başlıyor değil mi?
0: Tabii.
1: Evet, avukata. Tabii. Evet, avukata soru sormak 3000 liradan
0: şimdi
1: başlıyor.
0: Şimdi yeni bir sistem üzerine çalışıyorum. Yeni bir yazılım geliştiriyorum. Mesela beni aradıkları zaman o yapay zeka algoritması soru gelirse devreye girecek. İban no diye başlayacak.
1: Ay,
0: ondan
1: ay.
0: Sonra soruyu alacağım.
1: Her şey para ya.
0: Tabii ki.
1: Vallahi.
2: Devir para devri.
1: Her şey para yani. Ciddi söylüyorum. Peki yani gecenin bir yarısında telefon geliyor mu size? Avukat hanım merhaba. Bir arsamız vardı. Amcam dolandırdı beni. Hani anama boş kağıda barnak bastırmış filan böyle.
0: Şimdi tabii gelmez olur mu?
1: Peki avukat hanım gerçekten parmak basmak geçerli bir şey mi?
0: Tabii hani... okuma yazması yoksa.
1: Bu filmlerde gördüğümüz o parmak basma.
0: Kayıtlarda parmak tabii eskiden çok varmış. Yani okuma yazma bilmedikten sonra insanları nasıl resmileştireceksin?
1: Şimdi,
0: mecbur.
1: Ama bunda da şöyle bir olay var. İmzayı zorla attırmak kriminalde falan %90 belli oluyor.
0: Tabii.
1: Zorla attırmak tabii. İşte insanın korku halindeki o el titreşi oyu buyu falan tabii. Ama... Parmak bastırmak zorla belli olması çok zor değil mi avukat hanım?
0: Daha zor tabii ki. Yani normal insanın kendi parmağını bir şekilde basmasıyla ona bastırılması çok bir fark olmaz ki.
1: Doğru diyor. Yani
2: ama
1: zor.
2: Okuma yazma bilsem de parmak basabilir miyim?
1: Mesela
0: hayır.
1: Atıyorum mesela bu diyelim ki hani iş yerine gelince mesela bazı iş yerlerinde imza attırıyorlar ya, imza at falan diyor. Yok ben evet. Parmak basacağım diyebiliyor musun mesela?
0: Diyebilirsin ama çok tercih etmiyoruz zaten bunu. Veri toplamak oluyor çünkü kişisel veri.
1: Hazır gelmişken sizi güldüreyim birazcık avukat hanım. Benim telefon şakaları var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Çok gülmek istiyorsanız onun altındaki yorumları okuyun bence.
0: Telefon şakalarını
1: tabii aslında. Tabii. Bana ne yazıyorlar?
0: Favorin hangisi?
1: Ben öyle ayrı insan evladını ayırabilir mi? Ben yani ben öyle ayıramam ben. Sizin favoriniz hangisi?
0: Valla son dönemdekileri açıkçası dinleyemedim.
1: Evet.
0: O yüzden bir yorum yapamayacağım.
1: Geçmişten hiçbirini bilmiyor bence. Geçmişten.
0: Hayır biliyorum.
1: Geçmişten evet.
0: Bir tane ama ismini nasıl hatırlayacağım ki ismini falan hatırlamıyorum.
1: Tamam içeriği anlat.
0: Bir tane kız sanırım şaka yapılmasını istemişti.
1: Evet.
0: Erkek arkadaşına. Çocuk ne? O gün mü ne evlenme teklif etmiş bir şey olmuş. Sen de onun hapisten çıkan eski kocası olarak aramıştın. Çocuğu.
1: Doğrudur hatırlamadım ama doğrudur.
0: Evet evet öyle çok eminim.
2: Ben de hatırlayamadım.
0: Ben ona çok gülmüştüm.
1: Doğrudur.
0: Yani çocuğun evlenme teklif ettiği kadından vazgeçme süresi ortalama 4.2 saniyeydi.
1: Genelde öyle oluyor.
0: Evet.
1: O yine iyi dayanmış.
0: Mesela ben o kıza çok üzüldüm. Ben hayatta öyle biriyle evlenmem mesela.
1: Zaten onlar da yüksek
0: bence
1: ihtimalle bir daha
0: o.
1: Evlenmediler zaten. Yani.
0: Evet.
1: Bana bazen şey diyorlar mesela şakalardan sonra. Abi... Çocuk kızı sattı. Bunlar şimdi nasıl olacak? Ben şaka mı yapmışım? Bana ne olur? Bana ne? Kız onu terk eder, evlenirler, kınası olur, nişanı olur, benlik bir şey. Benim işim ne? Şaka yapmak değil mi? Evet, ben şakayı yapmışım. Bitti. Bitti bende.
0: Sence en yaratıcı olanı hangisiydi? Hangi şaka isteğiydi?
1: Ya malzemeye göre değişiyor. Ama bu aralar çok bir Yusuf Yılmaz Çelik. Hem isteği var,
0: evet.
1: Hem malzeme ondan geliyor. Hani çok isteği var Yusuf Yılmaz Çelik'in. Fakat ciddi olayda daha bak bugün gündüz vallahi ayağının tozuyla geldin. Gündüz bahsettik daha bugün. Gerçek olayları bana aktarıyorlar avukat hanım. Mesela yazmış demiş ki işte benim eski kocam beni çok rahatsız ediyor. Lütfen şunu arayıp bir korkutur musun filan. Ya da işte başka birisi yazmış diyor ki Serdar Bey merhaba ben Tekirdağ'dan yazıyorum. Üç kadın olarak birisi bizi çok inanılmaz rahatsız ediyor. Nereye gitsek orada falan. Ailemize de durumu bildiremiyoruz. Şuna bir el atar mısın? Yıllardır söylüyorum ben kolluk kuvveti değilim öyle bir yetkim öyle bir şeyim yok polis asker jandarma savcılarımız hakimlerimiz bunlara başvurulması lazım.
0: Evet.
1: Yani bunlara başvurulması lazım. Peki şeye ne diyorsun avukat hanım Benim telefon şakalarının altına bazen şey, Emniyet Genel Müdürü, geçen gün Adalet Bakanlığı'nı etiketliyorlar
0: değil mi? Evet, görüyorum.
1: Geçen gün Adalet Bak, ya hakimim, savcım nelerle uğraşıyor Allah aşkına ya.
0: Evet, bir bakar mısın? Kesinlikle katılıyorum.
1: Ya? Vallahi billahi bak ya.
0: Hayır, neler... o değil, bizim işimize zorlaşıyor ya.
1: Evet,
0: o
1: sonra
0: kadar
1: diyor,
0: bir saçma sapan şeyle uğraşıyorlar ki insanlar.
1: Yani evet, vallahi bak, gerçekten adliyedeki yani mübaşirinden hakimime, savcım, baksana nelerle uğraşıyorlar.
0: Evet.
1: Gündüz söyledim de şey yazmış birisi. Bunun yaptığı şey, bu panelciyi panelden almış. Evet abi, ben evet. Hani bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, o yüzlerce video. Yüzlerce keredir suç işleyip Instagram'da yayınlıyor olabilir miyim lan ben? Yani hani şaka başı milyon seyredilen videolarda ben her seferinde tövbe yarabbi. Vallahi bak, yani evrensel bir suç işleyip sence internette yayınlıyor olabilir miyim be avukat hanım, Allah aşkına olabilir miyim ben ya?
0: Mümkün değil.
1: Yani
0: o kadar insanı etiketliyor birinden birinde, alırlardı Serdar seni yani.
1: Ha, ben, diyelim ki bak, diyelim ki şey mesela hadi denildiği gibi ya, şu zamana kadar eğer ki ortada bir, bak ilk başından beri bana hep diyorlar ki herhangi bir hukuksal durum yaşadın mı? Yaşamadım, çünkü raconun dışına hiç çıkmıyorum. Tamamen WhatsApp numarasından, bana bizim avukatlarımız da bunu söylemişti. Hı hı. Tamamen WhatsApp numarasından birinci derecede yakından başvuru lazım. Telefon numarası gözükecek.
0: Evet.
1: Kişinin adı soyadı, zaten boş mesaj gidiyor. Mesela merhaba, şaka yaptırmak istiyorum yazıyorsunuz bana. Hı hı. Size bir mesaj geliyor, diyor ki merhaba, şunları doldurun. İşte şaka yaptıracak kişinin adı soyadı. Şaka, hı hı, yapılacak kişinin adı soyadı. Malzemeyi birkaç cümleyle açıklayın diyoruz. Malzeme bizi çekerse ben arıyorum sizi. Sorduğum sorular şu: merhaba, merhaba, nasılsınız? Serdar Gökalp ben, iyiyim. Adem'e şaka yaptıracak mısınız? Adem neyiniz? Erkek kardeşim. Öz kardeşiniz mi? Evet, öz kardeşim. Tamam, tak, oraya tik atılıyor. Adem'in bir kalp sorunu var mı? Yok. Bildiğiniz bir işte böyle kullandığı psikolojik bir ilaç, bir psikolojik rahatsızlığı var mı? Yok. Yakın bir tarihte bir ameliyat, bir operasyon, tansiyon falan filan böyle bir şey oldu mu? Yok. Adem'in işte şuyu var mı? Sağlığı yerinde mi? Buyu var mı? Evet. Adem nasıl birisi? Şu. Bunlardan bir tanesini bile eksi atsam o şakayı yapmıyorum ben mesela. Üzüldüğüm konu da bu. Bu kadar uğraşıyorum. Adam altına şey yazmış mesela: aradığın kişi hasta olsa ne olacak la oğlum yani. Yani abicim, yani gözünü seveyim. Ama
0: bunu hiç düşünmemiştim şu ana kadar. Bundan sonra bunu ayrıca araştıracağım diye bence yorumu yanıtlamalısın.
1: Neyi? Bunu ya şimdi ben şundan, ben aslında cevap yazma taraftarıyım. Ama ekibim benim cevap yazmamı engelliyor. Çünkü diyor ki abi, sen bu cevapları yazarsan gece bizi döverler. Yoksa ben vallahi bak, ben cevap yazma taraftarıyım. Hani geçen birisi şey yazmış. Ona çok istedim yazmayı. Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenmiş. Bak üniversiteyi de söylüyorum bir dakika. Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen. Benim telefon şakasının altına şey yazmış: milleti kandırmaya utanmıyor musun? Şaka yaptığın adam telefonda değil, yanındaki mikrofonda konuşuyor. Böyle bir teknoloji yok. Adamın sesi bu kadar net olamaz falan. Dedim ki şuna bir şey yapayım. Bir girdim, akademisyen. Ama tabii şimdi akademisyen olduğu için radyoculuğu da bizden iyi biliyor.
0: Tabii.
1: Önümdeki aletin adını söylesem karakola gider, beni şikayet eder. Serdar bana argo konuştu diye. Hani o kadar yabancı, o kadar uzak. Dedim ki şu cevabı yazayım. Bizim çocuklar dedi ki abi yazma bence dedi. Niye dedim? Akademisyen niye dedi? Bak biz hala saygı duyuyoruz ona. Anladın
0: evet
1: mı?
0: Evet.
1: Ama yok. Değerli dinleyenler, önümdeki yani alet edeva, ama insanlara kızmıyorum. Şimdi yayıncılık, hani TikTok'ta bu mikrofonlu kulaklıklar var ya, onunla yapıyor yani insanlar.
0: Hı hı.
1: Herkese hani içeride kocası uyuyan kadınlar falan da yapıyor biliyorsun. Hani ev içeride salonda babası uyuyor falan.
0: En çok onlar yapıyor.
1: Evet, karısı uyuyor mesela içeride adamın falan, öyle yayın yapıyor. Herkese merhabalar, güzel bir Ferdi Tayfur şarkısıyla şimdi falan. O arada kapı çalıyor, hani kulaklıkla konuşuyor falan. Şimdi yayıncılık böyle zannedildiği için layığıyla yaptığın zaman olmuyor. Dümenmiş gibi geliyor mesela insanlara. İşte hukuki bir şey gelmemesinin sebebi de raconun dışına hiç çıkmadım. WhatsApp mesajı, oradaki bütün bilgiler tamamen izin ve şaka yapıldıktan sonra da iznini alıyorum avukat hanım. Şaka yapılıyor. Hı hı. Mesela size yaptım şakayı. Hı hı. Diyorum ki merhaba Serdar Gökalp, ben size telefon şakası yaptım. İzniniz varsa yayınlayabilir miyim? Yok evet dersen yayınlanmıyor mesela.
0: Yani bütün her şey gayet tabii olması gerekiyor.
1: Hani sana benden iş çıkmaz.
0: Neyse, o zaman arkadaşlar teşekkür ediyorum her şey için.
1: He yani evet ya, sana benden iş çıkmaz yani. Evet. Kaç davaya bakıyorsun şu an?
0: Bilmiyorum ki ya, kaç açık dosyamız var. 1000, 2000 bilmiyorum.
2: 1000 mi?
1: 2000 mi?
2: Oo, bayağı iyi.
1: Sen hemen parayı hesaplamadıysan ben hiçbir şey bilmiyorum
2: dava
1: abi.
2: Dava başı 100 bin lira alsa?
1: Bak 100 bini boy. Dava başı 1000 lira alsa. 1000 lira bak. 1000 lira alsa ya, dava başı. 100 bin
0: yapar. Tatile gideceğim lütfen.

0: Böyle şeyler böyle deşifre etmeyeyim.
1: Nereye gideceksiniz tatile?
0: Sicilya düşünüyorum.
1: Sicilya mı? Avukat olarak Sicilya'ya tatile gitmek.
2: Bence köye gitsin, boş ver.
1: Köy neresi köy avukat hanım?
0: Ya Sicilya'nın köyü de olabilir.
2: Köy neresi?
0: Sicilya'da herhangi bir köy de olabilir.
1: Abi seninki yine iyi. Mahallede çocuklarla halay çektiğimiz video var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyip şikayet etmişler altına demiş. Bir de göreve çağıran var mesela hani. Tabii canım. Emniyet halay çekiyorlar efendim. Neredesiniz? Tövbe yarabbim ya. Vallahi bak yine diyorum işleri çok zor. Polisime, askerime, jandarmama, hakimime, savcıma çok selam ederim. Görebildiğimiz kadarıyla nelerle uğraşıyorsunuz yani? Vallahi billahi bak.
0: Ya şöyle düşünün. Çok zor yani. Mesela adam karısını boğuyor. Öldürecek yani. Siz komşususunuz. Polise haber veriyorsunuz. Ertesi gün hani kadını elinden bir şekilde kurtarıyor adamın. Ertesi gün kadın sizin en büyük düşmanınız. O benim kocam. Sen kimsin? Niye karışıyorsun? Bizim aile işimiz falan.
1: Levent Kırca skeci gibi eski yani.
0: Evet. Yani bunlar o kadar çok oluyor ki.
1: Ben şey ama yani dünyanın hani düzeni bozuldu diye. Ben mesela çok otostopçu olan bir arkadaşınızdım. Kadın,
0: ne
1: erkek, genç,
0: kadar?
1: Yaşlı.
0: Çok işte, merak ettim.
1: Ne zamana kadar biliyor musun? Başa bir şey geleceğinden filan da değil. Otostopçu olarak arabaya almış olduğun kadın ya da adamın kim olduğu, üstünde ne olduğu falan hiç şey olmuyor ya. Hani birisi birini aldı, korsan taksiden yakaladılar biliyorsun.
0: Evet.
1: Adam diyor ki vallahi otostopçu diyor. Otostopçu da konuşmuyor. Niyeyse yemini varmış demek ki. Otostop mu çektin diyor, böyle bakıyor. Adam korsan taksiden yakalandı. Şimdi düşün mesela, gidiyor bak, en basit ihtimalini söylüyorum. Evet. Siz yolda otostop çekiyorsunuz, aldım sizi. İleride çevirdi polisler, dedi ki merhaba merhaba, hanımefendi kim? Tanımıyorum ki seni.
0: Evet.
1: Belki kanun kaçağısın sen.
0: Tabii ki.
1: Hani eskiden mesela böyle şeyler olmadığı için insanlar korkmuyordu bundan. Ben artık korkuyorum.
0: Üniversite zamanı ben de alıyordum.
1: Ya ben yerini de söyleyeyim. Birinci köprüye bağlanırken Yıldız Sapağı'nın orada üniversite kampüsü var ya. Hı hı. Orada geç saatlerden geçiyorum hep. Çünkü birde yayın bitiyor. Geçişim oradan 1:30, 2, 3 falan. Orada kız da erkek de öğrenciler olurdu. Allah var, Üsküdar'a gidiyorsam Üsküdar'a kadar, Kadıköy'e gidiyorsam Kadıköy'e kadar her geçtiğimde alırdım. Hala görüyorum orada, maalesef alamıyorum. Ama bana kızmayın, beni günümüz dünyası bu hale getirdi.
0: Aynen öyle, çok haklısın yani, bu konuda.
1: Bana kızmayın, beni günümüz dünyası böyle yaptı beni. Çünkü görüyoruz yani işte aldığı otostopçu tarafından işte tarlada sürüklenen adam falan, görüyorsun işte bu haberleri.
0: Tabii ki canım, neler geliyor insanların başına.
1: Peki sen hiç otostop çektin mi?
0: Ben mi?
1: Evet.
0: Yok.
1: Hiç.
0: Hayır.
1: Bir insan dünyada hayatında bir kere de olsa otostop çekmedi.
0: Ben korkarım.
1: Ay ben gülerim.
0: Ben çektim. Ben korkarım.
1: Adem çektin mi?
2: Evet.
0: Adem de öyle bir tip var zaten.
1: Bindim. Harfiyat kamyonuna mı bindin?
2: Evet.
1: İnşallah Recep İvedik sahnesi gibi.
2: Hayır şöyle, ben uyuyordum.
1: Uyuyor muydun?
2: Uyandığımda.
1: El alemin kamyonumda.
2: Evet. Bayburt merkeze gidiyordum, hiç unutmuyorum, köyden.
1: Sen ne işin var oğlum? Normalde köyden kaçılır. Sen kaçıp niye köye gittin?
2: Hayır, İstanbul'a gelecektim. Bayburt merkezden kalkıyordu otobüs. Hı. Ben de yola indim. Bir tane hafriyat kamyonu, hafriyat mı harfiyat mı bilmiyorum.
1: Boş ver kamyon, boş ver, boş ver kamyon.
2: Evet, bindim ona. Hı. Uyumuşum, uyandığımda bir yerde kamyonu boşaltıyordu adam.
1: Kamyonun boşaltıyordu.
2: Evet.
1: Allah'tan adam da uyuyup kamyonu devirmemiş Adem.
2: Bilmiyorum, damperi kaldırmış.
1: Bir uyandın, adam damperi kaldırmış, kamyonu boşaltıyordu, öyle mi?
2: Evet. Çakıl taşları vardı.
0: Lokasyon neresiydi Adem, hatırlıyor musun?
2: Bayburt'un bir yeriydi yani. Tam
1: otostop çekilen mi, kamyonun boşaldığı yer mi, neresi? Hangisi?
0: O boşaltma faaliyetinin olduğu yerden, o tam o lokasyondan bahsediyorum.
1: Adem evet, 10 puanlık uzmanlık suali. Evet, yani otostop çekin, otostop çekip binmiş olduğun kamyonu nerede boşalttılar? Evet, buyursunlar. Ne gülüyorsun oğlum? Kendi hikayen. Ben niye gülüyorum?
2: Tamam, ben yolda ya. Kamyonun sallantısında uyumuşum.
1: Evet.
2: Uyandığımda kamyon boşalıyordu işte.
1: Uyandığında kamyon boşalıyor.
2: Ya içindeki...
1: Seni uyarmadılar mesela. Kalk, kamyonu boşaltacağız falan diye.
2: Hayır, kapalı zaten. Yani ben duymuyorum.
1: Hani şey de demiş olabilirler yani, avukat hanım. Ademciğim bir yardım eder misin? Kamyonu boşaltacağız falan da demiş olabilirler yani. Olabilir.
2: Ama
1: yani.
2: Hep hayalimdi biliyor musun?
1: Kamyon boşaltılırken içinde uyumak mı?
2: Hayır öyle değil. O kamyonu benim boşaltmam.
1: Üstüne geldi mi peki çakıl taşı filan?
2: Toz geldi.
1: Geldi
0: şey
1: mi?
0: Daha sorabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Peki kamyona ilk bindiğin zaman işte bir çaydır, kahvedir, sudur bir şey ikram edildi mi?
2: Ya öyle sohbet ettik.
1: Ya el alemin adamının kamyonunda ne konuştunuz da bu kadar rahatladınız?

0: Uyudun sen.
1: Evet, ben onun için sordum.
2: Ya oğlum, bilmiyorum, samimi geldi.
0: Tanımadın. Nasıl mesela şey mi? Bebeğim nereye gidiyorsun? Samimiyeti mi bu? Hani vitesi beraber mi attınız? Ne yaptınız yani?
2: Otomatik de attırmadım.
0: Attırmadım vitesi.
2: Yani yok.
0: Peki bindiğinde şey, şoför deseydi biner miydin yine mesela? Biniyorsun ama şu ileride kamyonu boşaltacağız dese mesela. Yine de biner miydin?
2: Gideceğim yere kadar olabilir.
0: Anladım.
1: Şu ileride öyle kamyonu boşaltacağız, bir el atarsın sen de.
0: Bana pek inandırıcı bir hikaye gelmedi. Bu bence sıkıyor.
2: Ben asla böyle bir radyoda böyle bir şey yapabilir miyim?
0: Oğlum bak, burada bizi dinleyen kaç milyon, bak hiç soruyorum ya. Değerli evet arkadaşlar, otostop çektiniz. Hadi çektiniz.
2: Evet.
0: Kamyona bindiniz. Hiç tanımadığınız bir kamyonda size, yani ne oldu da bu rahatlık geldi oğlum?
2: Bizim köyün şivesiyle konuşuyordu adam.
0: Adam.
2: Evet.
0: O zaman sizin köyün şivesini konuşan herkesin elinden tutup istediği yere götürebiliyor mu yani?
2: Şimdi olmaz da eskiden olabilirdi.
0: Eskiden olabilirdi.
2: Evet, şimdi evliyim.
0: Yani Allah Allah, bana hiç şimdi evliyim diyor. Bana hiç, kusura bakma, ben inandırıcı gelmedi
2: ben
0: bu hikaye.
2: Ben Bartın'a da gittim otostopla.
0: Onda uyudun mu?
2: Onda bu sefer adam uyudu.
0: Adam mı uyudu?
2: Kaza yapıyordu. Kaza.
0: Tövbe estağfurullah. Oğlum ne biçim insansın sen ya?
2: Ama böyle iki hikayem var evet.
1: Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Yok. Hukukta bir şey vardır. Hayatın olağan akışına aykırı durumlar diye.
0: Evet.
1: Bu anlattığın hayatın olağan akışına aykırı.
2: Bunun hangisi? Ki,
1: bu işte.
0: Hangisi? Adamın uyuması mı? Kamyonun boşaltılması mı?
1: Çok tatlıydı da çok rahatladım da. Hı. Kamyonu boşaltıyorlarmış da taşlar sıçradı üstüme de öyle uyandım da falan. Bu.
0: Davalık olsa hakim dinlemez değil mi bunu?
1: Hayır canım, bu böyle olmaz.
0: Düşsene mahkemede kendini
2: zor kullansa bana.
0: Ama şimdi oğlum zor kullansa diyor zaten.
1: Onun bir inandırıcılığı var işte.
0: Lan oğlum zaten bunun peşindeyiz. Zor kullansa dediği adamın yanında mışıp ağzından salya akarak uyumuşsun ya.
2: Ama yoruldum.
0: Nasıl yoruldum?
2: Yorgundum yani, yol yorgunu.
0: Ya oğlum ben yok. Çok kolpa bir hikaye geldi bu bana.
2: İnan bence yalan yok.
0: Yani yok.
1: Ben yalan var demedim. Eksik var sanki Serdar.
2: Yok bak gerçekten.
0: Hani bence uyumadan önceki birkaç ben şey anlatılmıyor.
2: Bak, benim otobüsüm Bayburt merkezden kalkıyordu.
0: Şimdi bak bölüm bölüm gidelim.
2: Evet.
0: Senin otobüsün Bayburt merkezden kalkıyordu.
2: Tamam, bizim köy Kitre.
0: Tamam, o otostopu çektin.
2: Tamam.
0: Adam ay nasıl şiveyle konuştu söyle bana.
2: Torpağım neydi sen dedi.
0: Torpağım neydi sen
2: bizim
0: dedi.
2: Bizim oranın şivesi evet biraz Erzurum'a yakındır. Tamam.
0: Torpağım neydi sen?
2: İyi abi dedim ben de Bayburt.
0: Sen onu duyunca hemen içinden şey mi dedin mesela? Ay ne güzel şive. Keşke beni kamyonuna alsın bu adam.
2: Hayır, el ettim otobüs dedim. Kamyona bindikten sonra dedi bana onu.
0: El ettin kamyona evet bindi. Adam bin demeden mi bindin ki sen?
2: Ya dedim ben Bayburt merkeze gideceğim de işte buradan minibüs de geçmiyor.
0: Evet.
2: Binebilir miyim dedi. Bindirdi.
0: Öyle tamam bindi. Yardım ettin sen, elini falan uzattı mı adam mesela?
2: Oradan nasıl uzatsın? Koca şey hafriyat kamyonu.
0: Tamam bindin kamyona.
2: Evet.
0: Ne oldu da uyuyakaldın?
2: Yolda tıkır tıkır gidiyorduk, uyuyakaldım yani birden.
0: Birden uyuyakaldın.
2: Evet, güneş de vuruyordu böyle tepede.
0: Uyandığında adam neredeydi?
2: Aşağıdaydı.
0: Avukat hanım aşağıdaymış adam.
1: Adam neredeymiş?
0: Ne?
1: Adam neredeymiş?
2: Ben sağ koltuğum.
0: Adam aşağıda olduğuna göre Adem yukarıda. Bence.
2: Bak şöyle. Kamyon dampede kaldırılmış.
0: Evet.
2: Dökülüyordu yani çakıl.
0: Herkes hayal etsin şu an onu anlattığını.
2: Evet.
0: Damperi kalkık bir kamyon. Evet.
2: Evet. Tıkır tıkır sesler gelmeye başladı.
0: Tamam.
2: Ben irkildim.
0: İrkildin.
2: Bir baktım normal adam içini boşaltıyormuş yani kamyonun.
0: Dedi adam öyle mi dedi? Ürkme ürkme kamyonu boşaltıyoruz mu dedi.
2: Adam bir şey demedi ki, ben görüyordum.
0: Harbi de bir şey söyleyeceğim avukat hanım. Şimdi bu tamam uyudu tamam evet mı? Kamyonu boşalt. Senin kamyonun olsa boşaltsan boşaltırken adama demez mi? Kalk kamyonu boşaltıyoruz uyuma diye. Demez
1: tabii
0: misin canım yani?
1: Tabii ki dersiniz.
2: Niye desin ben? Ne rahatsızlık
1: ama orada
2: görecek
1: da işte mi adam acaba doğal yollarla mı uykuya geçti yoksa?
0: Bence Adem sen uyuduktan sonra bir şeyler olmuş orada.
1: Adem bir ben de şöyle şey düşünelim. Mesela olay yerine keşfe gitmişiz gibi yapalım.
0: Hı.
2: Yapalım.
1: Uyandığın andaki o koltuktaki pozisyonun nasıldı? Nasıl uyuyordun?
2: Otururuk.
1: Oturuk.
0: Oturuk.
2: Oturuyordun.
0: Ne konuşuyorsun? Oturuk uyuyordum ben.
2: Bak bir tane de sırt çantam
0: vardı. Bir dakika
2: vardı
0: oğlum, daha oturuğu idrak edemedik ki bir sırt çantana gelelim.
2: Bu benim tabirim evet.
0: Oturuk.
2: Oturuktum.
0: Nasıl bir oturuktum mesela, böyle yan oturuk mu? Böyle düz oturuk mu? Böyle geriye doğru oturuk mu?
2: Düz nasıl oturuk. Şu an oturduğun gibi oturuk.
0: Oturuk.
2: Evet.
0: Benim oturduğum gibi oturuyorsun.
2: Düz oturuyordum.
0: Oğlum
2: evet
0: böyle nasıl uyudun lan? Böyle uyudun kazık yutmuş gibi.
2: Ama kafam cama yaslıydı.
0: Bu oturuk değil ki.
1: Ellerin neredeydi adam?
2: Ellerim yanımdaydı.
0: Camlarda el izi var mıydı?
2: Böyle.
0: Camlarda Camlarda el izi var mıydı?
2: Yok, hiç yoktu.
0: Yok muydu?
2: Toz vardı hep.
0: Böyle
2: toz.
0: Yanak izi falan, böyle belki yaslayıp uyumuşundur yanağını.
2: Kafamın yağı cama akmıştı.
0: Anladım.
2: Saçımın tamam. Yağı.
0: Saçının yağı?
2: Evet. Yani kirden değil bu arada. Normal her insanın kafasında yağ olur.
0: Anladım. Peki pantolonla mıydın?
2: Pantuldu.
0: Uyandığında da?
2: Evet.
0: Hani belki adam o kadar şey demişti. Yazık çocuk pantülle yatmasın deyip belki çıkartmıştır onu.
2: Yok öyle olmadı ama ayakkabılarımı çıkarmıştım.
0: Ayakkabılarını çıkarmıştın.
2: Evet.
0: Anladım kardeşim. Peki.
2: Evet. Ama bu arada kamyon çok rahattır ha. Tavsiye ederim.
0: Tamam. Evet. Sırt çantam vardı. Evet avukat hanım, evet. Bu yüzden dahil olacağınız yerde. Evet.
2: Bütün soruları cevapladın mı herhalde?
0: Sırt çantam vardı dedi.
2: Sırt çantam vardı.
0: O söyle, o söylediği yalanı sırt unuttu. Sırt
2: çantam. Niye? Aynen. Doğru.
0: Söyledi ya, demin sırt çantam vardı dedi. Şimdi diyor ki sırt çantası kimin vardı ya?
2: Yo vardı vardı.
1: Anlat. O neredeydi?
0: O neredeydi?
2: Arkadaydı.
0: Hangi arkada? Arkaya hangi ara geçtin de sırt çantasını
2: ben
0: koydun?
2: Ben arkaya geçmedim. Arkada bir boşluk var ya, yatak.
0: Yatak mı?
2: Oraya attım.
0: Sırt çantasını yatağa mı attın?
2: Evet.
0: Kamyona binince.
2: Ama rahat oturayım diye.
0: Bunu adam mı dedi, sen mi attın direkt yatağa?
2: Adam bir şey demesine
1: peki,
2: gerek yok.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Tabii. Sen çok yorgundun, çok uykun geldi. Adam senin köylün, çok samimi, çok sıcak geldi sana. Niye demedi? Güzel kardeşim geç, arkada yatak var, oraya uzanıver demedi de. Gel şöyle bacağıma koy başını dedi mesela.
2: Ya öyle bir şey demedi de.
1: Öyle demedi mi?
2: Arkaya yat derse mi? Ben şey yaparım yani, şüphelenirim. Polisi ararım.
0: Bence hala aramamış olman.
2: Ama o zaman ergendim yani, çok kanım sıcaktı yani, bilmiyorum.
0: Yani o zamanlar olabilir diyorsun böyle şeyler.
2: Bir şey olamaz da yani, otostop olabilir.
0: Oğlum tamam, otostop diyorum ben de zaten, sen olabilir. Ne olamaz dedin.
2: Bilmem ne olamaz dedim.
0: Yani bak diyor ki Adem, adam tanıdık bence, Adem söylemiyor demiş. Tanıdık olabilir.
2: Tanımıyorum
0: mi?
2: Yok. Ama Bayburtlu olduğunu biliyorum.
0: Bayburtlu.
2: Evet.
0: Ne konuştunuz adamla?
2: Öyle havadan sudan.
0: Yani. Havadan sudan mı?
2: Evet. Nerelisin? Hani, baban kim?
0: Şey mi mesela? Bu aslında var H2O böyle şey olunca buradan girince tepkime yapıyor.
2: Ya şöyle
0: yapıyor.
2: Mesela hangi köydensin? Deden kim? Baban kim? Dedenin mal varlığı falan, bunları konuştuk.
0: Dedenin mal varlığı mı?
2: Evet.
0: Avukat hanım.
1: Efendim.
0: Diyelim ki şey, otostop çektiniz diyelim ki.
1: Evet.
0: Adam köylünüz çıktı.
1: Evet.
0: Dedenden kalacak mirası konuşur musun adamla? Durduk yere mesela. Merhaba abi, nereye? Erzurum'a. Benim de dedemden tarla kalacak. Yani.
1: Konuşulur mu böyle şeyler ya? Ama asla şey, konuşulmaz.
2: Bizim oralarda mal
1: ben
2: vardır.
1: Ben genelde burma bileziklerimi falan takıp yapıyorum böyle şeyleri. Böyle kollarıma bileziklerimi diziyorum.
0: Kaç bileziğiniz var?
1: 22 tane üçlü burmam var.
2: Oo, 22 tane.
1: 18 tane Erzurum burması var.
2: Kaç ayar?
0: Bu ne oluyor? Ne
1: ol... 24 ayar bunlar.
0: Oğlum Erzurum burması ne ya?
2: Bilmiyorum.
0: Erzurum bana Erzurum burması desem getir
1: i̇şte
0: yiyelim
1: 4
0: derim.
1: Tane, 4 tane üçlü burmayı burduğunuzu düşünün.
0: 4 tane üçlü burmayı burduğumuzu düşünün.
1: Tabii öyle bir şey Erzurum burması.
2: Toplam
1: koçbaşı 500. Var mesela.
0: Koçbaşı ne ya?
1: Tabii bir 8 tane de koçbaşı
0: o var. O ne o?
1: O da işte Erzurum burmasının iki böyle kelepçe gibi düşün. İki köşesine koç kafası şeklinde, içi dolu altın.
0: Hı.
1: Koç kafası şeklinde topları var böyle.
0: Bunlar hep davalardan mı?
1: Efendim?
0: Anladın anladın.
1: Hangisi?
0: Anladın anladın. Anladın. Neyse bu hikaye çok içimi sıktı, altın çünkü çok var yani, ben bir içim sıkıldı.
2: Koçbaş falan ilk defa duydum ben.
0: Var yemez amcayla konuşuyoruz resmen. İçim
1: ben bir de şeyi merak ettim. Hı. Serdar, konu kaynamasın ya. Mesela olay yeri inceleme olarak gitsek. Hı. Biz abiyle Adem'in DNA'larını kamyonun nerelerinde buluruz?
0: Evet. Adem kamyonun nerelerini elledin?
1: İşte DNA'lar nelerdir? Mesela işte vücut sıvılarımızdan DNA
2: yok,
1: bulaşır.
2: Sıvı yoktu.
1: Saçlarımızdan bulaşır. Evet. Dedin ya şimdi saçımın yağı
2: tamam,
1: falan.
2: Tamam o var, evet doğru var.
1: Yani şimdi nerelerinde buluruz?
0: Mesela şoför tarafında mıdır saçının yağı?
2: Adamın elini sıktım, adamın elinde vardır bir kere.
0: Adamın elinde senin yağının ne işi var oğlum?
2: Elimin ter bezinin yağı ona gitmiştir yani, teri ona gitmiştir.
0: Avukat hanım, el mi başka bir yer mi belli oluyor mu şeyde?
1: Tabii.
0: Adli tıpta.
1: Tabii.
0: Oluyor değil mi?
1: Tabii ki.
0: Mesela adli tıp uzmanı bakıyor, bu el değil bu dalak ya falan diyebiliyor mu mesela? He?
1: Tabii ki.
0: Anladım.
1: Onun ayrımına varılır.
0: Mesela vitesi tuttun mu? Viteste var mıdır DNA?
2: Ben niye vitesi tutayım?
0: Oğlum niye arabaya bindin?
2: Otostop çektim. Bayburt'a gidiyordum.
0: Ben niye vitesi tutayım diyor. Belki boştadır, atmak için tutmuşumdur. Ne
2: otomatikti. D'yi aldı gitti adam.
1: Oraya kadar her şey normal. Vitesi tutmaz anormal.
0: Bir tek
2: bu
0: ona.
2: Arada şöyle bir şey yaşandı.
0: Nasıl bir şey yaşandı?
2: Müzik açtı.
0: Müzik mi?
2: Evet.
0: Nasıl bir müzik?
2: Böyle türkü falan da değildi bu arada.
1: Romantik.
2: Yani türkü değil mi? Klasiği bir şeydi yani. yaylı maylı böyle kemanlı falan bir
0: dünya şey. Dünya klasiği.
1: Klasik müzik evet. tarzı.
2: Bilmiyorum adamın hoşuna gidiyor herhalde o tarz müzik.

0: Ya da hatırlıyorum. İşte yapacaklarını düşünüyor o.
1: Ya ne yapabilir? İşini
2: bence Adem'in içtiği suyla rahat etkileşime girsin diye meditasyon etkisi yaratması için de seçilmiş olabilir.
0: Tabii yani. Bilmiyorum, bence
1: ama
0: de.
1: Ben dayının... Evet.
0: Dünya klasidir. Bakma.
1: Ama böyle bir şey değil ama.
0: Ama dünya klasi. Bana göre dünya klasi. Evet. Bak. Bak nasıl vuruyor, görüyor musun müziği? Bak. Değil mi avukat hanım? Dünya klasi değil mi bu?
2: Kesinlikle.
0: Ya bak. Bilmeyen
2: pek
0: var mı?
2: Pek geçerim.
0: Evet.
1: Çok iyi.
0: Yani. Mesela senin dünya klasi dediğin şu anda çalalım, kesin bilmeyen çıkar. Bunu yok. Bilmeyen. Bak. Görüyor musun? Her enstrüman bir kere geçmiş. Yani.
2: Gözlerini kapat Adem. Tanıdık geliyor mu bu?
1: Bilmiyorum şu
2: müzik.
1: An.
0: Bak geriye doğru ket vurdurarak bu müzikte sana o anı yaşatacağız şimdi.
1: Gözlerimi kapattım.
0: Birini aç. Şu an bak bakıyor, vitese bakıyorsun, boşta mesela. Adem yolculuk kaç saat sürdü?
1: Yolculuk ortalama yani kamyonun boşalmasıyla beraber bir saat falan sürmüştür.
0: Bir saat mi?
1: Evet, yarım saatte boşalttı. Yarım saatte yol.
0: Sen peki o arada orada mıydın? Şantiye şefi gibi gezdin mi oraları?
1: Ben aşağı inmedim. Toz olurum diye inmedim yani, üstüm başım toz olmasın diye.
0: Tabii şimdi yani.
1: Siyah giymiştim.
2: Ama kamyon boşaltana kadar beklemiş. Yani abi boşaltana kadar böyle durdun orada, bekledin
0: evet.
2: Madem.
0: Evet. Öyle diyor, toz olmasın demek, yerlerde evet. Sürükleyeceklerdi çocuğu demek. Toz olmasın diyor.
1: Ama şöyle de bir durum yaşandı. Boşalttı, başka bir kepçe geldi, içine bir şeyler koydu.
0: Neyin?
1: Damperin.
0: Ne koydu?
1: Onu bilmiyorum. Yani boşalttı.
0: Bakmadım
1: bir şeyler
0: oğlum, oturduğun kamyona yüklüyorlar.
1: Ben arkayı nasıl göreyim?
0: Belki tarihi eser kaçırttılar sana.
1: Aynadan görüyorum yani şeyin, damperin kalkık olduğunu.
0: Hmm. Anladım. Ben
1: öyle.
0: Vallahi bana pek iyi, bana sıkıyormuşsun gibi geldi Adem.
1: Ya ben sıkar mıyım koskoca ulusal bir radyoda, Alem FM'de?
0: Yıllardır yaptığın şey Adem. Hani yani. Evet. Kaç yaşındaydın tam?
1: O zaman 20'li yaşlardaydım galiba.
0: 20'li yaşlardı. Peki evet. Bu hikayeyi başka hiç kimseye anlattın mı?
1: İlk defa sana anlattım şu an.
0: İlk defa bana.
1: Evet.
0: Sana söz, ben kimseye söylemem.
1: Biliyorum, söylemezsin.
0: Peki şu yaşında mesela kamyon görünce ne oluyor? Mesela canın çekiyor mu yine, olsa da binsen falan?
1: Kamyon değil de at arabası görünce ürküyorum.
0: At arabası mı?
1: Evet.
0: Avukat hanım, en çok sevdiğiniz hayvan hangisi?
2: Köpek.
0: Niye?
2: Köpek?
1: Havlıyor.
0: Köpek. Sevme köpeği.
1: Normalde çok, kedi seviyor.
2: Ben çok sevgisini çok gösteren bir çocuk olduğu için olabilir.
0: Ne?
2: Köpekler.
0: Ha.
2: Atlar da öyledir mesela.
0: Ya yine başka radyocunun adını. Arkadaşlar ne olur bak, gözü hakkımı çok yiyorsunuz. Artık yani neyse, yine bir şey demeyeceğim daha. Başka radyocuların adını yine ve konuyu yazarak benim başka radyocunun adını. Ya avukat hanım, benim Türkiye radyolarında 10 tane adam benim reytingimi bölüşüyoruz ya. Vallahi billahi ya. Nasıl yapacağız bunu?
2: Bu bir klasik ama Serdar, artık buna alışmış olman lazım.
0: İşte yıllarca böyle yediniz beni işte. Onun için
2: yani,
0: hani böyle deyince bir şey de
2: bir
0: diyemiyorum.
2: Bir şekilde prim yapacak birileri üstünden. Ya bu senin tahtını hiçbir zaman sarsmaz ki.
0: Geçen taht maht dedi, diyecek bir şey bulamadım.
2: Sarsar mı? Bence sarsmaz. Sor dinleyicilerine.
0: Geçen gün Bomonti'de bir beyefendiyle karşılaştım. Böyle radyo Recep. Ulan Recep, Rıza, ne haber abi dedi en son, hiç baktın çıkmıyorsun. Baktı çıkmıyorsun. Bütün Türkiye radyocularının isimlerini say, şey diyor bana. Ali şeyli, Somalili, yok lan Somalili, Afrikalı Ali filan. Dedim tamam abi, zorlama kendini dedim. Ne haber abi, devam mı hala radyo dedim. Devam, dinle diyeceğim de zaten dedim dinlesen de anlamıyormuşsun. Onun için güldü, o da güldü ondan sonra. Abi dedi dinliyoruz ya oğlum, özellikle dedi şey, trafik programını dinliyoruz gece dedi. Trafik programını dinliyoruz gece. Yani dinliyor, benden haberdar, bütün bilgilerimi biliyor ama kendi kafasına göre bir Serdar yaratmış o.
2: Ama sana ilginç bir şey söyleyeyim mi?
0: Efendim?
2: Ben seninle tanışana kadar, hani eski dinleyicilerinden olduğum için ben seninle tanışana kadar, hani biz ilk dinlediğimiz zamanlarda böyle hemen Google'a yazayım da işte Serdar Gökalp önüme çıksın falan, öyle bir şey yok. Benim de kafamda bir Serdar profili vardı. Ve uzun zamanda da böyle merak edip ya Serdar neye benziyor diye girip bakmamıştım mesela. Aynı şekilde dinlemeye devam etmiştim.
0: Teşekkür ederim. Beni hayallerinizin erkeği olarak görmeyin.

0: Neyse demeyeceğim. Demeyeceğim.
1: Buradan herkese sesleniyorum. Hayal ettiğinizden daha iyi bir şey çıkıyor karşınıza.
0: Ama bir şey söyleyeceğim.
2: Ne dedi?
0: Yayına akraba gel. Oğlum iyi bir şey dedi, sen anlamadın.
1: Adem karıştırma evet. Ortalığı.
0: Yayına akraba gelmiş gibi oldu. Bu öyle bir köşe yapsak mı? Öv beni.
2: Övelim sürekli.
0: Öv beni biraz da buradan öv. Böyle öv biraz.
2: Övüşelim.
0: Övüşelim. Bak bir dinleyici diyor ki. Serdar şu an sizi dinleyen bir sürü kamyoncu var. Onlardan bir tanesi de benim. Adem cümle böyle başlayınca linç olacağız diye çok. Sizi dinleyen bir sürü kamyoncu var. O Adem'e söyle onun ben var ya filan de öyle gelecek zannetme. Öyle değil. Ki. Öyle değil dur bir dakika. Serdar şu an sizi dinleyen bir sürü kamyoncu var. Onlardan bir tanesi de benim. Adem nasıl oluyor da damper kalkıyorken arabanın içerisine bir şey koyuluyor anlatabilir mi acaba demiş.
2: Hayır damper kalkıyor boşaltılıyor sonra başka
0: damper bir... kalkar dal sarkar dal sarkar damper kalkar. Hayır. De bakayım bunu.
2: Damper kalkar, dal sarkar, dal sarkar, damper kalkar öyle.
0: Avukat hanım.
1: Aynısını tekrar edeceğim.
0: O dinlemiyor ki, o duymadı ki.
2: Şu an ne diyeceğimizi bilmiyor.
0: O duyuyor. Ben oldum.
1: Bu sorunun cevabı bu değil. Aynı anda nasıl oluyor da Adem onu merak
2: ama
1: ediyor.
2: Ama sana bak, bir şey yönelik.
0: Ya kıvırma, abi. Kıvırma. Damper kalkar, dal sarkar, dal sarkar, damper kalkar.
1: Damper kalkar, dal sarkar, dal sarkar, damper kalkar.
0: Adem gördün mü?
2: Ben de söyledim. Damper kalkar. Dal sarkar, dal sarkar, damper kalkar.
0: Damper de ne enteresan isim. Damper evet. Mesela kedim olsa koyarım adını.
2: Ben de vidanjörü çok seviyorum.
0: Vidanjör mü?
2: Evet.
0: Bazı söylenmesi karizmatik kelimeler evet.
2: Vidanjör pompası gibi.
0: Mesela istavroz dişlisi. Deniz mahsulü gibi değil mi?
2: Çok iyi.
0: Hani bir lokantaya gitse ne yersiniz?
1: Tam olarak öyle. Nedir o ben bilmiyorum.
0: Evet, ne yersiniz ben bir istavroz dişlisi alayım. Ne istavroz dişlisi mi evet. Nedir? Şimdi istavroz dişlisi.
2: İstavroz harbi ne o?
0: Telefon var ya elindeki.
2: Arabada o şimdi o değil.
0: Aa ben bildiğim telefon da oğlum.
2: Telefonu istavroz. Ben hiç yaptırmadım istavroz dişlisini.
0: Bozulmamıştır da ondan.
2: Bilmiyorum.
0: İstavroz dişlisi telefonu anakartıyla işlemcisini bir arada tutup veri alışverişi yapan dişli.
2: Telefonda dişli yok ki.
0: Nasıl yok ki?
2: Yok.
0: Sen kameraların lensi falan nasıl büyüyor küçülüyor zannediyorsun? Ha?
2: Onu nasıl diş koysun?
0: Bak gitti şey. Mavi ekran bak. Oğlum sen diş deyince böyle mors dişi gibi mi zannediyorsun?
2: Böyle hayır dişlerin dönem böyle arabanın şeylerinde de oluyor içinde de oluyor.
0: Evet şanzuman gibi değil mi?
2: Evet.
0: Evet şanzuman
2: bu arada gibi. Damper sorusuna cevap vereyim ben.
0: Ver.
2: Adam damperi kaldırdı indirdi. Hı. Yani içindeki o çakıl taşları düştü.
0: Tamam.
2: Sonra biraz ileriye gitti. Başka
0: oğlum
2: bir
0: nasıl diyor böyle ayakkabı silkeler gibi koskoca şey...
2: Yani içindeki ya yani damperdeki çakıl taşlarını boşalttı sonra biraz ileriye gitti. Başka bir kepçe geldi içine bir şeyler koydu.
0: Başka bir kepçe geldi evet, içine yani bir şeyler koydu.
2: Aynı anda olmadı.
0: Anladım. Selim abi yazmış. Diyor ki Selim abi. İyi geceler iyi yayınlar Fatih Bey yazmış bana. Fatih'e canım kurban abicim Fatih. Sonuçta bizim radyodan Fatih yani. Bizim için o da buranın maaşlı bir elemanı yani sonuçta. Fatih tamam Fatih'te sıkı canım feda da. Hiç başka radyocuların isimlerini falan filan yazıyorlar yani. Hiç yani. Vallahi. Evet. Dur bakayım. Şuradan şöyle. Kamyoncuyum. Açık dampere hiçbir şey koyamazlar demiş.
2: Zaten açık değildi ki. Yani efendim? Kalkık değildi yani.
0: Ney?
2: Damper indirilmiş. Hı-hı. Biraz ileriye gittik. Sonra başka bir şey geldi. İçine bir şeyler koydu.
0: Anladım.
2: Yani yalan söylemiyorum.
0: Tamam oğlum biz de zaten. Yani demin yalancısın dedin sana. Bir daha demenin lüzumu yok.
2: Evet.
0: Yani. Anladım. Peki başka böyle yol maceran var mı senin?
2: Ya şöyle bir durum oldu. Biz Bartın'a belgesel çekmeye gittik üniversitedeyken.
0: Bartın'da ne belgeseli çektiniz?
2: Bir tane dede vardı. Onun hayatını film yapıyorduk.
1: Neden Bartın ve neden o dede?
2: Dede evet. Bir sahil kasabasında balıkçılık yapıyor 70 yaşında. Tek başına yaptığı için tekneyi işte balıkçılık yaptığı tekneyi...
0: Mesela kendini... diğer dedeler tek yapmıyor mu? Hani mesela hayır. Şey mi? Serdar Düzce'de vardı bir dede de o 3 kişiydi onun için gitmedik dedeler. Gitmeyin dedeler.
2: Dede biraz hani yaşı gereği bayağı güçlü kuvvetli bir adam olduğu için ona şaşırıp onun hayatını belgesel yapacaktık. Bir tane adamla anlaştık bizi Bartın'a götürdü. Dönerken
0: bir dakika dur bir saniye evet. Dur. Oğlum ne diyorsun ya?
2: Hızlı akıyor biraz.
0: Hayır abi. Yani bir tane adamla niye Bartın'da belgesel çekeceksen ben niye bir adamla merhaba abi beni Bartın'a götürür müsün sen? Atlarım giderim. Niye biriyle anlaşayım oğlum ben Bartın'a beni götürmesi için?
1: Arada damperi boşaltabiliriz. Problem
0: evet,
1: yok.
0: Yani kaçak

0: Gelin gibi. Julia Roberts mıyım oğlum ben?
1: Ama şimdi orada kalmalı bir şey yaptığımız için şoförün dönmemesi
0: kalmalı
1: lazım.
0: Kalmalı malmalı iniyor, anladım.
1: Şoförün dönmemesi lazım.
0: Şoförün dönmemesi
1: evet,
0: lazım.
1: Evet. Dönüşte bir olay yaşadık biz.
0: Nasıl bir olay? Gittiğimizde... Cinli varlıklar mı?
1: Hayır, şöyle. Hani biz işimiz bitti. İki gün sonra döneceğiz. Adam da yani şöyle söyleyeyim. Alkol kötülüklerin anasıdır.
0: Evet.
1: Alkol almış. Biz de bilmiyoruz tabii.
0: Araba
1: değiliz.
0: Kullanan adam alkol almış.
1: Evet.
0: Lan ne terbiyesizlik. Vallahi sonra almış. Konuşunca konuştu oluyor ya.
1: Dönüşte işte öyle bir problem yaşadık yani, böyle sağ sol yaptı. Benim de ehliyetim yok o yaşlarda.
0: Nasıl sağ sol yaptı adam?
1: Yani az kalsın.
0: Hani şey, Jekler bak ne yapıyorum şimdi bak. Abi ne yapıyorsun? Karışmayın lan.
1: Yani o adamla Karabük'e kadar gelebildik.
0: Karabük'e kadar.
1: Evet yani.
0: Dedeyi çektiniz mi?
1: Dedeyi çektik. Türkü söylüyordu. Videoları duruyor.
0: Yayınlandı mı hiçbir yerde?
1: Hiçbir yerde yayınlamadım, yok.
0: Hiçbir yerde?
1: Yok. Bilgisayarında duruyor.
0: Bana ismi lazım olmayan çok sevdiğimiz bir üniversitemiz ulaştı bana. Dedi ki abi merhaba merhaba, işte biz sizi dinliyoruz. Çok biz bir işte kültür topluluğuyuz falan. Tabii dedim. Dedi ki bir dedi tarihsel dedi bir belgesel dedi çekeceğiz. Her bölümde dedi biri var. Bana da bizim Osmanlı padişahlarımızdan birini uygun görmüşler bana. Abi dediler oynar mısın? Dedim ki bir de yalnız dedi en başta söyleyeyim, para dedi yok, söyleyeyim. Bu dedi bizim dedi üniversitemizin öğrencilerin yaptığı dedi iş. Para veremeyeceğiz dedi, para dedi. Tamam dedim, peki olur. Tamam, nasıl olsa üniversite olur. Bana sakal uzattırdılar, tamam mı? Sakal uzattırdılar. Düzce'de Akçakoca diye bir yer var, biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum.
0: Ben şimdi tamam dedim ya, ben çekimi oraya gidiyorum. Oğlum niye buraya geldik dedim. Burası tenha abi diyor bana. Vallahi bak, burası tenha diyor yani.
1: Ama
0: burası.
1: Doğru çünkü yani tarihi yansıtmasın yani güncel şeyi.
0: Neyse yaklaşık ben bir de sadece hafta sonları falan gidebiliyorum işte hafta içi yayın var diye. Yaklaşık 3 ay uğraştık. 3 ay. Beni çağırdılar bir gün ondan sonra. Dediler ki abi işte ne onun adı? İzleyelim. İyi dedim. Oturduk seyrettik. Harika iş çıkmış. Harika. Ben hakikaten padişahım yani ben. Harika iş çıkmış. Güzel. Dedim ki oğlum bunu abi dedi yayınlandıktan sonra sana dedi verelim dedi. Dedim nerede yayınlanacak? Bizim dedi okulun dedi şeyi artık dedi okulda dedi nerede dedi yayınlanır bilmiyoruz. Tamam dedim. Çocuklarda kayıp, görüntü de yok.
1: Hiçbir şey yok.
0: Hiçbir şey yok. Padişahım ama ispat edemiyorum. Hani. Oğlum vallahi benim lan bak filan yani. İspat edemiyorum yani. İspat edemiyorum. Padişahım ama ispat edemiyorum.
1: Görmek isterdim öyle.
0: Allah'tan ben sağ olsun var olsun çok değerli sporcumuz Halil Mutlu'yu. Halil abinin hikayesinde oynadım ben. Burada Bulgaristan'da Gökçe Ali'de falan çektik filmi. Onu da mesela bekliyorum. Yayınlandı yayınlanacak. Yayınlandı yayınlanacak. Yayınlandı yayınlanacak. Hadi ne zaman, hadi ne zaman, hadi ne zaman. Ben bunu unutmuşum. Bu arada yayınlanmış. YouTube'da gezerken bir arkadaşım denk gelmiş bana. Bak daha önce söylemedim bunu. YouTube'da gezerken bir arkadaşım denk gelmiş bana gönderdi. Halil Mutlu'nun hayatında oynadım sağ olsun. Değer verdiler, alaka gösterdiler. Dediler ki sen oyna, ben oynadım orada. Belgesel vari bir yapımdı o. Bir dakika bak bulayım onu. YouTube'da bulabilirsin onu Adem, onu seyret. Tamam mı? Avukat Hanım siz de boş zamanınızda bir bakın.
2: Evet.
0: Halil abinin zamanında neler çektiğini ben de hani bu şeyle öğrendim. Hani mecburen... Senaryoyu
2: biyografik
0: okudum.
2: Bir şey herhalde.
0: Tabii mecbur çünkü oynadığım için mecbur kaldım senaryoyu okumaya. Okudukça bana böyle bir şey kitap lezzeti verdi yani. Elimden geldiğince oynadım. Bir dakika adına bir bakacağım
2: mutlaka
0: şimdi.
2: Yazacağım.
0: Bir saniye. Evet. Dur bakayım. Şöyle yazınca çıkıyor mu? Adı Göç ve Sürgün. Evet. Göç ve Sürgün. Tabii. Göç ve Sürgün. Bana da bir arkadaşım denk gelmiş. Vallahi ben bilmiyordum. 53 dakika. Sağ olsunlar. Vallahi Halil abiyi Bulgaristan'da keşfedip getiren hocayı ben oynadım orada. Zaten beni herhalde görünce tanırsınız diye düşünüyorum. Ne oldu Adem, neye bakıyorsun?
1: Video bulmaya çalışıyorum da şu an.
0: Göç ve Sürgün. YouTube'a Göç ve Sürgün yaz, çıkıyor kardeşim.
1: Evet var.
0: Var, çıkıyor değil mi?
1: Çıkıyor.
0: Evet. Tamam. Şöyle bir bakayım. Tamamdır. Evet. Bunu da söylemiş olduk. Benim de valla çok sonra haberim oldu. Şimdi de yeni aklıma geldi. Öyle bir şey yapayım dedim. Sevgili dinleyenler. Dur bakayım. Öyle bir hatırlatayım dedim. Evet. Şuradan. Şöyle. Tamamdır. Halil abinin kendisi de var. Biz şeyde çekimlerde çok hiç denk gelmedik ama biz çünkü burada işte Bulgaristan tarafında Gökçeali sahnelerini falan orada çektik. Nereden geldik bu konuya oğlum? Senin köyden...
2: Ben belgesel çekmeye gittim.
0: Senin köyden belgesele Bulgaristan'a nasıl gelmiş olabiliriz oğlum biz?
1: Ben belgeseli anlattım. Dönüşte dayı...
0: He belgesel olmuştum. Tamam sen belgesel deyince aklıma evet. Geldi bu evet.
1: Oradan geldik yani sen bir şeyler anlattın sonra.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: Padişah olmuştun en son.
0: Yani işte. Ha, dur bakalım. Şuradan şöyle. Evet. Nerede YouTube'da mı? YouTube'da sevgili dinleyenlerim. YouTube'da. Şöyle bir bakalım. Aram vermemiz gerekiyor Adem saat başı mı?
1: Bir saat başı arası verelim.
0: Evet gelin. Evet bir saat başı arası sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Ha buraya Alem FM bendeniz Serdar Gökalp. Serdar yayında devam edecek.
3: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

0: müşterime gezdirdiğim villayı satabilmek için birkaç taktik denedim ve sonucunda başarılı oldum demiş. Oo, net nasıl taktik?
1: Villa.
0: Beni villa satmaya ikna etsene beni.
1: Efendim merhabalar.
0: Merhaba.
1: Elimde bir tane villa var. 5+2.
0: Sığmam ben, teşekkür ederim.
1: İçeride tuz odamız var.
0: Ne yapıyor? Kokmayalım diye mi? Niye?
1: Yok hayır. Tamamen sizin orada keyifli vakit geçirmeniz için.
0: Tuza. Ay ne kadar keyifli. Ah şurama da dök.
1: Dönemsel kiraya verdiğimiz bir villamız bu. Özellikle yazın ünlülerimiz kiralıyor. Geçen sene Brad Pitt geldi sevgilisiyle beraber. Bu arada Tarkan evlenmeden önce bu evde konakladığını söylemiştim size.
0: Yani Tarkan'ın bekar evi miydi burası?
1: Burada yaşadı kendisi.
0: O zaman bir alırsak önce bir boyatalım buraları.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Evet, tempo hiç düşürmüyoruz.
1: Ama kabul etmek lazım, havalar sıcak ya. Değil mi Adem?
2: Bu aralar biraz bunaltıyor.
1: Vallahi sıcak. Isırıyor yani sıcak.
2: Sivriler de ısırıyor bir yandan.
1: Hani bu trafikte bu tempoyu yüksek tutmak için ekstra bir enerji, bir ferahlık şart. Benim formülüm belli. Nedir?
2: Sarıyer.
1: Sarıyer kola.
2: Evet.
1: Açıyorsun. Asitli. Böyle hani içince o çocukluğundaki o yakan var ya hani.
2: Şey de çok güzel değil mi? Pıs yapıyor ya böyle.
1: Bir yap bakayım o açılma sesini.
2: Pıs.
1: Pıs diye açılmaz oğlum. O böyle körüklü otobüs gibi kola mı açılır?

0: Her şeyi açıyorsun, tırt, pıs yapıyor.
1: Bu. R yok, R yok.
0: Evet.
1: Sarıyer Kola. Buz gibi serinliği tıs sesiyle zaten ortamın modu bir anda değişiyor. Tısı bilerek dedim Adem dediği için böyle pıs diye böyle açtığın zaman bir anda
0: tatlı
1: değişiyor.
0: Bir ses.
1: Evet. Müziğin ritmiyle Sarıyer Kola'nın serinliği yan yana gelince stüdyoda keyifli bir havada eser. Ama bakayım nerede? Heh, şurada var bizim Sarıyer. Değil mi? Evet, şurada var. Benim Zula'm var da efendim. Benim.
0: Arada bir patlatıyorum o Zula'yı.
1: Evet. Benim Zula var ya. Bize bizden bir tat lazım diyenler, akşama arkadaş ortamını toplayanlar. Herkese selam ederim. Sarıyer kolaları önceden dolaba atın, gerisini dert etmeyin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki program hepinize Sarıyer Kola ferahlığıyla gelsin.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.
0: Kim yapıyor acaba?
1: Ah, kim mi yapıyor?
0: Evet.
1: Ben.
0: Sen misin o?
1: Evet.
0: Ne güzel ahliyorsun.
1: Sana da yapayım. Yani.
0: Bir kere yapsana.
1: Ben Counter'daki adamın ölme sesine şeyim ya. O bile rahatlıyor. Falan diye. Hani.
0: Evet, o da efsaneydi.
1: Evet. Oyun oynamıyorsun ama tabii.
0: Oynamıyorum da bu garip sesleri seviyorum.
1: Ne, mesela bir mesela garip bir ses çıkar.
0: Neydi bir dakika?
1: Ne?
0: Rötardar sesi.
1: Rötardar sesi.
0: Evet, otobüste var ya.
1: Yap bana.
0: Onu ben yapamıyorum da.
1: Niye?
0: Yani bilmiyorum. Sesi açarsan daha güzel olur.
1: Nasıl ses açarsın?
0: Yapamıyorum ki.
1: Oğlum öyle olsa herkes YouTube'dan dinler bütün sesi yani. Niye? Bu birazcık Angus'a benzedi ama. Hani. Sana bir şey söyleyeceğim. Bunu biliyor musun acaba?
0: Dinliyorum.
1: Bunu bilen bir dinleyicimize Alem FM tişörtü armağan edeceğiz. Ama hani yaş grubuyla alakalı. Bunu bilenler birazcık... Hani bizim jenerasyondan dinozordur. Bunu bilenler.
0: Evet.
1: 0536 901 8902 0536 901 8902. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu nedir? Bana WhatsApp'tan ilk yazanı canlı yayında arıyorum. Kendisine bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum. Milli takım tişörtü. Bak, zor sorulur. Evet, bir adet Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü armağan ediyorum. 0536 901 8902. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Yamı yamı yamı yamı yama. Yamı yamı yamı yamı yama. Yamı yamı yamı yamı yama. Elektrikli testere çalışır. Ve
0: nedir o?
1: Sen bilmiyor olabilirsin.
0: Benim yaşım kurtarmıyor.
1: Evet, sen bilmiyor olabilirsin. Bilen varsa yazsın bakayım. Bu nedir bu? Yamı yamı yamı yamı yama. Google'a mı yazıyorsun?
0: Yok, hiçbir şey yazmıyorum.
1: Zaten çıkmaz orada.
0: Yamı yamı yama yazsam?
1: Çıkmaz bence. Çıkmaz. Dur bakalım. Bilen çıkacak mı? 0536 901 8902. Kendisine bir adet Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü armağan ediyorum. Sevgili dinleyenler. Nedir bu? Yamı yamı yamı yamı yama.
0: Reklam mıydı? Değildir tabii.
1: Söylemem. Söylemem.
0: Yamı yamı yamı.
1: Evet. Söylemem yani. Bekleyelim bakalım. Spor salonlarında böyle aynaya karşı böyle çalışırken böyle aynaya karşı çalışanlar var ya hani.
0: Motive oluyorlar işte, ben olsam ben de yaparım.
1: Ağırlık kaldırırken.
0: Evet.
1: Mesela kaldırırken nasıl ses çıkartırsın? Ne, leğen mi kaldırıyorsun, ne yapıyorsun?
0: Hayır, şey, dumbbell.
1: Dumbbell mı?
0: Ya da şey yapıyorum, mekik.
1: Mekik çekerken de zorlanılıyor
0: değil mi? Evet, bağırırım.
1: Zorlan bakayım, bağırır mısın?
0: Evet.
1: Nasıl?
0: Evet, o kadar.
1: Oğlum bu Cüneyt Arkın'daki bıçaklama efekti gibi böyle.
0: O Counter'daki ölen adam değil miydi?
1: O Counter'daki ölen adam rahatlıyor.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.
1: Vay be, bildiler biliyor musun? Şaşırdım.
0: Bilirler.
1: Avukat hanım, siz biliyor musunuz?
3: Hayır.
1: Çıkaramadınız mı?
3: Aslında çok tanıdık geldi de ne olduğunu çıkaramadım.
1: Yani bak, şimdi arıyorum, ben söylemeyeceğim. Bakayım, dinleyicimiz kendisi söylesin. Aradım.
0: Dinleyicimiz de sabitler misin?
1: Efendim? Ne yapayım?
4: Efendim?
1: Alo.
4: Alo.
1: Merhaba.
4: Merhabalar.
1: Çok efendiyiz, çıta çok yükseldi, konuşamadım sizi. Çünkü ben mesela toprağım ne haber falan diye girecektim ama hiç... Kimle görüşüyoruz abi?
4: İsmail Özcan.
1: İsmail abi, çok üstüme vazife değil, af buyurarak, ne iş yapıyorsunuz?
4: Satış temsilcisiyim.
1: Ya desene, öyle desene abicim ya. Rahat hissediyorum. Ha, bölge müdürü müsünüz?
4: Evet.
1: Tamam, yine rahatsız oldum, özür diliyorum, pardon. Pardon. Abi, yamı nedir, söyler misin?
4: Polis akademisinde Azılı katilin abisini öldürmüşlerdi. Hı. Onu canlandırmak için yapmış olduğu büyünün melodisi.
1: Bravo. Bu cevap size bir adet milli takım tişörtü kazandırıyor abi.
4: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim abi. Abi ama bir şey söyleyeyim mi sesten? Yani müdür, personel olma ihtimalin çok şey yok yani. Bu çok hani bir... Sana bir bak, bu ses tonuyla 3 seneye genel müdürsün, haberin olsun. Ben
4: İnşallah. Söyleyeyim.
1: Gelir gelir. Teklif gelir, olmadı döversin zaten ya bu ses. Bu,
4: Estağfurullah, şiddete karşıyız.
1: Neredensiniz efendim siz?
4: İstanbul.
1: İstanbul'un neresinden?
4: Şu an Avcılar.
1: Şu an Avcılar.
4: Evet.
1: Müdür bu saatte çalışır mı ya, neredesin abi?
4: Yok, çalışmıyordum, bir arkadaşlarla görüştük. Halı
1: saha maçı mı vardı?
4: Yok, halı saha değil abi, oturduk arkadaşlarla biraz. Uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlar gelmişti.
1: Anladım. Evli misiniz?
4: Evliyim.
1: Evlisiniz. Yenge nerede biliyor seni?
4: Arkadaşlar da biliyor. Bizde gizli saklı yok.
1: Ya he.
4: Sen bağlayabiliriz.
1: Peki abi, firmanız hani, satış müdürü olduğunuz firma ne tarz bir firma?
4: Elektrik üzerine. Elektrik elektronik.
1: Elektrik elektronik üzerine.
4: Evet.
1: Tamam abicim, peki. Arkadaşlarım arayacaklar sizi abi. Görüşmek
4: üzere. Tamamdır. Teşekkürler.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olasın. Sağ olasın. Evet, başka bir filmden bir replik söyle.
0: Başka bir filmden.
1: Hı. Jason oğlum mu?
0: Jason mı?
1: Evet. Oğlum, bilmediğin şeyi niye soruyorsun? Jason diyor. Jason mu? Lainey Tunes desem evet mi diyecektim mesela? Öyle değildi ki ama onun sesi.
0: Nasıldı? Şey yapayım mı?
1: Ne?
0: Dur bakayım. Bilirsiniz ama dinleyicimiz bilir mi? O da bilir.
1: Yani. Bil bakayım. Söyle, yap bakayım.
0: Ne ne?
1: Bu ne oğlum?
0: Ne ne?
1: Bu Jaws da.
0: Evet öyle.
1: Allah aşkına. Avukat hanımı. Ne ne? Ne ne? Bu Jaws'la böyle ne, film
0: ne,
1: olsa.
0: Ne ne ne diye gidiyor.
1: Lan millet müzikten olur, ölür. Köpek balığına gerek yok ki. Yani. Ne oldu, adam ölmüş, balık mı ısırdı? Yok lan, müzikten ölmüş diye.
0: Öyle yapmışlar ama.
1: Jaws'ın müziği hala gerer yalnız beni.
0: Evet, benim de.
1: Evet, avukat hanım, bir film müziği ya da bir çizgi film müziği falan bir çıkartın bakalım.
3: Na na na na na na na na na na na na na.
1: Taş devri. Evet. Mi? Taş devri mi?
3: Evet.
0: Vilma.
1: Ama basit.
0: Evet.
3: İlk aklıma geldi.
0: Ben bir tane şarkı söyleyeyim mi?
3: Şey vardı.
1: Düğünlere gelen yaşlılar gibi değil mi?
3: Şarkı var.
1: Ney?
0: Takmadı bizi.
1: Ölüm, dinlemiyor. Hiç bizi dinlemiyor.
3: Ölüm, ölüm. Bu ne? Benim arkam, arkam, arkam. Biliyor musunuz bunu? Bu benim önüm, önümdür.
1: La la la la la la la.
3: Bu da Susam Sokağı.
1: Susam Sokağı'nda değil mi?
3: Evet.
1: Susam dedim yalnız. Susam Sokağı'nda hatırladığım tek şarkı ne biliyor musun? Tırtıllar asla asla asla kahverengi bot giymez.
0: Şarkı mı ki bu?
1: Evet, şarkı.
0: Şarkı gibi söylemedin.
1: Öyle. Tırtıllar asla asla asla kahverengi bot giymez.
0: Şarkı değil ki bu, söylem.
1: Oğlum şarkı işte, şarkının bir kısmında söylüyorlar.
0: Sen söyle.
1: Söylem diyor. Oğlum bu işte böyle diyor, şarkı başını hatırlamıyorum.
0: Şarkı değil işte bu.
1: Tırtıllar asla asla asla kahverengi bot giymez. Sen yine köydeki yaşlı akrabalar gibisin bugün. Niye? Durduk yere mesela demin de ben bir şarkı söyleyeyim mi dedin yani.
0: Evet, söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Biraz yankı alabilir miyim?
1: Yankı.
0: Evet.
1: Al.
0: Evde hep gülen biri, sanki o bizden biri. Hem gerçek hem de peri, masallar diyarından geldi. Nedir bu?
1: Selena mı?
0: Hayır, değil.
1: Bücür cadı.
0: O da değil. Avukat hanım?
3: Benim hiçbir fikrim yok.
1: Cadılı bir şey ama.
0: Hayır, değil.
1: İşte şey, ruhsar.
0: Hepsini saydın, hiçbiri değil.
1: Kim oğlum bu?
0: Bilmen lazım.
3: Bu kesinlikle bizim nesilden değil Serdar.
0: Daha yenisi de çekildi bu arada.
1: İşte şey, büyülü müyülü bir şey. İşte tacı macı var.
0: Sihirli annem.
1: İşte tamam, büyülü diyorum. Büyülü değil mi diyorum. Yok diyor. Büyü sihir oğlum.
0: Sihir farklı. Sihir yabancıların, bizimki büyü.
1: Sihir yabancıların mı?
0: Evet, yabancılarda sihir, bizde büyü. Habara hubara hup vardı orada.
1: Bir dakika dur bakayım, bu tırtıllar asla asla asla, onu aradım da bulabilecek miyim? Herhalde bu değildir. İki seyredilme var çünkü. Herhalde değildir diye düşünüyorum. Evet. Başka mesela?
3: Bir kedi gördüm sanki.
1: Tweety. Değil mi?
0: Tweety.
1: Tweety değil mi?
0: Şey yapayım evet. mı?
1: Ne?
0: Bir şarkı söyleyeyim mi? Aklıma bir şey geldi.
1: Aklına ne geldi?
0: Nasıl unuttum. Bir dakika hatırlamaya çalışıyorum. Nenin. Nenin. Nenin nenin nenin.
1: Oğlum ne, böyle
0: nedir bu?
1: Anan anan anan anan anan anan anan anan anan anan anan anan anan anan
0: nedir bu anan
1: anan anan anan Denent denent denent denent denent denent. Bu değil mi bu?
0: Panter evet.
1: Evet. Senin söylediğin bir şey bana bu şarkıyı hatırlattı. Dinliyoruz. Tamam.

0: Bazı şarkıları biz eskiden şarkı arkası yapıyorduk aslında. Onu bir daha yapsak mı? Değil mi?
1: Önünü yapalım bence.
0: Şarkı arkası. Sen bak bunu da söyleyeyim mi söyleyeyim mi, karşı taraf söyle diyor ama tek kişi değil.
1: Koro.
0: Farkında mısın?
1: Evet farkındayım.
0: Söyle dın dın dın dın dın, söyle dın dın dın dın dın, seni seviyorum diyor o tek kişi. Karşı taraf çoğul. Hani birden fazla kişiye ümit verme var burada.
2: Hayır.
0: Nasıl hayır?
2: Hayır. Kız ve ekibi var. Kız ve yakın kız arkadaşları. WhatsApp kız dedikodu grubu.
0: Ha.
2: Tabii.
0: Niye hepsi söyle diyor ama? İçinde mesela enişteyle yakın olan mı var?
2: Hayır, zaten normalde WhatsApp'ta da hepsi söyle diyor o anda. Hı. Anlık haberleri oluyor konudan.
0: Tamam.
2: Burada seslendirmesini yapmışlar.
0: Anladım. Allah razı olsun, biz yıllarca yanlış dinlemişiz şarkıyı. Ben şeye hayranım.
1: Neye?
0: Ayağında kundura, yar gelir dura dura, ölürem ben öyle. Şimdi bir erkek olarak ayağında kundura ile bir kızın sana geldiğini.
1: Öyle çok şarkı var.
0: Ayağımda kundura, ayağımda, düşün geliyorum ben, ayağımda kundura sana doğru geliyorum ben. Ne haber, selam ona, seni seviyorum. Ne mesela, bir tane söyle başka bir şarkı.
1: Sabunu koydum leğene var.
0: Sabunu koydum leğene, ya o değil miydi o?
1: Evet. Ha? Oydu. Altın dişli Hayriye.
0: Hadi bunu biliniz demiş. Dur bir dakika.
1: O da vardı.
0: Dur bir dakika.
3: Na na na na na na.
0: Ne bu?
1: Nana.
0: Nana mı?
1: Ne diyor ki
2: bu
1: yani?
2: Bu kadar mı?
1: Bir daha dinleyebilir
3: na,
1: misin?
3: Na, na, na, na.
0: Ne oğlum bu?
1: Biraz daha çalarsan.
0: Ama şimdi sonuna kadar çal, belki hiç olmadık bir şey dinliyoruz. Allah Allah. Hayret bir şey ya.
1: Na na na na.
0: Ben sana çalayım bir tane.
1: Dinliyorum.
0: Dön. Na na na na. Na na na na. Na na na na.
1: Müfettiş.
0: Na na na. Ne bu?
1: Müfettiş Gadget.
2: Ben buldum, söylemeyeceğim, adam söylesin.
0: Müfettiş
1: Gadget mı?
0: Budget kim o?
1: Gadget.
0: Ha Gadget.
1: Değil mi?
0: Deminki Kınalı Kar'mış bu arada. Ben ondan bilemedim galiba. Evet. Vallahi
1: Kınalı Kar.
0: Kınalı Kar.
1: Evet.
0: Bazen öyle diziler çıkıyor ya bazen mesela.
1: İşte, Dedemin Konağı.
0: Yok böyle daha net, böyle vicdansız. Yeni bölümüyle şeyde filan diye.
1: Haysiyetsiz.
0: İşte evet.
1: Biraz da.
0: Evet. Düz taban. Reklamlardan hemen sonra. Uğursuz. Evet, neydi deminki müzik neydi?
1: Deminki müzik Richirich.
0: Değil oğlum, Richirich'in müziğini hatırlayan var mı Allah aşkına işinizde?
1: Neydi ama, biraz neydi? Daha ipucu verebilir misiniz? Baş kahramanı ne iş yapıyor?
0: Baş kahramanı el.
1: El mi?
0: El.
1: Ne iş yapıyor bu el?
0: El oğlum işte, el ne yapıyor? Senin elin ne yapıyor? Ne boşsa onu tutuyor işte.
1: Ne o? Şöyle el hareketi yaptı da bana.
0: Ne?
2: Hayır, el bağımsız olarak bir varlık demek istedim evet. Aslında.
0: El böyle el. Bu el.
1: Kendi başına sallanıyor mu?
0: Bu öyle? İşte oğlum, başrolde el var, bu böyle. Hmm. Bu. El.
2: Ama gerçekten aynen öyle.
0: Evet el. Oğlum el. Sen bugün kaydı kapattın değil mi? Kayıtı ilk çekmiyoruz bugün. Evet.
1: El aman.
0: El oğlum el.
1: Ne yapıyor, halay mı çekiyor el?
0: Oğlum el böyle başrol işte el.
1: Tamam.
0: Tamam, el kol değil bacak.
1: İçerik
0: el.
1: Ne var, içerikte ne var?
0: İçerik el işte, başrol el yani.
1: Elin hareketleri mi?
0: Hayır.
1: Hmm.
0: Değil.
1: Neydi ya, başka bir ipucu var mı acaba?
0: Başka bir ipucu?
1: Evet.
0: Ha. Tabutta yatıyorlar.
1: Tabutta yatıyorlar.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, benden çıkmadı bu.
0: Evet sayın seyirciler, maçtan sonra Şerefsiz Evlat isimli dizi. Tövbe estağfurullah. Evet, el ne oğlum?
1: El.
0: Evet.
1: Eller.
0: Hani aile bunlar, garip.
1: Eller kadir kıymet bilmiyor.
0: Oğlum aile aile.
1: Aile, el sokağı.
0: El sokağı mı?
1: Neydi ya o bir şey?
0: Oğlum mi? Aile aile bunlar.
1: Elm.
0: El mi? Aile la bunlar.
1: Elf elf.
0: Elf değil oğlum. Bak Adem, duyar duymaz cevap verme. Rem yetmiyor. Biraz bir şey yap. Hmm. CTRL alt delete yapıyorum şu an Adem'e. Görev yöneticisinden boşaltacağım şeyi.
1: Kopya verdi bu arada.
0: Tamam sus bak, konuşma. Konuşurken anlamıyorsun sen.
1: Evet.
0: Konuşma. Bunlar bir aile. Cevap verme, sadece dinle.
1: Aile.
0: Bunlar bir aile.
1: Tamam, geniş aile mi?
0: Oğlum niye cevap veriyorsun?
1: Pardon. Bak,
0: remin doluyor.
1: Tamam sustum.
0: Bunlar bir aile.
1: Evet.
0: Tamam mı? Ufak kızları var, minnak.
1: Evet.
0: Kızı okula yazdırıyorlar filan. El tamam. Var mesela.
1: Tam elle ne alaka? Ben bunu anlamadım.
0: Ellen yani. Kadir kıymet bilmiyor anne. Senin el oğlum.
1: Tamam.
0: Elden yar olmaz dinle beni.
1: Hazal.
0: Benim dostum yine Adams. Sen.
1: Efendim?
0: Adams. Yani daha bil artık.
1: Evet.
0: Bil daha yani.
1: Bu arada bilmedim. Avukat hanım kopya verdi. O...
2: Aslında ben kopya vermeyecektim.
0: Bir dahaki sefere...
2: Abim yazmış cevapları. Kınalı karı da yazmış bu arada.
0: Bir dahaki sefere duruşma salonundan dışarı çıkartırım avukat hanım.
1: Neyse bir dava beleş şu an.
0: Abiniz mi dinliyor şu an?
2: Evet tabii ki. Vallahi ben bir şey güzel. Yapacağım ve onu takip etmeyecek. Böyle bir abinizin şey mümkün mü?
0: Abinizin işi var galiba abinizin şu an. Hani sizi buraya bırakıp 2,5 saattir gelmedi. Herhalde işi var yani. Abi sen işini hallet, biz oyalıyoruz.
1: Bu arada canlı yayında bir söz almak istiyorum ben.
0: Kimden?
1: Bir dava sözü var bana.
0: Kimin ya?
1: Avukat hanımın.
0: Oğlum sen buraya gelen dinleyiciye, her gelene mesela terzi geliyor. Abi benim de kollar uzun ha filan de. Berber geliyor mesela, berber. Abi evet. Siz neredeydiniz filan. Ben geleyim mi abi?
1: Danışmanlık ücreti almayacakmış benden.
0: Kim?
1: Avukat hanım.
0: Avukat hanım.
1: Evet ama o konuyla alakalı davam olmaz herhalde.
0: Ne konu ne ki?
1: Bilmiyorum. Hangi davalara baktığını konuşmuş.
0: Hepsine yani. Bakıyorum, para lazım, tatile gideceğim dedi ya.
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet.
1: Yakında evet. Olabilir.
0: Evet. Adem.
1: Efendim.
0: Böyle gelecekten gelmiş böyle. Meta böyle demir böyle iskelet.
1: İskeletor.
0: Gelecekten gelmiş diyorum oğlum. Demir diyorum iskelet.
1: Demir iskelet.
0: Demir böyle.
1: Iron Man.
0: Ne? Iron Man iskelet mi?
1: Demir sonuçta.
0: Ne?
1: Demir.
0: Demir de.
1: Evet.
0: Mesela Iron Man'in periyodik cetveldeki şeyini söyle bana.
1: Are.
0: Are.
1: İskeletle alakalı birkaç vardı ya film.
0: Oğlum gelecekten gelmiş.
1: Tamam.
0: Modeli de T-800.
1: T-800.
0: Demir böyle parlak iskelet böyle parlak. T-1000 var mesela.
1: Blade'de böyle... yanan bir tane iskelet sıfır vardı.
0: Ne?
1: O mu? Blade'de yanan.
0: Değil değil.
1: Değil mi?
0: Evet değil.
1: Gelecekten gelmiş.
0: Gelecekten geliyor evet. Skynet gönderiyor. Hani gelecekten. Skynet. Evet gelecekten geliyor. Gelecekten gönderiyorlar.
1: Bilmiyorum, yok. Bende yok o.
0: Hani dudum dudum dudum. Hani bir var, iki var, üç var, dört falan da var.
1: İnan çıkmadı bende.
0: Oğlum robot hani bu iskelet, robot ama.
1: Robocop.
0: Değil. Ama bu da robot.
1: Robocop değil o zaman.
0: Evet robot bu.
1: Robot.
0: Robot ama böyle insansı böyle insan da tamam. Var yani. Evet.
1: Bir dakika hatırlayacağım ya.
0: Hatırla.
1: Evet dur bir dakika. Kamyon oluyor bunlar sonra.
0: Koca Transformers'ın kamyon oluyor dedi adamı. Kamyon oluyorlar şey, orada inşaatta çalışıyorlar.
1: Transformers. Hayır oğlum. Değil, değil mi?
0: Transformers değil. Hı. Ama T ile başlıyor.
1: T-Rex.
0: T-Rex ne Allah aşkına?
1: Dinozor.
0: Efendim?
1: Dinozor.
0: Dinozor
1: gördüm.
0: Değil, dinozor değil.
1: Yok gelmiyor, bende çıkmıyor bu.
0: Kötü rüyalar görüyorum.
1: Ne gördün?
0: Dinozor gördüm.
1: Ne gördün?
0: Beni kovalıyordu.
1: Evet. Çıkmadı bu arada iskelet bende.
0: Hocam da ne güzel ama ya, şey diyor değil mi mesela. Sen çok bilgisayar oynuyorsun. Ondan dolayı diye anlatıyor değil mi? Yani evet. Öyle yaklaşmak lazım.
1: Tabii ki canım.
0: Çocuğa çocuğa... orada al şunun elinden mikrofonu, yanındakine ver filan dersen olmaz değil mi?
1: Olmaz, çocuğa çocuk.
0: Evet olur. Çocuğa düzgün. Çünkü çocuk nerede olmadık soru var, onu sorar. Çocukluk budur yani değil
1: bak,
0: mi?
1: Enginar'dan ayda 240 bin TL kazanılıyormuş.
0: Enginar'dan.
1: Evet ayda 240 bin.
0: Ayda 240 bin lira.
1: Evet.
0: Hemen ne oldu? Ona giresin geldi değil mi hemen?
1: Bugün ben geçen gün araştırdım. Günde bir tane soysam ayda o parayı kazanıyorum.
0: Soyma işinden mi 240 bin lira?
1: 1000 tane soymam lazım evet.
0: 1000 tane enginar soyarsın ya.
1: Ama.
0: 1000 tane enginar 240 bin lira mıymış? Yanlışım var bence.
1: Bir ayda toplam eğer. Yani bir günde 1000 tane soyarsan 30 gün boyunca.
0: Bir günde 1000 tane soysam zaten dünyada yaşamam ki oğlum. Parayla ne işim var benim? Ben uzaylıyımdır ben. Işınlanma bendedir, her şey bendedir yani.
1: Bir melek yatırımcı bulsam bunun prototipini yaparım.
0: Prototipini, prototip. Oğlum evet. Sen şimdi boş ver. İskelet, metal, demir. Tamam mı?
1: Evet.
0: Hasta la vista baby. De bu.
1: Hasta la vista baby.
0: Hasta la vista değil oğlum. Hasta la vista
1: DJ
0: baby.
1: Teki bağırıyordu öyle.
0: DJ mi?
1: Evet.
0: DJ Crazy cinayet.
2: Elinize, adam çözmüştür artık ya.
0: Elinize bile scratch atan DJ.
1: Çözemedim, gelmedi aklıma.
0: Arnold Sivas'ta ne gezer? 90'lar partisi. Hasta la vista baby. Evet.
1: Çıkmadı bende, yok.
0: Ter.
1: Termostat. Termosifon. Ter bezi. Ter.
0: Muz.
1: Tersane.
0: Termos. Oğlum Terminator, Terminator.
1: Aa evet. Biliyordum evet. Ki ben bunu.
0: Evet.
1: Ama aklıma gelmedi.
0: Biliyordu da biz tarif edemedik. Lan bir filmin adını söylemedim. Yapım tarihini falan söylemedim bir tek yani. Arnold Schwarzenegger dedik filan.
1: Evet.
0: Yani. Evet. Avukat hanım, siz bir şey sormak ister, bir film sormak ister misiniz?
2: Hmm.
0: Şimdi onu soracağını da ben bilemeyiz yani, ben söyleyeyim. Hocam ile başladıysa cümle kesin zaten bilemeyeceğimiz bir şey yani. Evet. İçime vurdu. İçime.
2: Çok hızlı geldi bu soru.
0: Yine çabuk şey yap. Bak tutamıyorum, ipi kopartacağım.
1: Birazdan gocuğumu giyeceğim. Veda vakti geliyor.
0: Evet. Ben uzatsam mesela gece 3'e kadar buradayız desem ne olacak?
1: 50 bakla adamız, uzatma bence. Şaka yapıyorum.
2: Geçen programda boşanma davalarını sormuştu bana değil mi?
0: Kim?
2: Evet.
0: Adem değil mi?
2: Tabii.
0: Sormuyor demek.
1: Yok, bir akraba vardı, o yüzden sordum.
2: Bir arkadaşı için sormuş.
1: 20 bin lira istemişler.
0: Akraba.
1: Ona çözsem 5'i bana kalsa. Komisyon işte.
0: Görüyor musun bak? Serdar, ben avukatın abisiyim. Takılıyorum ben o zaman, siz oyalayın. Evet. Oğlum dur, adamın işi bitmemiş. Abi maşallah, bu ne enerji de. Hani Adem'in eve gitmesi lazım, ne yapsak? Ara Fatih gelsin.
1: Yumurta kıracağım daha.
0: Nereye?
1: Nasıl, tavaya?
0: He, ben öyle deyince ben bir an gitti, ben yumurta yemeyen
1: eve
0: birisi.
1: Eve gidince. Bak.
0: Avukat hanım, bir kadın olarak yumurta yiyen insanlara karşı bir tepkiniz var mı?
2: Ben küçükken anneme diyormuşum ki senin yavrularını yeseler hoşuna gider mi? Bize niye yavrularını yediriyorsun, tavuklarını?
0: Bu benim, ben büyüğüm hala öyle diyorum. Ben yıllardır öyle diyorum.
1: Yumurta kadar güzel bir şey yok ki bu dünyada. Vardır da.
0: Bilmiyorum.
2: Benim bir şey sorabilir miyim?
0: Buyurun.
2: Takılıyorum dedi ya, nerede takılıyormuş bu saatte evli barklı adam? Gitsin evine. Abimden bahsediyorum.
0: Ha, benden, abimden mi bahsediyorsun?
2: Evet.
1: Ben eve gitmek
2: Adem
1: istiyorum.
2: Burada gözümüz.
0: Şöyle önünde. Yapsak mı, biz veda edelim, siz bunları evinizde konuşsanız. Hani. Bence. Sana son bir film daha sorayım mı?
1: Sor.
0: Bir adam.
1: Çok adam, hangi adam?
0: Tam bir adam.
1: Evet.
0: Köpeğiyle karısının intikamını alıyor.
1: Oo, bunu bilirim.
0: Kim?
1: Vic.
0: Vic mi?
1: John Wick.
0: Ama bu direkt net sordum ya. Yani.
1: Net sordum bunu.
0: Bunu yani, evet bunu. Tamam, başka bir film sorayım. Yaşadığımız dünya simülasyon.
1: Bunu bilmeyen de yani.
0: Kim?
1: Matrix.
0: Matrix.
1: Evet.
0: Değil.
1: Aa.
0: Ya. Bunu bilmeyene ne yapıyorduk?
1: Falaka. Biraz daha ipucu.
0: Hayır oğlum, tamam, Matrix.
1: Tamam.
0: Evet.
2: Süt içen kiralık katil.
0: Süt içen kiralık katil.
2: Sadece süt içiyor.
1: Süt mü içiyor? Süt kardeşler. Burada katil yok da gerçi.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, bende yok.
0: Süt içen kiralık kim, avukat hanım, ne?
2: Leon.
0: İpucu ver.

0: Kim?
1: Leon.
0: Ha, Messi. Görüyor musun?
1: Hayatım.
2: Lionel Messi.
1: Tabii. Leon.
2: Yok bende öyle bir şey.
0: Leon. Fransız filmiydi değil mi?
2: İzlemedim.
1: Evet, çok güzel filmdir.
0: Ufak kızla şey.
1: Natalie Portman'la, evet.
2: Portman varsa.
0: Renon oynadı değil evet. mi? Renon oynadı.
1: Evet.
2: Renon.
0: Boş ver. Konuya çok uzaksın.
2: Kültür biraz yükseldi. Ben aşağıda kaldım.
0: Renault. Dedem de Station var. O mu oynamış? Dedeme seyrettireyim ben. Renault.
2: 99 model.
0: Geçen yayına bir çocuk bağlandı yani. Kardeşim var mı dedim. Var ama insan değil dedi.
2: Hamam böceği besliyor.
0: Ne dedi hamam böceği? Televizyonda gördüm. Bir yerde 1000 tane Madagaskar hamam böceği yakalamışlar. Bu demek ki paraya da... Ne yapıyor? Hamam böceği neydi kullanılıyor? Hamamı olan mı alıyor? Ne yapıyor mesela?
2: İlaç.
0: Neyinde mesela ilaç, neyinde hamam böceği?
2: Bilmem, böcekleri kullanıyorlar ilaçlarda.
0: Böcekleri mi kullanıyorlar ilaçlarda?
2: Evet.
0: Neyi mesela? Böceğe ağrı kesici veriyorlar. Geçti mi evladım? Profesör. Profesör, hamam böceğine ne verdiniz? Ters dönmüş.
2: Hayır, böcekleri presliyorlar.
0: Ne yapıyorlar?
2: Presliyorlar.
0: Niye oğlum durduk yere?
2: İlaçta kullanıyorlar.
0: Böcekleri presleyip evet. ilaçta... Bir şey söyleyeceğim. Dünya halkının bundan şu an haberi oldu bence, biliyor musun?
2: Yo, var.
0: Nasıl var?
2: Var.
0: Böcekleri
2: kremlerde presli... falan var.
0: Böcek mi sürüyor insanlar yüzüne?
2: Hayır, onun şeyini.
0: Neyini? Daha beteri.
2: Posasını mı diyeceğim? Ne diyeyim? Bir şeysini işte.
0: Onun şeyini şimdi yayında söyleyemiyorum. Onu alıyorlar oradan. Oğlum sen diyorsun ki kozmetik sektörü diyorsun. Böcekleri diyorsun presleyip insanlara krem diye mi satıyor diyorsun sen?
2: Belli bir kısmını.
0: Hangi kısmı? Belden aşağısının mesela, neresini?
2: Hayır, hepsini komple alıp hamam böceğinin içine koymuyor. Hamam böceğini biraz bastırıyor üstüne.
0: Azıcık böyle gezdiriyor.
2: Nasıl anlatayım ki bunu? Tıbbi laboratuvarda yapıyorlar işte bir şeyler.
0: Hamam böceğinden diyorsun ilaç yapılıyor.
2: Nasıl
0: diyorsun.
2: Akrebin suyunu kullanıyoruz?
0: Akrebin suyunu mu? Oğlum, akrebin suyunu böyle doğal kaynaksa akrebin suyunu kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Akrep kral şey yaparken... Savaşlardan önce hep bu suyla eline yüzüne sürer öyle giderdi.
2: Akrebin içindeki sıvıyı diyorum yani. Zehrini.
0: Akrebin.
2: Evet.
0: Neyde kullanıyorlar akrebin zehrini?
2: Panzehir.
0: Neyin mesela panzehiri?
2: Yani.
0: Mesela ben
1: akrep
0: durduk.
1: Akrep zehrini.
0: Mesela ben durduk eczaneye gidip şey de iyi akşamlar bir akrebin şeyi alabilir miyim ben?
1: Akrebin suyunu alabilir miyim?
0: Hı, suyunu.
2: Öyle satmıyorlar ya, tavuk suyu gibi değil bu.
0: Pekmezini akıtmak. Çok güldürdü beni. Pekmezini akıtmak. Tövbe estağfurullah. Ay ay.
2: Evet.
0: Neyse, o çocuk işi biliyormuş yani. Madagaskar hamam böceği yakalanmış. 1000 tane mi ne? Neye yarıyorsa bilmiyorum.
2: Ama ceza yemiş. Suç bence.
0: Sen de mi aynı haberleri mi seyrettik acaba?
2: Ben de gördüm o haberi de.
0: Gördün mü?
2: Ama para eden bir iş olsa ben yapardım.
0: Para eden bir şey. Benim yıllar evet. önce arkadaşım battı, biliyor musun, buna benzer bir iş.
2: Ne yapıyordu?
0: Eşek sütü. Vallahi diyorum bak, gerçekten.
2: Pembe mi oluyordu eşek sütü?
0: Ben bilmiyorum, görmedim. Yani.
2: Anladım.
0: Vallahi eşek sütü içinden. Millet şey, astım ayı geliyor, litresi 1000 dolarmış falan diye. Çocuk gaza geldi, aldı eşekleri. Ciddi söylüyorum bak. Ondan sonra ne yapıyorsunuz diyorum. Vallahi bahçede onlar bana bakıyor, ben onlara bakıyorum falan. Sağa sana diyorum, elletmiyor ki diyor. Elletmiyor ki. Elletmiyor. Eşeği bir an öyle düşündüm. Çekilin hayvan. Ne yapıyorsun? Beyim yok evde. Oy oy oy. Evet Adem.
2: Evet. Evet.
0: Adem için bir şey yazıyor. Yenge mesaj yazıyor. Diyor ki, muhabbet güzel, tabii eve gelmiyorsun. Bunun eşinin de buna şey de, bu saate kadar neredeysen oraya git. Demek ki lüksü yok.
2: Yok, çünkü iş değil. İş nasıl, değil gerçi.
0: Nasıl iş değil?
2: Zevk.
0: Ne?
2: İş, bu zevk.
0: Zevk.
2: Evet.
0: Sen yani iş olarak görmüyor musun yaptığın şeyi?
2: Görmüyorum.
0: He?
2: Ciddiye almıyorum.
0: Nasıl ciddiye almıyorum?
2: İçimiz eğlence değil mi?
0: Evet.
2: Ciddiye mi alayım?
0: Neyi, bunu mu?
2: Evet.
0: Oğlum yani en büyük ciddiyet... Güldürerek yapılandır. Yani,
2: tamam işte, biz de öyleyiz.
0: Sen benim hiç böyle bir gün buraya gelip ya baba ne haber ya. Tamam efendim.
2: Yok, o kadar
0: gördün
2: değil.
0: Gördün mü ya?
2: Eğlenelim gülelim diye.
0: Eğlenelim gülelim.
2: Evet, ama hanım bekliyor bu arada.
0: Yani. Hani sözleşmende yazıyor mu şimdi? Çıkarttırma yukarıya beni.
2: Şaka yapıyorum ya. Gülelim diye.
0: Anladım. Peki tamam tamam, zaten vakit geldi, bitiriyoruz. Avukat hanım, çok teşekkür ederiz. Abinize en fazla bu kadar oyalayabiliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim valla, harika, çok keyif aldım yine.
0: Gelin istediğiniz zaman. Değerli dinleyenlerim, bu davet hepinize geçerli biliyorsunuz. Çıkıp geliyor insanlar. Aynı bu şekilde yayınlarımıza katılıyorlar. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. Muhabbetimizi ediyoruz. Gelene benim programıma 3 şekilde katılabiliyorsunuz. Ya Twitter ya WhatsApp ya da çıkıyorsunuz radyoya geliyorsunuz. Bu kadar. Bu üçü de benim için eyvallah. Ne zaman derseniz. Bizim burada olduğumuz saatler içerisinde. Adem'i Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz sosyal medyada. Bilmiyorum, bulmak ister misiniz? Adem Kılıçalan. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Ben de Serdar Gökalp olarak bulunabilirim her yerde. Serdar Gökalp olarak. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

nefesi, ellerin eskisi gibi beyaz mı? Bana bunları o ellerle mi yazdın? Ah, yeniden başlamalı dersen, zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.